0: büyük bir bahçeydi. Hani 8-10 dönümlük bir bahçeden bahsediyoruz. Ata bir yanda böyle işte yok. Ve işte köpek sahipleriyle birlikte biz 4-5 kişi işte bahçede atayı arıyoruz. Ve hani aradıkça dakikalar geçiyor. Ama hani aklıma kötü şeyler gelmiyor. Hani ya bir bahçenin altında ya bir ağacın altındadır diye bekliyorum. Ve evin işte havuzu var. Havuzun yanından geçerken atayı havuzun en dibinde gördüm. Ve zaten şoka girdim. O güne kadar hani çok kişiyi kurtardım, boğulmak üzere olan. Yani 14-15 kişiyi sudan çıkarmışımdır. Hani çocukluğumuz hep böyle Riva'da geçtiği için hani o süreçte neler yapılır çok iyi bilen bir insanım. Ama o havuza giremedim, atlayamadım. Böyle bütün dünya karardı benim için. Köpek sahiplerinden biri işte atladı ve zaten hani atayı aldı kucağına, bana verdi. Ben atayı kucağıma aldığımda yani ata yaşamıyordu. Hastaneye gelmeden bir viraj vardı, çok iyi hatırlıyorum o virajı. Nabzı, kalbi bir anda geldi atanın. Ama tekrar gitti ve o anda göz göze geldik ve tekrar kapattı gözlerini ve biz hastaneye girdik. Sonrasında işte 24 saat boyunca işte atanın bilinci yoktu ve biz hani annesiyle birlikte hani üzgün, kaygılı bir şekilde hani onun başında bekliyorduk. Ve ertesi sabah çok şükür bilinci geldi yerine ve biz o süreçte hani Moka geldi aklımıza. Hani en azından ataya moral olur, psikolojik olarak destek olur. Ve Moka İzmir'e işte üniversiteye geldi. Ve hani Moka hastane bahçesine geldiğinde ben yıllarca terapi köpeklerinin insanlar üzerinde hani psikolojik nasıl etkileri olduğunu hani çok merak ederdim. Evet, terapi köpeği hazırlıyorum ama hani akademik bir çalışma, işte hastalarla vesaire bir çalışma olmadığı için hani köpeğin gerçekten bir insana nasıl katkısı olabileceğini psikolojik anlamda hani o terapötik bağdan hani ne olduğunu bilmiyordum. Ve Moka hastane bahçesine geldiği anda ben terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl psikolojik anlamda iyileşme yarattığını o anda tanık oldum. Atayla tabii o ilk an işte hastane yönetimi işte çocuğun bahçeye çıkmasına izin verdi ve Moka orada işte atayla görüşecek. İşte atayı tekerli sandalyeyle işte bahçeye getirdik ve o an zaten yani hani yıllarca aslında biz Moka'yı başka çocuklara psikolojik fayda sağlasın diye eğittik ama o anda aslında biz Moka'yı hani kendi çocuğumuz için eğitmişiz.
1: Moka'nın da hastane sürecine dahil olmasıyla beraber her şey iyiye gitmeye başladı. İşte kan değerleri normale döndü ve biz normal odaya çıktık. Dolayısıyla o bir hafta içerisinde Moka'nın da desteğiyle beraber her şey iyiye gitmeye başladı ve sonrasında çok şükür hastaneden sağlıkla biz ayrıldık.
2: Moka.
0: Ata uzun yıllar geçti üzerinden ve Moka ile mükemmel ilişkileri var. Ve en sonunda işte Ata'nın birinci sınıf okuma bayramında Moka yine onunla beraber oldu. Ata hani çekingen yapıda bir çocuk olmasına rağmen Moka sahnede yanında olduğu için çok güzel bir sihirbazlık oyunu oynadılar. Hani genelde sihirbazlar şapkadan tavşan çıkarır. Bizim sihirbazımız da şapkadan köpeğini çıkardı. Ve orada işte arkadaşlarına işte otur, yat, dön gibi bir gösteride bulundular. Ve muhteşem ilişkileri var.
3: Sen de sabitle bakın.
4: Çok iyiyiz.
0: Terapi köpeği Moka'nın hani minik sahibi Ata'yla yaptığı bu çalışmalardan

0: sonra Sağlık Bakanlığı nezdinde terapi köpekleriyle ilgili bilimsel bir çalışma yürütülmeye başlanıyor. Yani Türkiye'de terapi köpeklerinin tanınması için doçent doktor Eda Küçüktülü bu projenin mimarı, yürütücüsü. Eda hocamız hani bizi aradı. MOKA'nın bu projeye dahil olmasını istediğini belirtti ve o gün hani çok böyle mutlu olduğum mesleki olarak hani yıllarca gelen o tüm çalışmaların mesleki bir tatminini yaşadım. Hani zaten istediğim hani böyle bir şeydi ve biz hani bakanlık nezdinde yapılan bir bilimsel çalışmaya dahil olduk MOKA'yla. Burada da işte Eda hocamız hastaları belirliyor. Bunlar kanser hastaları. Radyoterapiye girmeden önce terapi köpeğiyle 15 dakika vizit çalışan hastalar. Eda hocamız hani Türkiye'nin terapi köpeklerinden fizyolojik ve psikolojik kendi sonuçlarını almış oldu.
1: MOKA otur de.
2: MOKA otur.
1: MOKA'yı yat de.
2: MOKA yat.

0: gençler, hadi gelin bakalım. Gel.
1: Hani bu çiftlik bir köpek kulübü olarak tuttuğum bir çiftlikti. Ama hani atanın başına gelen bu olaydan sonra hani burayı daha kendimize yaşam alanı oluşturduk.
0: Al sen çiftçiyi at
1: burada. Burada hani köpeklerimizin dışında keçilerimiz var, tavuklarımız var. Çok yakında bir buzağımız olacak ve hani artarak bu sayı hayvanlarla işbirliğinde yaşamak devam edecek. Benim buradan bizim 40 yaşında oldu gençlere hani tavsiyem, bir şeye inandıklarında, bir şeyi gerçekten severek yaptıklarında hani kararlılıkla ve disiplinle hani ne yapmak istiyorlarsa kendinize güvenin ve severek yaptığınız işte devam edin.
0: Ata gel. Bekle at orada.
1: Benim öyküm çocuklukta futbol ve 20'li yaşlarımda hani muhasebeyle ve sonrasında köpeklerle devam etti. 15 yıldır köpeklerle olmak, köpeklerle işbirliği içinde olmak hani çok hani beni keyifli ve mutlu bir insan yaptı.

0: TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi? Efendim unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Firdevs Altay, Sarıyerliyim. Ama karşıda oturuyorum iş dolayısıyla. Tesbih tasarımcısıyım.
0: Tesbih tasarlıyorsunuz, evet, yapım aşamasından itibaren.
1: Tasarlıyorum ve bütün Arap ülkelerine gönderiyorum diyebilirim. Çok sevdiğim bir iş, çok seviyorum.
0: Böyle. Aslında evde başladığınız hobiniz.
1: Evet, aynen. Haline geldi. Evet, aynen. Ne hatta kadar? Ablam tesbihleri ne kadar ilerleyebilirsin diye söylemişti. Ama şu an bir numarayım diyebilirim.
0: Süper, sizleri tebrik ediyoruz efendim. Tevazu ablanız yap. Bu arada.
1: Evet, aynen ablam.
0: Ablanızı da tanıyacağız. Yani rakibiniz oluyor.
1: Tabii ki.
0: Bu tesbih olayını bir de ona soracağım. Bir
1: tabii.
0: De oradan dinleyelim efendim.
1: Sorabilirsiniz.
0: Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Sağ olun.
0: Efendim, tanıyabildik. İsminizi alamadık sanki.
2: Tabii ki. Nazmiye Beşikçi benim adım. 60 yaşındayım. 1965
0: doğumluyum. Bu arada abartmıyorum. Gerçekten mütevazılık olsun diye söylemiyorum. Gerçekten 60 yaşında göstermiş.
2: Sağ olun. Terzi Yamağı'yım. Eşim esas Terzi. Yanında ben de hasbelkader bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evlatlarımı büyüttüm. Okudular çok şükür. Kendi işlerindeler, güçlerindeler. Ben de eşimle öyle vakit geçirmeye çalışıyorum. Evde televizyon karşısında yatmayı sevmem ama antiparantez bu programı çok seviyorum. İzliyorum, hiç kaçırmıyorum. Kendimin de bu programda bulunacağını rüyamda görsem hayra salardım. Bunu da
0: çok
2: söylemek isterim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, var olun.
0: Getirdiniz diyelim efendim. Şimdi Sarıyerliyim dediniz. Ne kadar yani hep yani böyle kökeniniz
2: Sarıyer. Anneanne, babaanne hep Sarıyer, Rumeli Feneri Köyü'nde doğduk. Benim köyümüz uzakta köyümüz yok. Bizim köyümüz Sarıyer, Rumeli Feneri Köyü.
0: Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Sizler bu iki kardeş şu andan itibaren rakip sevgili izleyenler. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim ve maalesef bu etapta bir yarışmacım elenmiş olacak, mağlup olmuş olacak. Bakalım iki kardeşten hangisi efendim bu etapta kazanarak artık büyük ödüle doğru ilerleyecek? Bu arada hanginiz büyüktünüz? Abla kaç yaş var aranızda? Bunu katiyen kabul etmiyoruz çünkü rakipsiniz. Güzel bir rekabet görmek istiyoruz sizlerden. Peki anlaşır mısınız? Abla kardeş ilişkileriniz nasıldı?
1: Çok maşallah.
0: En yakın arkadaş?
1: En yakın arkadaş, en yakın dost, en yakın her şey, en yakın her şey. Çok iyi anlaşılır.
0: Maşallah.
3: Herkes size örnek
2: veriyor. Gerçekten doğru. Her bakımda yeri gelir kız kardeşim benim annem olur, anneannem olur, babaannem olur, çocuğum olur. Yeri gelir ben aynı şekilde keza birbirimize fedakarlık yaparak, emek vererek bu ilişkiyi, kardeş ilişkisini sürdürmeye çabalıyor.
0: Maşallah derim. Ben bu iki kardeşi kocaman bir alkış göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Şimdi efendim rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor.
1: Evet.
0: Firdevs Hanım.
1: Efendim.
0: Sizce kim kazanır?
1: Ablam kazanır.
0: Abi bu hiç rekabet olmadı. Bence siz ya, kendinize güveniyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Ablanıza şans tanıyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Yani şu anda
1: evet.
0: Siz kazanırsınız diye düşünüyorum ben.
1: Yani umarım.
0: Ben istiyorum.
1: teşekkür ederim.
0: Bir dakika efendim, size geleceğim. Efendim,
1: buyurun.
0: Sizce kim kazanır?
1: Ben
0: bence
1: kazanırım.
0: Siz kazanırsınız.
1: Ben kazanırım.
0: Ben sizi tutuyorum zaten aslında. Ben sizi tutuyorum aslında.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Siz kazanın. Şans diliyor musunuz kardeşinize?
1: Çok diliyorum. Kendime de, kız kardeşime de çok bol şans size de.
0: Efendim, o zaman kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumla başlayabilirim. Hazır mıyız efendim?
1: Hazır
0: mıyız efendim? O zaman hazırsınız. Bilebilirsin'in ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Barış sembolü haline gelmiş kuş türü hangisidir?
1: Güvercin.
0: Tek ses geldi. Tek ses kimdeydi?
1: Güvercin.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım efendim. Maalesef basmadan, butona basmadan konuşmayalım. Çünkü bu sefer
1: unuttum.
0: Rakip bak çok evet. Hırslı. Her an her şey olabilir.
1: Allah'ım.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim efendim. Daha sorularımız devam ediyor. İkinci sorumuzdayız efendim. Bir gemi ya da uçağın izleyeceği yola ne ad verilir?
2: Biz normalde denizci olduğumuz için bu konularda bilgimiz fazla. İki, kız kardeşim de bilirdi bunu. Rota tabii ki de.
0: Rota doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Bir gemi ya da uçağın izleyeceği yola ne ad verilir? Şıpşak bir cevap geldi. Rota doğru cevaptı. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Şu anda kardeşlerin rekabeti gerçekten çok güzel ve keyifli ilerliyor. Tabii birazdan neler olacak?
1: Ben kaybediyorum.
0: Evet, siz birazcık heyecandan sanırım ama sanırım. Bir sonraki soru sizin için gerçekten çok önemli olacak diyelim. Hadi geçelim hocam. Üçüncü sorumuza. Yine güzel ve kolay bir sorumuz geliyor. Bir kemanın kaç teli vardır? Tek ses geldi. Tek ses?
2: Dört.
1: Dört mü? Hiç bilmiyordum.
0: Dört. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Firdevs Hanım.
1: Efendim.
0: Bizlere maalesef 3-0'lık.
1: Beni eliyor musunuz?
0: Mağlubiyetle. Tamam. Göndermek durumundayız ama çok keyifli bir yarışmaydı.
1: Teşekkür ederim. Biraz başarılar diliyorum bu arada.
0: Heyecanınıza yenik düştünüz. Evet. Sanırım butona basamadınız. Aynen. Ama olsun.
1: Hiç yine de yabancı değil. İkiniz birimiz içiniz. Daima. Hiç sorun
0: ne
1: yok.
0: Ne kadar güzel. Gerçekten gözlerim şu anda yaşar.

0: sevgili izleyenler. Bizler Nazmiye Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nazmiye Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nazmiye Hanım, kardeşinizi yani rakibinizi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz?
1: Ya bir tarafım üzgün, bir tarafım tabii sevinçli. Bilgime güveniyordum zaten. Mutluyum.
0: Yani kardeşinize sorduğumuz zaman zaten kardeşim de ablam kazanır demişti. Demek ki siz genel kültür programları ya da genel kültürle alakalı çok okuma yapıyorsunuz.
1: Aynen efendim. Öyle, evet doğrudur. Seviyorsunuz. Aslında aynı kız kardeşim de tümünü bildi, şimdi ona da haksızlık etmeyelim. Butona geç başladı.
2: Biraz butona geç başladı.
1: Evet, aynen öyle. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Gerçekten genel kültürüm iyidir. Buna güveniyorum. Kendime bu konuda güveniyorum.
0: Tekrardan sizleri tebrik ederiz.
1: Teşekkür
0: efendim.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: İkinci etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Bilmecelerimiz olacak bu etapta ve şarkı sözlerimiz var. Nasıldır şarkılarla aranız? Söyler misiniz,
1: ya,
0: dinler misiniz?
1: Işte ne bileyim ben, sağdan soldan duyarsam aşinayım ama. Aşinayım yani, yapabileceğimi tahmin ediyorum.
0: İnşallah diyelim.
1: Buyurun.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye hatırlatalım sevgili izleyenler. Hazırsınız efendim.
1: Hazırım,
0: ben
1: buyurun.
0: İlk soruna başlamak istiyorum.
1: Tabii ki.
0: İlk sorum bir bilmece. İncecik beli, elimin eli. Süremiz başladı.
1: İncecik beli, elimin
0: eli. Yemek yerken kullanırız. Nedir bu?
1: Çatal.
0: Çatal. Doğru cevap. Kocaman alt sorumuzu.
1: Teşekkür ederim.
0: Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Nazmiye Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine. Başkasını istemem, nokta nokta sende. Süremiz
1: benim
0: başladı.
1: Gönlüm sende.
0: Değil.
1: Benim gözüm sende.
0: Benim gözüm sende. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a tekrardan göndermiş olduk. Ve ödülümüzü de bu soruda yine kazanmış oldu. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Nasıldı?
1: Muazzez Ersoy söylüyordu ama.
0: Görünce aşık oldum.
1: Gibi.
0: Sizden duyabilir miyiz?
1: Yok, onu söylemeyeyim şimdi.
0: Duymayalım mı?
1: Yok yok. Peki. Belki yanlış olur, bir şey olur.
0: Peki efendim, o zaman gelelim artık bu etabımızın son sorusuna. Bu etabımızın son sorusundayız bu sorumuza. Doğru cevap vermenizin takdirinde artık üçüncü etabın anahtarı sizde olmuş olacak efendim. Sorum geliyor. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz. Artık son sorumuzdayız. Bu sorumuza doğru cevap vermenizin takdirinde artık üçüncü etabın anahtarı sizde olmuş olacak efendim. Sorum geliyor. Kuru nokta nokta çarık eskitir.
1: Kuru gayret olabilir efendim? Mi? Gayret.
0: Kuru gayret, gayret çarık eskitir. Doğru cevap. Daha süreme başlatamadan cevap geldi efendim. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım efendim. 3-3 yaptık bu etabı. Çok başarılı bir şekilde tamamladık derim. Nazmiye Hanım, bu etabın ödülünü ben almak istiyorum
1: sağ
0: hızlıca.
1: Olun.
0: Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Efendim isterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Ne yapayım? Devam.
0: Devam edelim mi?
1: Edelim.
0: O zaman efendim bizler Nazmiye Hanım'la birlikte üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nazmiye Hanım'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Efendim elimde görmüş olduğunuz gibi zarflar var. Nazmiye Hanım. Bu etapta size soracağımız soruların konuları bulunmakta. Bu zarfların içerisinde size bu etapta spora mı geçelim, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam ederek sorularımızı
1: genel
0: soralım.
1: Genel kültür olsun.
0: Genel kültür evet, olsun. Aynen. O zaman genel kültür zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Nazmiye Hanım'ı neler bekliyor efendim. Şöyle hemen hızlıca zarflarımı da vermek istiyorum sevgili izleyenler. Kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum bu etabımızla ilgili. Bu etabımızda yine 3 adet sorumuz bulunmakta ve süre sınırlamamız bulunmamaktadır efendim. Ve bizden bu etapta bir joker hakkı kazandınız. Takıldığınız veya cevap veremediğiniz bir soru için burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla yardım alabileceğiniz birinden yardım alabilirsiniz diyelim. Ve tek cevap hakkınız bulunmakta bu etapta.
1: Tamam.
0: Yani cevapları verirken eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Evet, üçüncü etabımızın ilk sorusu geliyor sevgili izleyenler. Türkiye'deki kırık dağlar arasında gösterilen Boz Dağlar ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır?
1: Boz Dağlar. İç Anadolu olabilir mi? Bilemiyoruz.
0: Ne olabilir sizce?
1: Bozdağlar
0: ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır?
1: İç Anadolu olabilir.
0: İç Anadolu cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Evet. Efendim, Türkiye'deki kırık dağlar arasında gösterilen Bozdağlar ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır diye sorduk. İç Anadolu cevabı geldi. Eğer İç Anadolu doğru cevapsa bir sonraki sorumuza geçeceğiz. Fakat yanlış cevapsa maalesef Nazmiye Hanım ilk sorudan elenmiş olacak. Acaba İç Anadolu doğru cevap mı?
1: Vallahi Menteşoğulları doğru diye hissediyorum. İnşallah doğrudur.
0: İç Anadolu doğru cevapsa eğer...
1: Doğru, eminim.
0: Bir sonraki soruma hızlıca geçiyorum. Efendim, cevabımız Ege bölgesi olacaktı. Maalesef
1: olsun, sağlık olsun.
0: Yanlış cevap.
1: Hiç önemli değil. Sağlık olsun, yarışmak güzeldi.
0: Gayet keyifli
1: evet,
0: oldu. Çok keyif aldık sizi yarıştığımız
1: sağ
0: için
1: olun,
0: efendim.
1: Sağ olun.
0: Ben hemen ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere tekrardan iade ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Bu benim mi oldu?
0: Bu artık
1: teşekkür
0: sizin efendim.
1: Güle güle,
0: güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Sağ olun, hoşçakalın siz de. Çok teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Sağ olun.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Özlem Türkoğlu, Tuzla'dan geliyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Özlem Hanım. Hemen rakibinize geçmek istiyorum. Rakibinizi tanıyalım. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, Şenay Kartal ben. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Başarılar diliyorum.
0: Başarılar. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağız. Özlem Hanım, sizce kim kazanır?
1: Kader.
0: Kader kazanır. Tabii ki de kader et. Kendinize güveniyor
1: musunuz? Ben iddialıyım.
0: İddialısınız. Evet. Ve yarışmacı arkadaşınıza bol şans bile dilemiyorsunuz.
1: Başarılar diliyorum.
0: Ha, diliyorsunuz. Pardon, ben yanlış anlamışım. Kusura bakmayın.
1: İyi olan efendim. Kazansın.
0: İyi olan kazansın bile diyerek hemen rakibe geçmek istiyorum efendim.
2: Özlem Hanım'a katılıyorum. Nasip diyelim, iyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyelim. Güzel bir rekabet. Göreceğiz gibi duruyor sevgili izleyenler. Sizler de hazırsanız bilebilirsenin ilk etabı başlıyor efendim. İlk sorum geliyor. Bir deyişe göre kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıran ay hangisidir? Çift ses geldi.
2: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
0: Mart, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şenay Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Rakibi de alkışıyordu. Şenay Hanım'ı, o zaman siz de o zaman çok da hırsız değilsiniz sanki.
1: Yok, ben hırsızıyım.
0: Hırsızsınız.
1: Evet.
0: Bunlar hırs alkışları diyorsunuz. Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade dedik, kestik?
1: Bir solukta.
0: Efendim?
1: Bir solukta.
0: Bir solukta. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı bu sefer Özlem Hanım için göndermiş olalım. Fakat Özlem Hanım'a sanki az alkış geliyor sevgili izleyenler. Evet, sorumu tamamlamam gerekiyor. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade edilir diye sormuştuk. Bir soluk daha doğru cevap olacaktı efendim. Gelelim üçüncü sorumuza. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dedim, tek ses geldi. Tek ses Özlem Hanım.
1: Yoğurt.
0: Yoğurt doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor efendim. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dönmemeniz önerilir olacaktı sorumuz. Yoğurt doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olduk efendim. Evet, şu anda 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Özlem Hanım 2, Şenay Hanım şu anlık 1 ama 2 sorum daha var. Henüz her şey için geç değil, erken de değil. Bakalım sorum geliyor efendim. Yıl içinde güneş ışınları ekvatora kaç kez dik gelir? Tek ses geldi.
1: 3.
0: 3. Maalesef yanlış cevap.
2: 4'tür.
0: 4. Yanlış cevap. Efendim, inmemiz gerekiyor sanki. Size geçtik.
1: 2.
0: 2. Doğru cevap olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Özcan Hanım'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Şenay Hanım'ı maalesef uğurlamak durumunda kalıyoruz. Çok
2: sizinle
0: keyifli bir yarışma
2: çok
0: oldu.
2: Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: Bizler de teşekkür ederiz. Efendim, bizler Özlem Hanım'la birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Özlem Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Şenay Hanım'ı 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz Özlem Hanım?
1: Ben kendime güveniyordum zaten öncelikle. Ama tabii iyi olan kazansın. Kaderde bu varmış. Ben zaten kendimi geliştirmeyi, yani o kitap okumayı seven bir insanım. Kısacası kendimden bahsedeyim isterseniz. Tuzla'dan geliyorum. Onun dışında ekonomi dış ticaret okudum. Kendimi geliştirmeyi seviyorum dediğim gibi. Hobilerim de yüzmek, kitap okumak, ata binicilik.
0: Binicilikle uğraşıyorsunuz aynı anda.
1: Evet, binicilik çok severim, atları çok severim. Onun dışında şans eseri denk geldik, iyi de oldu yani.
0: Güzel oldu diyelim efendim. Evet. Umarım güzel bir yarışmayı da tamamlamış oluruz diyelim. Efendim, bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, şarkı sözlerimiz olacak tamamlamamız gereken ve bilmecelerimizden oluşuyor efendim bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruyla başlayabilirim Özlem Hanım. Hazır mıyız?
1: Evet, hazırım.
0: Evet, ilk sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece aslında. Nasıldır bilmecelerle aranız?
1: Yani çok değil aslında.
0: Değil. Evet. Umarım bildiğiniz yerden gelir diyelim. Sorum geliyor efendim. Dalda durur, elde durmaz. Dağda duran nedir efendim?
1: Kuş.
0: Kuş. Doğru cevap. Süremi daha yeni başlatmıştı. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Özlem Hanım bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Umarım bildiğiniz yerden gelir. Nasıldır şarkılar aranız?
1: Yani öyle böyle.
0: Öyle böyle. Söylemeyi ve dinlemeyi sever misiniz?
1: Dinlemeyi severim daha çok.
0: Belki söyleriz. Ne diyorsunuz?
1: Bakalım.
0: Haydi bakalım. Sorum geliyor. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Nokta nokta nokta bizde, her şey bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Süremi başlattım.
1: Evet. Biliyorum.
0: Nasıldı? Para bizde.
1: Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Söyleyeceğim mi?
0: Evet. Neydi devamı?
1: Devamı bilmiyorum.
0: Süremiz doldu. Sizde ne var? Haydi söyle. Hayat bizde. Hayat olacaktı. Doğru cevabımız olsun. Sağlık olsun diyelim. Ben yine ilk sorumuzun ödülünü hızlıca sizlere vermek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Güzeldi benim için. Kendimi denemiş oldum. Bu tarz bilgi yarışmalarını seviyorum katılmayı. Yani her şey için teşekkür ederim.
0: Sizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Sağ olun.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Ben ismim Murat, İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmaya buradan katılıyorum.
0: Hoş geldin Sefa.
1: Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat abi, biraz heyecanlısın sanırım.
1: Aynen öyle, biraz heyecanlıyım.
0: Heyecanını yeneceğiz abi ama heyecan da güzeldir. Hemen rakibe geçelim, rakibini tanıyalım. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhaba, ben Ekrem, İstanbul'da yaşıyorum. Burada tanıştık işte. Herkese
0: hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz sevgili izleyenler. Murat abi, sence kim kazanır?
1: Vallahi ben iddialıyım. Arkadaşı göreceğiz. İnşallah kolay sorular gelir. Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Peki, Murat Bey'den güzel iddialar geldi. Peki, Ekrem Bey siz?
2: Ben sonuca bakarım. Gelsin.
0: Hadi bakalım. Tutuyor. Güzel bir yarışma olacağı görülüyor efendim şu anda. Güzel bir rekabet göreceğiz ekranlarımızın başında. Hazırsanız ben de ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Kitap okumak insanın hayal gücünü geliştirir cümlesi kaç heceden oluşur?
1: 8.
0: 8 yanlış cevap.
2: 6.
0: 6 yanlış cevap. Hece kelime değil.
1: 14.
0: 14 yanlış cevap.
2: Yüksek mi alçak mı acaba?
0: Biraz yükselelim.
2: 20.
0: 20 denenelim.
1: 18.
0: 18 değil.
2: 17.
0: 17 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ekrem Bey'e göndermiştim. Biraz tahminle buldunuz sanırım sonucu.
2: Aynen öyle oldu.
0: Kitap okumak hani böyle heceli. Aslında heceleri...
2: Ufak ufak yok işte. Değil mi de o yüzden dedim. Hani 6 o kelime kısa olduğu için 6 dedim ben o yüzden.
0: Kelime değil ama o cümleden bahsetmiştim. Olsun, yarışmanın heyecanını verelim. İlk sorunun günahı olmaz efendim. 1-0'lık

0: bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. 35 hangi ilimizin plaka kodudur?
1: İzmir.
0: Tek ses geldi, tek
2: Erzurum.
0: Ses.
2: İzmir.
0: Erzurum.
2: İzmir.
0: Erzurum cevabı geldi ama.
2: Ya, pardon, kafa gitti ya.
0: Erzurum. Yanlış cevap.
3: İzmir.
0: İzmir. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. Bir evlilik bir puan tablomuz var efendim. Geldik artık üçüncü sorumuza. Deyime göre açken oynamadığı söylenen hayvan hangisidir? Çift ses geldi. Ayı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Murat abimiz efendim.
2: Tek geldi.
0: Tek gelmedi, çift geldi.
2: Tamam olsun.
0: İyi dinlemek lazım. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. Gerçekten güzel bir rekabet dönüyor şu anda iki yarışmacım arasında. Üçüncü soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk efendim. Gelelim dördüncü sorumuza. Sorum geliyor. Bitkilere uygulanan dal kesme, dalların açılarını değiştirme...
3: Budama.
0: Dedim. Budama. Budama doğru cevap. Sorumu kestim efendim ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Bitkilere uygulanan dal kesme, dalların açılarını değiştirme işlemlerinin tamamına ne isim verilir? Budama doğru cevap olacaktı. 3 birlik bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Murat abi bize göndermiş olduk sevgili izleyenler.
4: Kaç soru var? 5 sorum var.
0: 5 soru var ama maalesef eğlenmiş oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Olsun sağlık olsun. Gayet keyifli bir yarış vardı.
2: Evet, oradan gitti.
3: Ne? Götürüyoruz bir şekilde.
0: Güzel bir yarışma oldu.
2: 25'ten 35'i yetti.
0: Orada biraz karıştırdınız. Orada heyecanı verelim.
2: Biraz öyle oldu.
0: Keyifli bir yarışma oldu.
2: Öyle oldu.
0: Kendinize çok dikkat edin efendim.
2: Ne demek?
0: Bizler Murat Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Murat abi ile birlikte artık ikinci etaptayız. Murat Bey, yarışmacımız Ekrem'i 3 birlik galibiyetle mağlup ettiniz.
3: Çok kolay oldu benim isterseniz. İçin. Yani iddialıydım zaten en başından beri. Bayağı benim için kolay geçti. Çok da zorlanmadığımı düşünüyorum.
0: Efendim bu etabımız toplamda 3 sorudan oluşuyor. Bazı sorularımız boşluk doldurmalı olacak ve sorularımızı tamamlamamız gerekecek. Bilmecelerimiz var, atasözlerimiz var ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta.
3: Tamam.
0: Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır mısın?
3: Hazırım.
0: Hazır mısın?
3: Hazırım.
0: O zaman ilk sorum geliyor sevgili izleyenler. İlk sorumuz bir bilmece. Küçük kara kutu içinde insan dolu. Süremiz başladı.
3: Televizyon.
0: Televizyon doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. İlk sorumuzun ödülünü de Murat Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. Tembele iş buyur sana nokta nokta öğretsin.
3: İşi öğretsin.
0: Değiştir, hayır. Süremiz geçiyor.
3: Kuralları öğretsin.
0: Değiştir.
3: Kolayını öğretsin.
0: Değiştir.
3: Yöntemini öğretsin.
0: Değiştir. Son. Doldu. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.
3: Olsun, sağlık olsun.
0: Olsun, sağlık olsun. Gayet keyifli bir yarış bu oldu. Yine ilk sorumuzun ödülünü ben hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Vallahi yarışma çok heyecanlı ve güzeldi. Katıldığım için çok memnunum. Yeni gelecek arkadaşlara da kendi aralarında başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın. Sağ olun.

Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli ve keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

hayata batsız bir çocuk olarak başladım. Bir kaza sonunda annemle babamı kaybedince Antalya'daki amcam beni yanına aldı. O eve geldiğim günü hiç unutamam. Acaba burada nasıl bir hayat yaşayacaktım? Fakat beni bir kardeş gibi karşılayan amcamın kızı Selma'nın candan sevgisiyle korkularım birden yok oldu. Onunla aynı oyuncaklarla oynadık, aynı yataklarda yattık, ilkokula beraber başladık. İkimiz de çalışkan fakat son derece yaramazdık. Kara tahtanın yanında cezaya kalkmadığımız gün yok gibiydi. Yaramazlık ve muzurluk kanımıza işlemişti sanki. Seneler birbirini kovaladı ve biz Amerikan Koleji'nin son sınıfına kadar geldik. Fakat can çıkmayınca huy çıkmaz derler, ne yaparsınız? Bugün diplomalarımızı alıyoruz. Mezuniyet balosundan sonra Antalya'ya evimize yepyeni...

0: Artık.
1: Nereye yoruldum ki?
0: Aa, şuna bak.
2: Yeter be yeter, çatlayacaksın.
3: Aman gene mi çıktınız karşıma? Çok şükür şu meklet bitti de elinizden kurtuldum. Senelerdir elinizden çekmediğim kalmamıştı. Çekilin, çekilin yanımdan.
1: Buna iyilik de yaramıyor.
0: Biz senin iyiliğin için söylüyoruz be.
2: Tıkın tıkın, sonunda seni kimse almayacak. Fıçıya döneceksin, evde kalacaksın.
4: Şule, biraz bahçeye çıkalım mı? Mehtap o kadar güzel ki.
3: Çıkalım ya. Mehtap seyretmeye bayılırım. Gidelim şekerim.
2: Mehtap seyretmeye bayılırım hayatım. Gel şuna güzel bir mehtap seyrettirelim.
4: Şekerim, eğer üşürsen sana bir hırka alayım ha, ne dersin?
3: Yok, üşüyecek hava yok ki. Keşke büfeden fındık alsaydık, bahçede yerdik.
2: Ne

0: Ay, affedersiniz. Ben sizi şey sandım. Of, gördün mü olanı? Ne yapacağız şimdi?
1: Vallahi bana hiç güvenme. Kendin yaptın, kendin temizle.
0: bir dakika, geliyorum.
1: Mutlaka bu yapmıştır. Huyudur. Herkese zarar vermekten zevk alır. Gel şekerim, gidelim.
2: Tabii, hemen.
0: Affedersiniz. İnanın ki maksadım sizi ıslatmak değildi. Bir yanlışlık oldu. Ama merak etmeyin, şimdi temizlerim.
2: Üzülmeyin, size kızmadım. Hatta bu yanlışlık hoşuma bile gitti. Bu vesileyle tanışmış olduk.
0: Ama elbisenizi berbat ettim.
2: Ziyanı yok.
0: Tekrar özür dilerim.
2: Bir dakika. Hemen kaçmayın.
0: Gitmem lazım.
2: Sizi tekrar ne zaman görebilirim?
0: Görüşebileceğimizi sanmıyorum. Yarın Antalya'ya gidiyorum.
1: Kimden geldi o kart?
0: Gene ondan. Bu 5. oluyor. Durmadan kart yazıyor.
1: Al, seninkinden biraz evvel bir kart daha geldi. Gene mi yazmış? Bu sefer ne diyor?
0: Benle evlenmek istediğini söylüyor.
3: Vallahi karar senin tabii kızım. Çok iyi bir ailenin çocuğu, istikbali parlak, Atina'da kültür ateşisi olarak çalışıyor. Annesi telefonla seni istemeye geleceklerini söyledi.
1: Ne zaman geleceklermiş babacığım?
3: Yarın. Hoş geldiniz.

0: Bien. Kızım Selma, yeğenim Meral.
1: Suç ortaklarını iyi tanırım. Ufak bir şakaları bana bir elbiseye mal oldu.

0: edersiniz?
1: Ziyanı yok, alıştım artık. Eğer sizi affetmemi istiyorsanız teklifimi kabul etmeniz lazım.
0: Teklifinizi mi? Ne teklifi?
1: Evlenme teklifi.

0: Sen gittikten sonra günler bir türlü geçmek bilmiyor. Birbirimize o kadar çok alışmıştık ki. Nereye baksam seni görüyorum. Bir hariciyeciyle evlenip Atina'ya gitmen şart mıydı yani? Alo? Ah sen misin babacığım?
1: Benim yavrum. Ne yapıyorsun bakayım evde?
0: Meral'e mektup yazıyordum babacığım.
1: Ben biraz gecikeceğim galiba. Bir ameliyatım var. Uzun sürebilir. Yok yok, sakın beni bekleme. Sen yemini ye ve yat. Biliyorsun yarın sabah erkenden İstanbul'a gideceksin. Erken yatmalısın.
0: İstanbul'a gitmem şart mı babacığım? Seni yalnız bırakmak istemiyorum.
1: Tabii şart. Halana söz verdik, seni bekliyor. Hem İstanbul'da daha çok eğlenirsin. Ha, mektubu kapatmadan Meral'e yakında seninle ilgili haberler beklemesini söyle.
0: Benimle ilgili haberler mi? Neymiş o haberler? Merak ettim.
1: Yo, söyleyemem, sırdır. Hadi bakalım, iyi geceler.
0: Sırmış. Sanki ben o sırrı bilmiyorum. Halam bir damat namzedi bulmuş. Beni ona göstermek için çağırıyor. Evleneceğim adamı önce ben beğenmeliyim. Zaten kararımı verdim. Eğer tipi hoşuma gitmezse yapacağımı biliyorum. Öyle pazardan kısrak alır gibi evlenmeye kalkmak ne demekmiş görür o.
2: Dünyaya geldiğine pişman etmezsem bana da Selma demesinler. Yapar mı yapar?
3: Birbirimize hoş geldiniz efendim.
4: Merhaba Teoman Bey.
3: Gelin hanım nerede?
4: Dans ediyor, şimdi gelir. Ha, yalnız Selma'nın hiçbir şeyden haberi yok. Ona göre sadece tesadüfi bir tanışma olacak biliyorsunuz.
3: Tabii. Siz işin o tarafını bana bırakın. Bozuntuya verir miyim hiç?
5: İşte seninle evlenmek isteyen Teoman Bey geldi.
4: Teoman oturun. Ha, bu mu? Pek gözün tutmadı galiba.
0: Ne demesin, bayıldım.
5: Nereye gidiyorsun?
0: Teoman Bey'le tanışmaya.

0: İşte size bahsettiğim yeğenim Selma.
1: Oh, çok memnun oldum efendim ve şeref duydum. Ben Deniz Teoman Çakar, inşaat mühendisiyim efendim.
0: Ben de memnun oldum. Buyurun oturun Teoman Bey.
1: Rica ederim, önce siz buyurun efendim.
0: Neden bana öyle bakıyorsunuz?
1: Bir sanat eseri seyreder gibi güzelliğinizi seyrediyorum. Cazibeniz başımı döndürdü efendim.
0: Öyle mi? Gelin şu resmiyeti bırakalım da daha samimi olalım. Mesela siz bana Selmoş deyin, ben size Totoş deyin.
1: Ne güzel bir buluş Selmoş'la Totoş.
0: Acaba Totoş ne içmek ister? Bir çay mı, limonata mı?
1: Hayır, bana Totoş dedi. Güzel elinizden bir çay içmek isterdim efendim.
0: Şimdi geliyor. Garson.
2: Tanju.

0: Efendim? Kim bu kız, tanıyor musun?
1: Hayır. Herhalde yabancı olacak. Onu kulüpte hiç görmedim. Güzel kız değil mi?
0: Hı. Çok da şirin.
2: Önce beyefendiye ver.
3: Ay, ne biçim garsonsun be? Ne biçim adamsın, haşladın beni! Hadi defol!
2: Dostum, yardım etsene! Ne olur kızma Totoş! Ayağa takıldı, bir kaza oldu!
3: Bakın, ne hale geldim ama bakın!
2: Aldırmayın, hava güneşli, nasıl olsa birazdan kurursunuz!
3: Müsaadenizle biraz sonra geleceğim!
2: Ne biçim garsonsun, dikkatli olsana! Halacığım, kızmayın, kaza! Ne yapsın adamcağız? Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum.
1: Ne o? Küçük hanımla tanışmaya karar verdin galiba.
2: Aman Selma, Allah senin eline kimseyi düşürmesin.
4: Zavallı Teoman Bey, bu sıcakta kaynar duş yaptı.
2: Fena mı? O benden bir tane çay istedi, ben ona 5 tane ikram ettim.
0: Bir adamın üzerine çay tepsisini devirmenin cezası 5 lira ile 15 lira arasında değişir. Sıcaklık derecesine göre tabii.
2: Ya, kanunları bu kadar iyi mi bilirsiniz?
0: Bilmek zorundayım, mesleğim bu, avukatım.
2: Öyle mi?
0: Evet. Sizin müdafaanızı üzerime almaya karar verdim. İsminizi öğrenebilir miyim?
2: Neden ismimi öğrenmek istiyorsunuz?
0: Müvekkilem değil misiniz? Sizi müdafaa edebilmek için önce adınızı bilmem gerekir.
2: Adım Selma.

0: Damat beyi nasıl buldun?
1: Çok yakışıklı.
0: Şu Selma'ya bir kızdım ki.
1: Neden?
0: Bizi neden nikaha davet etmedi sanki?
1: Baksana yıldırım nikahı yapmışlar, vakit bulamadı herhalde. Antalya'da mı oturacaklarmış?
0: Hayır, İstanbul'a yerleşmişler. Ay, işte gene vurdu.
2: Ne yapsın zavallı, iki büklüm oturmaktan canı sıkıldı herhalde, biraz dolaşmak istiyor.
0: Ah, bir daha tekmeledi.
2: Bana bak, belki de meşhur bir futbolcu olacak.
0: Evet, sen alay et bakalım. Ama tekmeleri yiyen benim.
2: Sevgilim, alt tarafı şurada 3 ay kaldı. 3 ay sonra teşrif edecek küçük bey.
0: Küçük hanım.
2: Ne isterse olsun. İster küçük hanım, ister küçük bey. Başımızın üzerinde yeri var.
0: Ne şeker şey değil mi?
1: Sahi çok güzel çocuk.
0: Tabii güzel olacak, annesine benzemiş.
1: Babasına benzeseydi çirkin olurdu değil mi? Zaten erkekler hep... Kadınlar cici.
0: Onu demek istemedim sevgilim. Biliyor musun, Selma çok şikayet ediyor. Çıplak yatırdığı zaman durmadan tepiniyormuş.
1: Demek bacakları kuvvetli. İstikbalin futbolcusu olacak herhalde.
2: At bakayım topu bana oğlum.
0: Hay Cem, bana, annene at topu.
2: Bak Cem, bana atarsan ne vereceğim? Hı? Gördün mü?
0: Hop. Ama sen çocuğa rüşvet veriyorsun, ne biçim avukatsın?
1: Ne düşünüyorsun?
0: Kızımızı.
1: Kızımızı mı?
0: Eğer bir kızımız olursa Cem'le evlendiririz. Zaten biz Selma ile anlaştık.
1: İnşallah, dostlukların nesiller boyunca devam etmesi ne güzel şey.
0: Seni çocukların düğününde görür gibi oluyorum. Saçların ağarmış, elinde bir baston. Oh!
1: Dur bakalım, sen ne hale geleceksin? Ha? Siyatikleri tutmuş, iki büklüm. Dur iki tane getireyim de şu mutlu günün şerefine içelim.

0: Bilinmem var.
1: Yok, bir şey geçti. Ara sıra çok kötü bir sancı saplanıyor şurama.
0: Neden ihmal ediyorsun? Doktoruna bir görünsene. Tehlikeli bir şey olabilir.
1: Haklısın. İlk fırsatta doktora uğrayacağım.

0: nerede?
1: Ense geçti sevgilim. Gene o sancı. Birden fena saplanıyor.
0: Hani bana söz vermiştin? Doktora gidecektin.
1: Üzülme sevgilim. Yarın gideceğim. Demek vaziyet bu kadar ciddi.
2: Evet, kalbin çok zayıf. Sen okumuş bir insansın. Onun için her şeyi açık açık anlattım. Durum sandığından daha tehlikeli. Eğer aynı sancı tekrar gelirse sana verdiğim iğneden bir tane yaptırırsın.
1: Senden bir ricam var. Meral'in vaziyetimi bilmesini istemiyorum. Eğer sana soracak olursa...
2: Üzülme, bir şey söylemem.
0: Senin canını sıkan bir şey
1: Hayır,
0: var.
1: Hayır, hiçbir şey yok.
0: Evet, var. Benden bir şey gizlemeye çalışıyorsun.
1: Sana öyle geliyor. Bir şey gizlediğim yok. Mayo ile üşümeye başladım. Gidip giyineyim.

0: Maalesef durumu çok kötü.
1: Hiç mi ümit yok doktor bey?
2: Meral, sana teşekkür etmek istiyorum.
1: Teşekkür etmek mi? Neden?
2: Beraber geçirdiğimiz şu birkaç sene içinde beni öyle mutlu ettin ki.
1: Sen beni daha çok mutlu ettin.
2: Seninle yaşadığım günler benim için bir ömre bedeldi. Hayatım boyunca yetecek kadar mesut ettin beni. Bu saadet kısa da sürse üzülmem artık.
1: Ne lüzum var böyle laflara?
2: Bilmem. İçimden geldi.
1: Neden bana öyle bakıyorsun?
2: Seni doya doya seyretmek istiyorum da ondan. Şöyle koşsana biraz.
1: Koşayım mı?
2: Evet. Senin hayat dolu bir şekilde denize doğru koşmanı istiyorum.
1: Ama çocukça bir şey bu.
2: Evet biliyorum. Ama bugün içimden çocuklaşmak geliyor. Hadi. Ne olur.

0: Seni çok özledim. Nasılsın?
1: Gördüğün gibi.
0: Bu kötü günler geçecek. Yine beraber eskisi gibi mutlu olacağız. Ömer.
2: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
0: Gidelim. Evin çok güzel. Burası yalnız benim değil, senin de evin. Sana üst kattaki küçük odayı hazırlayacağım. Ufaktır ama çok şirin bir odadır.
1: Teşekkür ederim. Fakat ben bir müddet Antalya'da kalmayı düşünüyorum.
0: Antalya'da mı? Orada yalnız başına ne yapacaksın?
1: Bir müddet yalnız kalmak istiyorum. Buna ihtiyacım var. Hem amcam da orada, onu da görmüş olurum.
0: Ama ben senin burada kalmanı istiyorum.
2: Selma, israr etme. Burası Meral'in de evi sayılır. İstediği zaman döner. Madem ki gitmek istiyor, onu Antalya'ya biz götürürüz.
1: Teşekkür ederim. Fakat sizi oraya kadar yormak istemem.
2: Yok. Hem biraz gezmiş olur, hem de kayınpederi görürüz.

0: Μέρα. Yarın kaç iyi demek, ille kalacaksın.
1: Evet, bir müddet amcamla oturacağım.
0: Babam bütün gün hastanede, yalnız sıkılacaksın.
2: Bırakın kalsın, ben de onu çok özledim. Küçükken iğne yapacağım diye benden bucak bucak kaçardı. Şimdi kendi ayağıyla geldi.
0: Pekala, ama fazla uzamasın. Birkaç gün sonra İstanbul'a bekliyorum seni, tamam mı?

0: Günlerdir seni takip ediyorum. İnsanlardan uzak bir süre eski hatırayla baş başa kalmaya çalışıyorsun. Mazi acı da olsa tatlı da olsa mazidir. Önemli olan gelecek. En güzel şekilde onu yaşamak lazım.
1: Bu zor. Çok zor bir şey amcacığım.
0: Seneler önce karımı kaybettiğim zaman ben de tıpkı senin gibiydim. Hiçbir şeyden zevk almaz olmuş, hatıralar arasına gömülüp karamsar bir hayat yaşamaya başlamıştım. Ama sonra bunun çıkar yol olmadığını anladım. Henüz o kadar gençsin ki, önünde kocaman bir hayat var, onu yaşamalısın. Beni dinlersen İstanbul'a Selma'nın yanına dön. Kendine yepyeni bir hayat kur yavrum.
1: Döndüğüne sevindim. Ah, seni çok özlemiştim. Artık sık sık görüşeceğiz. Kaldığım otel o kadar yakın ki.
2: Ne? Seni dünyada otelde bırakmam. Hemen eşyalarını almaya gidiyoruz.
1: Ama şey...
2: Aa, hiçbir şey dinlemem. Nasıl buldun odayı? Ne şirin değil mi?
1: Sahiden çok şirin.
3: Yatağı getirdim işte. Oh, aç karnına da bu hamallık çekilmiyor.
2: Sen yatağı yerine koy, sofrayı hemen hazırlıyorum.
3: Bana bak, çabuk ol ama.

0: çocuklar, sofra hazır.
1: Geliyoruz.
2: Çocuklar, ben çalışmaya karar verdim.
3: Çalışmaya mı karar verdin? Bu da nereden çıktı? Senin paraya ihtiyacın yok ki. Kocandan kalan mirasla mükemmel yaşayabilirsin.
2: Mesele parada değil. Sinirlerimin düzelmesi için bir işle meşgul olmam lazım.
1: Haklısınız. İnsanı boş oturmak kadar yoran bir şey yoktur. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Hemşire olmak istiyorum.
1: Yani bir hastanede çalışacaksınız. Hemşire okulunda bu konuda size yardım edebilecek bazı dostlarım var. İsterseniz onlarla konuşayım.
2: Tabii. Çok memnun olurum.
3: Böyle mi çıkacaksın?
2: Evet. Niye?
3: Hiç makyajın yok. Biraz ruj sür hiç olmazsa.
2: Hayır Selma. Ruj sürmek için daha çok erken. Hem ne lüzum var?
3: Senin güzelleşmeni istiyorum. Ne olur hatırım için.
2: Of. Israr etme Selma. İmkansız.
3: Ben de sana zorla sürerim. Aa. Gel bakayım buraya.
1: Öf, nerede kaldı bunlar, gecikeceğiz.
2: Demiyoruz, hayır, demiyoruz.
3: Yapma, ne oluyor? Gel buraya, gel.
2: Yapma, süreceğim, süreceğim.
1: Hey, ne oluyor, ne yapıyorsunuz orada?
2: Ruj kavgası yapıyoruz.
1: İyi ediyorsunuz. Kavga büyür, mahkemeye düşersiniz, bize de iş çıkar.
3: Dudağına biraz ruj sürmek istiyorum, inat ediyor.
2: Canım, istemiyorum. Ne olur ısrar etme.
1: Bırak Selma. İstemiyorsa zorla süremezsin. Gel Meral, ruj sürmene ihtiyaç yok. Sen böyle de güzelsin. Seni bir türlü başında beyaz keple bir hemşire olarak göremiyorum. Mesela ben olsaydım senin yerinde.
2: Evet. Ne iş yapardınız?
1: Mesela prenses olurdum.
2: Yeryüzünde benim prensesi olabileceğim bir ülke var mı acaba?
1: Belki de yok. Zaten benim hayal ettiğim ülke yeryüzünde değil ki.
2: Peki nerede?
1: Bilmem. Herhalde bir masal ülkesinde olmalı.
2: Bu güzel iltifat için çok teşekkür ederim.
1: Yok. İltifat olsun diye söylemedim. Hissettiğim gibi konuşuyorum.

0: fena değil. Gayet ferah. Ama daire tutmaya ne lüzum vardı? Artık misafirlik çok uzadı.
1: Aşk olsun. Sen bizim evde misafir değildin ki.
0: Tabii. Orası da benim evim sayılır. Fakat artık çalışan bir insanım. Yalnız oturmam daha doğru olacak.
1: Eşya işini nasıl halledeceksin?
0: Birkaç parça eşya aldım. Yarın getirecekler. Bugün yatak odası geldi.
1: Aa, yatak odana bir bakayım.
2: Demek prenses davasını terk ediyor artık.
0: Prensesin biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var.
2: Biliyor musun, Meral'e çok acıyorum. Zavallı o kadar yalnız ki.
1: Hele kocasını tanıyıp birbirlerine ne kadar düşkün olduklarını görseydin daha çok acırdın. Ferdi'yi kaybetmek Meral'i çok sarstı. Bu kim bilir ne dayanılmaz bir acıdır. Allah hiçbir zaman sevişenleri ayırmasın. Oh. Cem ağlıyor, sakın hasta olmasın.
2: Yok canım, çocuk bu. Şimdi uyur, gel yanıma.
1: Şimdi gelirim. Bakayım ne istiyor.

0: Nasıl? Rahat mısın bu apartmanda?
1: Herhalde çok rahat olmalı ki bizi aramak aklına bile gelmiyor.
0: Doğru. Sana benim biraz çatmam lazım. Yahu şuraya taşınalı bir hafta oldu, bizi bir kere bile aramadın.
2: İnan ki hiçbir yere çıktığım yok Selma.
0: Sebep? Rahip olmuyor mu karar verdin?
2: Ne bileyim, bütün gün hastanedeyim. Akşam yorgun dönüyorum.
0: Cumartesi gecesi baloya geliyorsun tabii.
2: Bilmiyorum, henüz bir karar vermedim.
0: Hele bir gelme, yüzüne bakmam vallahi. Yahu bu mektebimizin senelik balosu. Bütün eski arkadaşlar senede bir gün buluşacağız.
2: Gelmek isterim tabii ama...
0: Aması filan yok. O gece biz de buluşup hep beraber gideceğiz. Eğer gelmezsen çok darılırım.
2: Merhaba. Neden bana öyle bakıyorsunuz?
1: Sizi ilk defa tuvaletle görüyorum.
2: Yakışmamış mı?
1: Bilakis çok yakışmış.
2: Teşekkür ederim.
0: Çocuklar, Cem'in 38,5 ateşi var. Ben sizinle baloya gelemeyeceğim.
1: Dur bakalım, telaş etme. Doktora bir telefon edelim.
0: Ettim. Doktoru bekliyorum. Ama siz Meral'le gidebilirsiniz.
2: Ne lüzum var? Madem sen gelmiyorsun, biz de gitmeyi veririz.
0: Ha, olur mu? O kadar hazırlandın.
1: Durun canım, doktoru bekleyelim. Eğer tehlikeli bir durum yoksa hep beraber gideriz.
0: Doktor ancak 2 saat sonra gelebilecek. Beklemenize lüzum yok, ne olur gidin. Sizin de keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Hadi hadi, benim için de eğlenin.
1: Ne kadar neşeli bir grup, kim bunlar?
2: Bizim kızlar, Şule, Nevin, Aslı.
1: Eski arkadaşların tekrar karşılaşması, dostluğun devamı ne güzel şey.
3: Aa, çocuklar bakın kim gelmiş, ooo! Meral! Ah Meral, şekerim çok güzelsin. Seni gördüğüme öyle sevindim ki.
2: Ben de Şule.
3: Bana bak, sakın gene eteğime kuyruk falan takmaya kalkma ha!
2: Merak etme, bu akşam öyle bir niyetim yok.
3: Timuçin'i tanıyorsun değil mi?
2: Evet, hatırlıyorum.
3: Evlendiğimizi de biliyor muydun?
2: Hayır, tebrik ederim.
1: Çok naz.
3: Senin de yakışıklı bir beyle evlendiğini duymuştum. Bizi kocanla tanıştırmayacak mısın?
2: Kocamla mı?
1: Tanışalım tabii. Hakkımda kullandığınız yakışıklı bey tabiri için de teşekkür ederim.
3: Timuçin, bak ne çalıyor! Çocuklar, bu bizim şarkımızdır. Müsaade ederseniz dans edeceğiz.
1: Tabii, tabii, rica ederiz.
2: Çocuklar,
1: biz de dans edelim mi?
2: Neden böyle bir yalan söylediniz?
1: Bilmem. Birden ağzımdan öyle çıkıverdi. Kızdınız mı yoksa?
2: Yok, kızmadım ama lüzum yoktu.

0: Birden fena bastırdı.
1: Bize ne? Biz arabanın içindeyiz. Onu dışarıda kalanlar düşünsün.
0: Ne oldu?
1: Allah kahretsin, lastik patladı. Evet, patlamış.
0: Ben de yardım edeyim mi?
1: Yok canım, bu kadına göre iş değil. Ben icabına bakıyorum.

hastalandınız. Hasta olabilirsiniz. İsterseniz gelin içeri, üzerinizdekileri kurutmaya çalışalım. Bir dakika müsaade edin. Size bir havlu getireyim.

0: Buyurun.
1: Oh, yağmur içinize kadar geçmiş. Verin de sırtınızı kurulayım.

geldin mi şekerim? Neyse çocuğun bir şeysi yokmuş. Midesini bozmuş, doktor boşuna endişelenmişsiniz dedi. Nasıl? İyi eğlendiniz mi bari? Eğer gitmeseydiniz çok üzülürdüm.

0: Sen ne kadar ıslanmışsın? Yağmur altında mı kaldın yoksa? Ömer, nem var senin? Neden konuşmuyorsun?
1: Hiç. Hiçbir şeyim yok.
0: Ne kadar ıslanmışsın. Çıkar bu ıslak şeyleri, hasta olacaksın.
1: Peki.
0: Alo, Meral. Merhaba şekerim, nasılsın? Dinle, bu gece seni bekliyoruz.
2: Bu gece mi? Bu gece imkansız, inan ki Selma çok yorgunum.
0: Hiç mazeret dinleme. Çok mühim bir şey var, hayati bir mesele. Hayır, telefonda söyleyemem ama mutlaka gelmen lazım.
2: Hayati bir mesele mi? Ne var Selma? Neden ışıklar kapalı?

0: Herkes kutlu olsun Meral teyze.
1: Doğum günün mü?
2: Evet. Bugün senin doğum günün. Sen unuttun ama ben unutmadım. Hadi gel, önce mumları söndür.
1: İçimden ağlamak geliyor.
2: Oh, böyle mutlu bir günde ağlanır mı? İyi Ömer, sen Meral'i tebrik edip öpmeyecek misin? Aa, daha ne duruyorsun?

Küçük beyin uykusu geldi. Hadi bakalım Cem Paşa yatağa. Cem'i yatırıp geliyorum Meral.

0: Meral, sana söyleyeceklerim var.
1: Bir mucize oldu. Cem yatağa girer girmez uyudu. Ne o? Siz gevşediniz bayağı. Hadi bakalım, biraz içki içelim şimdi. Aa,
2: ben istemem.
1: Neden?
2: Artık gitmem lazım.
1: Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
2: Ne olur ısrar etme Selma. Eve gitmek istiyorum, sabah bazı işlerim var.
1: Pekala. Senin ne kadar inatçı olduğunu bilirim ben. Madem gitmek istiyorsun, Ömer seni eve bırakır.
2: Yok, buna hiç lüzum yok, yalnız gidebilirim.
1: Bu saatte yalnız gidilir mi hiç? Ömer götürür seni.

0: Biliyorum. Buraya gelmemeliydim. Ama inan kendimle çok mücadele ettim. Olmuyor Meral.
1: Hayır. Kuvvetli olmak lazım. Olanları unutmalıyız.
0: Nasıl unutabiliriz? Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç? Selma'nın yüzüne nasıl bakarım? Hayır Ömer. Bir daha birbirimizi görmemeliyiz.
0: Bunu söylemek kolay.
1: Başka çaremiz yok. Eğer beni sahiden seviyorsan benden uzaklaşmalısın. Selma'yı, Cem'i düşün.
0: Hepsini düşünüyorum.
1: Ne olur hiçbir şey söyleme.

0: Son sözüm bu mu Meral?
1: Evet. Yalvarırım git Ömer.
0: Meral. Peki Meral.

0: Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama.
1: Benden kurtulamayacaksınız amcacığım. Bu sefer de yanınızda hemşire olarak çalışmaya geldim.
2: Seni yanımda görmek beni sevindirir tabii. Ama bana hala maziden kaçıyorsun gibi geliyor.
1: Bilmem ki. Belki de istikbalden kaçıyorum bu defa.
2: Senin canın dayak istiyor galiba.
1: Kahvaltı olduğu gibi duruyor. Neden bir şey yemedin?
2: Canım istemiyorum, midem iyi değil.
1: Al, meyve suyunu getir.
2: İstemem.
1: Olmaz. Bunu içeceksin.
2: Öf! Ne olur üstüme varma Selma, zaten canım sıkılıyor.
1: Ne oldu sana Ömer? Son günlerde ne kadar kırıcı oldun. Yanına yaklaşmaya korkuyorum.
2: Affedersin. Önemli bir davam var. Müdafaa unsuru bulamıyorum. Sinirlerim çok bozuk.
1: Ne olur Ömer, İşinle ilgili huzursuzlukları eve getirme.
2: Haklısın. Normale dönmeye çalışacağım, Allah'a ısmarladık.
1: Ömer, gene unuttun.
2: Affedersin.
1: Güle güle.

0: Alo? Ha, Selma yavrum sen misin?
1: Nasılsınız babacığım? Yok, mühim bir şey yok. Hatırınızı sorayım dedim. Meral yanınızda mı?
0: Selma seni istiyor.
1: Merhaba. Nasılsın Selma?
2: İyiyim. Şimdi hesap ver bakalım. Bize hiç haber vermeden Antalya'ya kaçmak ne demek oluyor? Hafta sonunda Ömer'le geliyoruz. Seninle o zaman hesaplaşırız artık.
1: Hafta sonunda buraya mı geliyorsunuz? Yok. Tabii memnun oldum. Fakat çok uzun yol, yorulacaksınız. Tabii özledim be. Evet, evet, tamam. İyi günler.
0: Ne diyor Selma?
1: Cumartesi günü buraya geleceklermiş de onu haber veriyor.
0: Güzel.
2: Neredesin be şekerim? Biliyorsun bugün Antalya'ya gidiyoruz. İnsan biraz daha erken gelmez mi?
3: Ne yapayım, mahkeme uzadı. Karşı tarafın avukatı gevezenin biri, adam susmak bilmiyor ki.
2: Eşyaları hazırladım. Sen onları valize yerleştiriver, ben de Cem'e bakayım.
1: Şu ellerinin haline bak, kir içinde. Hadi koş, koş yıka bakayım onları.

Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur, vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama.

0: Valiz hazır. Böyle becerikli bir kocan olduğu için iftihar edebilirsin. Neden öyle bakıyorsun bana? Ne mi var?
1: Hiç, hiçbir şeyim yok.
0: Hadi öyleyse, durmada bir an evvel yola çıkalım. Şu Meral'i bir türlü anlayamıyorum. Durup dururken gidip Antalya'ya yerleşmesine ne lüzum vardı sanki? Ama sen onu İstanbul'a dönmeye ikna edebilirsin. Sen beni dinlemiyorsun.
1: Yo, dinliyorum.
0: Evden ayrıldığımızdan beri öyle dalgınsın ki... Canını sıkan bir şey mi oldu?
1: Hayır, hiçbir şey olmadı.

0: Hoş geldin Selma. Seni çok özlemiştim.
1: Ben de.
0: Merhaba Ömer. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.

0: Yemek çok lezzetli olmuş.
1: Meral'in marifeti.
0: Bu kadar iyi aşçı olduğunu bilmiyordum.
2: Ben müsaade isteyeceğim.
3: Nereye gidiyorsun?
2: Hastaneye, bu gece nöbetçiyim.
1: Nöbetçi misin?
2: Evet amca, nöbetçiyim.
0: Kaçta bitiyor nöbet?
2: Sabaha karşı 4'te. İyi geceler, yarın görüşürüz.
0: Meral'i hastaneye kadar arabayla bırakayım.
1: Tabii, olur.
0: Bu saatte belki o hasta bulamaz.
2: Nasıl istersen.
0: Meral! Meral, daha ne kadar zaman benden kaçacaksın? Seninle konuşmam lazım.
2: Lütfen kolumu bırak Ömer. Konuşacak hiçbir şey yok. Sana her şeyi yazdım. Ne olur karının yanına dön.

0: Ne yapıyorsun burada yalnız başına?
1: Eski resimlere bakıyordum. Meral'le ayrılmaz iki sevgili arkadaş olduğumuz günleri hatırladım. Yani seni tanımadan evvel.
0: Sizi ben mi ayırdım demek istiyorsun?
1: Yo, hayır. Dostluğumuzu kimse bozamaz. Hatta sen bile.
0: Biraz hava alacağım ben.

0: Antalya'da kalmakla her şeyi halledeceğini mi zannediyorsun?
1: Bu mesele kapanmalı Ömer.
0: Söylemek kolay. Aslında çıkmaz bir yolda birbirimizden kaçmaya çalışıyoruz.

0: Meral Antalya'dan gönderdiği mektubunda neler yazıyor, oku da ben de dinleyeyim.
1: Kocamdan kalan miras meselelerini halletmek için Zonguldak'a gitmem gerekti. Hareketim o kadar ani oldu ki sizlere veda edemedim. Veda diyorum. Çünkü uzun müddet orada kayınvalidemin yanında kalmak niyetindeyim. Belki de oraya yerleşeceğim. Selmacığım, birlikte geçen uzun senelerimiz boyunca bana bir kardeşten daha yakın oldun. Amcam da bana daima bir evlat muamelesi yaptı. İkinize de çok şey borçluyum. Hayatımın en güzel günlerini yanınızda geçirdim. Belki uzun bir zaman görüşemeyeceğiz. Ama seni hiç unutmayacağım. Senin de ara sıra da olsa beni hatırlamanı isterim. Cem'i benim için çok çok öp. Ömer'e de selamlarımı söyle. Ne garip kızdır şu Meral.
2: Öyle.
1: Ömer, gene unuttun. Ömer ne kadar değişti. Zaman zaman benim varlığımın farkına bile varmıyor. Acaba hata bende mi? Belki onu mutlu etmek için gerektiği kadar akıllı olamıyorum. Belki de Cem'e olan düşkünlüğüm yüzünden onu ihmal ediyor. Erkeklerin de bir çocuktan farksız olduklarını, ilgi beklediklerini unutuyorum. Demek ki iyi bir anne ve kocasını çok seven bir ev kadını olmak Ömer'i mutlu etmeye kafi gelmiyor. Yoksa çirkinleştim mi? Kendimi çok mu ihmal ediyorum acaba? Onu kazanmak için mutlaka bir şeyler yapmalıyım.
0: Zonguldak'a benden kaçmak için gittiğini biliyorum. Ama gene de aşkımdan kurtulamayacaksın Meral. Çünkü seni unutmama imkan yok. Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Yokluğunda bile nereye baksam seni görüyorum. Biliyorum, Selma ile mesul olmaya çalış diyeceksin. İnan ki çok gayret ettim, olmuyor Meral. Bu ayrılığa daha fazla dayanamayacağım. Eğer bir gün beni karşında görürsen sakın şaşırma.
3: Nem var yavrum? Bir şeye mi üzüldün?
4: Sinirlerim çok bozuk efendim.
3: Vah yavrum vah.
4: Kendimi biraz toparlayabilmek için uzun bir Avrupa seyahatine çıkmayı düşünüyorum.
3: Nasıl istersen yavrum. Ömer bak. Yeni tuvaletimi beğenecek misin bakalım? Nasıl buldun?
0: Güzel. Sana da çok yakışmış.
3: Sizinle baş başa bir gece geçirmek isteyen karınızı bir yere götürmek zahmetinde bulunur musunuz acaba?
0: Rica ederim. Nereye isterseniz gidebiliriz.

0: Ne kadar kalacaksın Paris'te?
1: Biliyorsun Avukatlar Kongresi'ne gidiyorum. 4-5 gün toplantılar sürer, yol falan, bir hafta 10 gün içinde dönerim herhalde.
0: Seni çok özleyeceğim. Ne olur 10 günden fazla kalma.

0: Ne olur mücadeleden vazgeç. Görüyorsun kader bizi Paris'te bile karşılaştırdı. Biz ayrılamayız. Belki de Tanrı'nın arzusu bu.
1: Hayır! Hayır!

0: Hayır Ömer.
1: Seni kaybettiğimi sanırken yabancı bir ülkede karşımda buluyorum. Bu kadar acı çektikten sonra artık bir daha bırakmam.
0: Yalvarırım git. Git. Yoksa seni kovmak zorunda kalacağım.
1: Kovsan da gitmem. Neden anlamıyorsun? Bizim kaderimiz bu. Bizi o birleştirmek istiyor. Niçin, niçin bundan kaçmaya çalışıyorsun? Seni deli gibi seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Aksini söyleyebilir misin?

0: Hayır söyleyemem ama bu hiçbir şey değiştirmez çünkü...
1: Çünkü... Ben Selma'nın kocasıyım değil mi?
0: Evet. Selma'nın saadetini yıkamam.
1: Peki

0: Çünkü ancak senin yanındayken yaşadığımı anlıyorum. Olmadığın zaman dolaşan bir hayal gibiyim. Sen de öyle değil misin? Yalan mı bu? Söylesene!
1: Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum.

0: Beğendin mi?
1: Evet. Çok sevimli bir ev.
0: Bir arkadaş vasıtasıyla kiraladım. Burada bütün gözlerden uzak, çok mutlu günler yaşayacağız. Neden durgunlaştın?
1: Hayat ne garip. Bütün direnmeme rağmen sonunda mağlup oldum.
0: Pişman mısın?
1: Hayır. Seni o kadar çok seviyorum ki. Selma'nın kocası olduğunu bildiğim halde gene de senin metresin...
0: Sus! Ne olur. Ne olur böyle konuşma. Benimle yaşadığına seni hiçbir zaman pişman etmeyeceğim. Söz veriyorum.

0: saat 2 oldu.
1: Ne çabuk.
0: Çok geç oldu hayatım. Gitmen lazım.
1: Daha çok erken.
0: Değil.
1: Senden ayrılmak istemiyorum Meral.
0: Biliyorum sevgilim ama evine dönmen lazım. Ne olur git.

0: nereden çıkardın? Müzik dinliyorum. Elimde çok güzel bir roman var. Onu okuyordum.
1: Dinle yavrum. Bürodan çıkıyorum. Birazdan oradayım. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
0: Tabii, hemen hazırlarım. Sakın gecikme, olur mu? Merhaba.
1: Selma.
0: Beni beklemiyordun değil mi? Seni almaya geldim.
1: Fakat karıcığım...
0: Hiç mazeret dinlemem. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz.
1: Evlilik yıl dönümümüz mü?
0: Unutacağını bildiğim için almaya geldim zaten.

0: Alo. Ömer.
1: Nasılsın hayatım? Yalnız sıkılıyorsun değil mi?
0: Yok. Sıkıldığımı da nereden

0: Alo.
1: Meral. Senden özür dilemek istiyorum. Büyük bir aksilik oldu.
0: Evet. Anlıyorum. Tabii. Haklısın. Tabii. Tabii. Yok. Neden üzüleyim? İyi geceler.

0: Annen var Ömer.
1: Hiç. Hiçbir şeyim yok.
0: Bir şeye üzüldüğün belli. Neden benden saklıyorsun?
1: Selma ile hayatımız çok garip bir hale geldi. Ona karşı iyi olmaya çalışarak sahtekarlık yapıyor. Benden konuştuğu zaman aslında başka şeyler düşünüyorum. Hiçbir müşterek tarafımız yok. Ev benim için bir hapishaneden farksız.
0: Aşkıma yenilip buraya gelmekle buna biraz da ben sebep oldum.
1: Yok. Hayır. Kendini suçlama. Sen beni sevdiğin için yaptın bunu. Artık ne onu ne de kendimi daha fazla kandıracak gücüm kaldı. Yapacak bir tek şey var. Selma'dan ayrılmak.
0: Hayır. Bunu yapamazsın. Geldiğimiz gün beni pişman etmeyeceğini söylemiştin. Selma'dan ayrılmana razı olamam.
1: Evliliğimizin hiçbir manası kalmadı ki. Aynı çatı altında iki yabancı gibi yaşıyoruz. Ona da yazık oluyor, bana da. Benim yerim senin yanında.
0: Seni çok ama çok seviyorum. Beraber geçecek mesut günlerimin bir saniyesini bile ziyan etmek istemem. Zaten bu yüzden her türlü tehlikeyi göze alarak senin metresin olmaya ve korku dolu bir hayat yaşamaya razı oldum. Cemiyet belki beni kötü bir kadın diye damgalayacak. Buna bile razıyım. Fakat eğer Selma'nın hayatını yıkmaya kalkarsan seninle yaşayamam. Yalvarırım, yapma. Benim için onu terk etmeye kalktığın an beni de kaybedersin Ömer.
1: Tam iş şirketinin Ankara'daki davası için beyil isteyin. Duruşmaya gidemeyeceğim.
2: Fakat bu ikinci oluyor efendim.
1: Biliyorum. Müdafaanameyi hazırlayamadım.
2: Nasıl isterseniz.
3: Alo. Ah, sen misin sevgilim?
1: Dinle Selma. Biraz sonra uçakla Ankara'ya gidiyorum. Şu şirketinin davası için.
3: Öyle mi? Tabii tabii. Gece dönebilecek misin?
1: Evet, herhalde. Geç de olsa dönmeye çalışacağım. Sen beni bekleme yat. Ne yapalım, iş bu.
3: Evet. Evet, anlıyorum.
4: Ah, şuna bak Timurçin, ne güzel ev değil mi? Bak bu adam Meral'in kocası değil mi?
5: Bilmem, ama.
4: Tabii o. Bak işte Meral de orada. Demek burada oturuyorlar. Ne güzel evleri var değil mi? Ya. Allah bize de böyle yer nasip edecek mi acaba?
5: İnşallah.
4: Selma!
6: Aha, şöyle. Merhaba.
4: Canım.
6: Merhaba Timuçin.
5: Merhaba.
6: Burada ne işiniz var?
4: Kocamla yüzmeye geldik. Ya. Bugün de hep eski arkadaşlara rastlıyorum. Biraz evvel de Meral'i gördük.
6: Ya. Meral'i mi gördün? Nasıl olur, o Zonguldak'ta kayınvalidesinin yanında.
4: Yok canım, burada. Yakıcık'taki evlerinin bahçesinde kocasıyla beraberdi.
5: Evet, kocasıyla beraberdi.
4: Ya?
6: Kocası mı?
4: Tabii kocası. Onu baloda bizimle tanıştırmıştı. Ya. Böyle uzun boylu, yakışıklı bir adam.
5: Evet, yakışıklı.
4: Hatta böyle bir arabası var. Değil mi kocacığım?
5: Evet, şekerim.
2: Alo, buyurun Selma Hanım, benim efendim.
6: Ömer Bey, iş şirketinin davası için Ankara'ya gitti mi acaba?
2: Hayır efendim, zaten davası ertelendi.
6: Öyle mi? Ya, teşekkür ederim.

0: İkimiz de ahizeyi kaldırmaya cesaret edemedik. Çünkü korkuyoruz. Evet, yalnız ben değil. Sen de korku içinde yaşıyorsun Ömer.
1: Senin sinirlerin çok bozuk. Erken yatsan iyi olur.
0: Haklısın. Sahiden

0: Sinirlerim çok bozuk.
1: Ben gideyim de biraz istirahat et.
0: Güle güle.

0: Sen daha yatmadın mı?
1: Uyku tutmadı, seni bekledim. Ankara'daki dava nasıl geçti?
0: İşte, nefes tükettik, ne olacak?
1: Aç mısın? Bir şey yemek ister misin?
0: Hayır, çok yorgunum. Bir duş yapıp hemen yatacağım.
1: Alo? Hava yolları mı? Uzun bir seyahat için kombine bilet istiyorum. Evet, bir dünya turu da olabilir. Ama en kısa zamanda, kabilse yarın.
2: Yarın sabahki uçaklarımızda yer yok hanımefendi. Size ancak akşam için yer ayırtabileceğiz. Münasip mi acaba efendim?
1: Evet, tamam. Yarın akşam yola çıkabilirim. Yazın, ismim Meral Eresen. Yarın sabah büronuza uğrayacağım. Teşekkür ederim. Ömer, hayatta beni mutlu eden tek şey seninle beraber olmaktı. Gene de öyle. Ama bu mutluluğa hakkım olmadığı da bir gerçek. Selma'nın yıkılan saadeti üzerine kurmaya çalıştığımız bir beraberliğin devamlı olmayacağı belliydi. Asıl hatayı bu işe başlamakla yaptık. Bu hayata daha fazla devam etmeme imkan olmadığını anladım ve gidiyorum. Sen bu satırları okuduğun zaman ben çok uzaklarda olacağım. Senden son bir ricam var. Sakın beni aramaya kalkma. Bu ikimiz için de üzücü olabilir. Ne kadar çalışsam seni unutamayacağımı biliyorum. Buna rağmen bir daha karşılaşmamamız lazım.
3: Hadi yavrum. Yemeğini yemezsen sonra top oynayamazsın. Akşam gecikecek misin?
0: Erken gelebileceğimi sanmıyorum. Önemli bir toplantı var. Sen beni bekleme. Yemeğini ye ve yat.

0: Her gece senden kopar gibi ayrılıyorum. Bu dayanılmaz bir azap haline geldi.
1: Üzülme Ömer. Bu azap sona erecek artık.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiçbir şey. Hadi git artık. Çok geç oldu.

0: Sen daha yapmadın mı? Nen var Selma?
1: Oyun bitti artık Ömer. Her şeyi biliyorum.
0: Bak Selma.
1: Hayır. Sakın bir şey söyleme. Neden? Neden yaptınız bunu? Hadi git. Onun yanına git.

Buraya masum olduğumu söylemek için gelmedim. Evet. Hem sana... hem de sevgi ve dostluk dolu uzun yıllara ihanet ettim. Ama ne olur... hakkımda hüküm vermeden evvel söyleyeceklerimi dinle. Çünkü beni anlayacak tek insan gene sensin. Kocamı kaybedip bu eve geldiğim zaman... o kadar çaresiz... o kadar zayıftım ki... bu durumda insan mantığını gerektiği gibi kullanamıyor Selma. Hayatta yapayalnız kalmak çok yıktı beni. Kolumdan tutacak, ayakta durmama yardım edecek birine muhtaçtım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Farkında bile olmadan Ömer'le birbirimize bağlandık. Bu bağdan kurtulmak için çok direndim. Durmadan kaçtım. Fakat kader her zaman bizden daha kuvvetliydi. Kurtulduğumu sandığım an bizi tekrar karşı karşıya getirdi. Hakkımda neler düşündüğünü biliyorum Selma. Bunları hak ettim ben. Ama Ömer'in sana ihanet ettiğini düşünmeni istemem. Çok acı çekiyorsun değil mi? Ama inan ki senin çektiğin acı... benimkinin yanında hiç kalır. Ömer'le beraberken de... yalnızken de... hayalin... bir an bile gözümün önünden gitmiyordu. Ne olur acı bana da affettiğini söyle, ne olur. Hayatınızdan çekilmeden beni affettiğini öğrenmek istiyorum. Bunu benden esirgeme. Hayatımızdan çekilmeden. Hangi hayatımızdan? Artık bizim bir hayatımız mı kaldı sanıyorsun? Her şey bitti. Her şey. Yok, hayır. Hayır Selma. Bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verdim. Biliyorum. Şimdi beni anlamıyorsun. Ama bir gün gelecek affedeceksin.

0: parar. Meral.
1: Ömer. Selma'yı yalnız bırakma. Sana çok ihtiyacı var.
0: Meral. Meral. Ah.

0: Allah! Aç bakalım, aç kısmetimizi görelim ablacığım. Allah! Bu parayla bir hafta tatil yaparız be!
1: Ne yazıyor hüviyetinde?
0: Neciymiş moruk?
2: Emekli memurmuş.
0: 3 aydan 3 aya maaş alır bunlar.
2: Yürüyün be haybeciler!
1: Bey amca! Bey amca!
0: Amca! Amca, cüzdanın!
2: Amca, cüzdanını düşürmüşüm bak!
0: Ye!
2: Al!
3: Allah razı olsun! Ev kirası, bakkalın, kasabın borcu, elektrik, su parası, çocukların, torunların nafakası. Allah ne muradınız varsa versin sizin. Sağ olun çocuklar!

0: Yalçı, bir defa bakmadan geçip gitme. Bedavadan ucuza bunlar. Ne alırsanız 10 lira.
1: 7,5 lira olmaz be evlat.
0: İnsaf be bey baba. 10 liranın da pazarlığı olur mu bu zamanda?
1: Olur evlat, olur. Bak, yapma baba. 1 liranın bile icabında pazarlığı
0: sen
1: olur.
0: Sen bu malı getir bana 20 liradan bir vagon.
1: Sen gürültü edip durma, ben hastalıklı bir adam. Sonra ya üstüme dur, üstüme gelme. Allah sen de orada zırlayıp durma.
0: Ben hepsini karıştırdın, allak bullak
1: ettin. Ne karıştırıyorum oğlum, ya. Siz de biçim esnafsınız buraya. Adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma, anlama yok mu sizlerde? Thank you.

0: Ne söyledim?
1: Durun hanımlar, durun! Telaş etmeyin! Parayla değil, sırayla ayol! Hepinizin falına bakın!
2: İşte bayanlar, baylar! İstanbul'un sosyete falcısı Güllü Bacı!
3: Bakarım, bakla açarım! Bir bakışta canlar yakarım! Fal kısmet, fal kısmet! On kuruşa bir yet! Fal kısmet, fal kısmet! On kuruşa bir yet!
1: Zeliş, zeliş, zeliş! Ben senin bildiğin falcılardan değilim!
4: Yok
1: anladın
4: canım!
1: Sen? Ya!
4: Ya nasıl falcısın bakalım?
1: Ben sosyete falcısıyım ayol, sosyete! Evet hanımcığım, senin de derdine bakalım.
5: Susun, alay etmeyin Cemile'yle! Nasılsın Cemilecik?
4: Bekler dururum.
1: Gözün aydın hanımcığım! Bu kilit nasıl çözüldüyse, kocan da öyle çözülecek!
4: Nerede o günler? 10 senedir hareket bereket yok adamda!
1: Sen bu gece gör! Heriften kaçacak köşe bucak aramazsan, bana da Güllü Bacı demesinler!
6: Eyt! Kazım abi geliyor! Kazım! Kazım için çıksın!
7: Tahliye oldum Cemile! Tahliye oldum Cemile!
4: Yaşasın! Sünnetten sonra nikahımız var!
7: Ne sünneti be?
4: Nuri'nin be, buna karık sende!
7: Nuri'nin sünneti ya! Aman duymasın köfte ol, fena halde bozak!
4: Sonra namussuzum Amerika'ya kadar kaçar!
7: Garanti kaçar!
4: Ulan herif beni hapiste unuttun
7: mu? Unutur muyum be?
4: Ulan sarılın be, sarılın hadi!
7: Ay ya! Ay Cemile! Ebedi aşkım!
4: Kaçıyor! Tutun yetişin, kaçıyor!
7: Nuri! Gel lan buraya, kaçma!
4: Ne var korkacak be Nuri, kaçma, kafasını
6: kesme! Sana göre hava hoş, kesiciye tırnak değil mi
7: bu? Oğlum, bunun kesilmesi kanun mecburiyeti! Gel lan buraya!
6: İstemiyorum!
7: Bana bak, fazla büyüdün mü baltayla kafanı keser gibi keserler sonra, gel buraya!
6: Çarpı kesirme beni! Sus dedim! Alırsın, kesirme!
1: Çocuğun canını acıtırsan, ben de seni keserim hanım!
6: İstemiyorum, bırakın beni diyorum!
4: Devam edin, devam edin,
1: dalsın! Çalın be! Durmayın, çalın!
7: Tamam artık, oh, güzel
8: hadi! Maşallah! Oldu da bitti, maşallah!
7: Oh. Erkek adam oldum be, ne bağırıyorsun? Al şu yastığı kafanın ağzına bakayım, hadi! Bu da, işte artık sana dedim arpa hediye! Gel bakayım! Oha be! Ulan herkesler bitti de sıra birbirimizi mi kesmeye kaldı?
8: Gönlünü bozma be çarpı!
7: Niye?
8: Bu ara yolsuzum, Nuri'ye bir şey alamadım. 5-10 lira vereyim dediydim. Borcum olsun.
7: Vermezsen faiziyle alırım.
8: Al bakayım benim erkek aslanım.
4: Geçmiş olsun. Yavrum geçmiş olsun.
6: Sağ ol Zeliş abla. Senin sayende kurtuldum.
4: Bak bunu senin için arakladım.
6: Sağ ol ablacığım!
1: Al hediyeni! Ah sen olmasan ne yapardık? Böyle sazlı sözlü, şanlı şerefli sünnet cemiyetini nerede bulurduk? Allah seni de bahtından güldürsün ballı!
4: Bir tane melaiketin, her derde deva. Her derde devaymışım, ebe gümeci miyim ben be?
7: Ne sırası be?
8: Geçen sene deniz hamamında hepimiz gördük.
7: Neyi gördünüz?
1: Hadi uzun etme hadi! Giy şunları! Hadi yürü bakayım! Yürü şuraya hadi! Hadi!
9: Gel yavrucuğum! Gel çocuğum! Gel küçük kuşum! Hadi körpe çiçeği! Gel! Gel!

0: Odun fazla büyüdü mü, baltayla kafanı keser gibi keserler!
1: Bırakın! Bırakın! Bırakın! Kendim gideceğim idam sehpasına!
2: Erkeklik öldü mü be?
1: Ne erkekliği be? Ölse de kurtulsan! Ne? Bırakın, bırakın beni! Nerede lan balta? Balta nerede he?
2: Ne baltası?
1: Beni kandıramazsın! Saklamayın, çıkarın baltayı, göreyim!
2: Yok be oğlum, sen daha körpecik fidansene!
1: Eyüp Sultan'a gömün beni! Elvan lokum dağıtın! Şerife Yasin okutun! Yalan mı oğlan, namussuz! Ulan Kazım ağa, ulan hep senin yüzünden oldu! Ne yaptı bu lan sana ha? Bir tarafına mı battıydım ha? Durun bakayım bir dakika, bir dakika durun bir dakika! Bu başlık benim başıma küçük, daha büyüğünüz be! Olmaz, olmaz numaraya!
0: Çalın çabuk hadi!

0: Yavaş. Ay, bir dakika. Şunu şuraya koyalım.
1: Geçmiş olsun çarpık.
0: Sağ ol canım.
2: Al canım, geçmiş olsun tontonuma. Kıpırma şap.
0: Kelebek.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
3: Sayın bayanlar, baylar, şimdi ünlü ve eşsiz sanatkarımızı dinleyeceksiniz. Uzun parmak Salih'ten olma, yedi bela Lütfiye'den doğma, Zeliş!
4: Çadırımın üstüne, çiğ edip

0: Tamam geliyorum. Zaten geçti artık o kadar az acıyacak. Onur o kadar. Hadi hop hop hop.
1: Maşallah.
0: Allah, sıcağı, sıcağı yukarı alabilirim.
2: Yan kesici kız bu mu beyefendi?
3: Hayır, bu değil memur bey, şey, yanılmışım.
2: Neden? Büroda teşhis etmiştiniz.
3: Sayısız hastalıklarım var. Şeker, enfarktüs. Zengin olacağıma şunlardan biri olsaydım keşke.
4: Hakkınızı helal edin. Helal et hakkını.
5: Allah Allah.
4: Ben hazırım abi, götürebilirsin.
2: Şikayet yok ki götüreyim. Fehmi Bey'i düğüne davet etmişsin.

0: Unuttun mu kızım? Hani Eminönü'nde, köprü üstünde, işportacının yanında seninle karşılaşmıştık he?
1: Evet. Buyurun hadi, buyurun. Biz de sizi bekliyorduk bakın.
0: Kusura bakma kızım, biraz buyurun. Geç kaldım. Karnım da zil çalıyor, öyle acıktım ki.
1: Hey çarpık, sucuk ekmek bir yalan hadi.
2: Amcaya, ballı kuzu sucuklarından çift porsiyon. Buyur amcacığım. Biz de buyuralım mı? Buyurun, buyurun.
3: Siz Cemile Kuru, Kazım Süslü'yü kocalığa kabul ediyor musunuz?
1: Ediyorum.
3: Siz Kazım Süslü, Cemile Kuru'yu karılığa kabul ediyor musunuz?
4: Bu hoş geldi
3: şu köpeği be!
4: Koştu, hoş geldi. Ne yapalım?
3: İmzalayın şunu bakalım.
5: Bir saniye memur bey, o ne? Süslü Kazım'ı yan kesicilik suçundan dolayı tutukluyorum.
1: Kazım!
4: Bana nikah! Ne lazım?
1: 17 defadır nikahtan dönüyor Cemile ile Kazım!
2: Böyle şanslı köpekler yesin!

0: gelecek güzel Allah'ım! Ay, ay.
1: Korkma! İkiniz de kurtulacaksınız! Kalkmaya çalış! Hadi, biraz gayret et! Ay,
2: yardım ay. Etsenize! Kansız herifler! Görmüyor musun, kadıncağız canıyla uğraşıyor!
0: Ölüyorum!
2: Bana ne ya, ben ilk yardım hastanesi miyim? Ay Allah, sizi kahretsin be! Biraz daha dişini sık.
3: Geliyoruz.
2: Şimdi hastaneye uçuracağım seni. Hadi.
3: Dur bakayım şöyle. Hop.
0: Yavaş.
3: Olma da ağır ya. Hadi erkek olacak erkek.
0: Ay.
3: Tamam tamam dur dur. Sasmayın. Dur bakayım
2: bana. Yavaş. Yavaş.
3: Tamam.
2: Hadi hadi eyvallah.
3: Güle güle. Zeliş göreyim seni.
0: Bana bak. Hop. Azaldı sancım neyin?
1: Korkudandır. Babasının haberi var mı?
0: He? Babasının mı? Şey, babası burada değil, Almanya'da.
1: Ya, öyleyse telgraf çekelim, hemen gelsin.
0: Ya, inatçı domuzun tekidir, gelmez, 3 sene oluyor gelmeyeli, halımı sormayalı.
1: 3 senedir gelmedi de bu çocuk nasıl oldu? Kimden bu çocuk?
0: Lafını bil, namusuma dil uzattın mı canından ederim seni.
1: 3 senedir gelmedi demedim mi?
0: Gelmedi dediysek, mektup da yollamadı, resim de göndermedi demedik ya! Hadi ben burada inem! Sağ ol abi, sağ ol! Çok teşekkür ederim, ama sancım geçti, vallahi geçti!
2: Yo yo, olmaz, bu vaziyette bırakmam
0: eyvallah,
2: seni!
0: Eyvallah, ben gidiyorum!
2: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Abi, vallahi geçti sancım!
2: Korkma, sakın korkma! Bu doğumun kolay olacak, tehlikesiz olacak! Çarçabuk kurtulacaksın! Hadi, gel!
4: Hemen doğumhaneye götür!

0: kalk bakalım, Zeliş abla geldi.
1: Abla, Zeliş, Zeliş!
0: Tamam mı ablacığım? Atlattın mı yakışıklıyı?
2: Az kalsın biz enseleniyorduk. Herif bırakmadı ki yakamı, hastanede bile peşimden geldi.
1: Bazıları böyledir, iyilik fırsatı bulunca tadını çıkarmak için yapışırlar insana.
3: Hamilelik de yakışmıştı vallahi.
1: Bir gün hakikisi de olur inşallah.
2: Ulan çarp! Bırakın gevezeliği iş başına.
4: Şşt, gelen var, gelen var!
5: Şşt, hadi Şişko, uyan, başla bakalım! Başla ulan!
6: Yağma yok arkadaş! Söz verdin, satacaksın makineyi!
7: Zorlama ya, keyfimin kâyası mısın be? Satmıyorum, Allah Allah!
6: Keyif işi değil bu, ticaret işi!
2: İşte bak o günküler! Gene bizim çöplükte ötmeye kalkışıyorlar.
1: Zor ötürler, burası bizim stadyumumuz!
0: Ne yapacağız abla?
2: Ava çıkanı avlayacağız!
7: Bak arkadaş, böyle bir makine Amerika'da bile yok! Buradan beyaz kağıdı sokacaksın, buradan 500'lük çıkacak! Anladın mı? Ondan sonra at kasaya! Tamam mı arkadaş? Ey anam ey, dünyanın 7. harikası! Satmıyorum be arkadaş!
6: Satman lazım, bana söz verdin!
7: Söylemedim sana ya! Allah Allah!
2: Hey bey kardeşler, acaba bu taraflarda traktör fabrikası var mıdır ki?
7: Ne yapacaksın traktör fabrikasını?
2: Söyleme sahip, bir iki tane satın alacağız da!
7: Yeah. Ben traktörden anlamam, ben bu makineyi icat ettim!
6: Ana! Ne işe dolunacağız makinelen?
7: Para basar hemşerim, para!
6: Abo, bassana bir tane görelim bakalım
7: he! Olur! Hilesi hurdası yoktur ha! Gavurun icadını kat be kat geçmiştir! Şu düğmeye basıp çalıştıracaksın! Sonra da kağıdı şuraya yerleştireceksin. Evet. Koy boş kağıdı, al 500 lirayı.
6: Allah! Herif bir sıktı çıkardı lan.
0: Vallahi sahi para.
6: Ya. Esahtan 500 kayme.
2: He ya. Hem de Atatürk'ü de var.

0: Kirloş. Kirloş. Kirloş. Kirloş. Allah. Ulan Kirloş, Kirloş be! Kirloş, Kirloş, Kirloş! Neredesin ulan? Kirloş! Tadını kaçırdım be! Gel buraya! Kirloş, Kirloş, Kirloş! Kirloş, Kirloş, Kirloş, Kirloş! Ulan Kirloş, neredesin be?
1: Hey, ev sahipleri! Kusura bakmayın ya! Köpeğimi arıyorum da, onun için yani. Allah. Ulan Kirloş! Kimse yok bu evde ya! Ulan Kirloş, neredesin? Aklın varsa elime geçme sakın! Kirloş!
2: Zamandır yatakta değil, musalla taşında yatıyormuşum meğer be! Şuraya bak yumuşacık! Gemi midir, yatak mıdır, nedir Allah be! Düzeltelim şunu mu yastığı? Ya kaç kişinin elbisesi var burada acaba? Kaç kişi? Vay anam vay! Elbiselere bak be! Vay anasını! Elbiseler de mis gibi kokuyor yani! Şuna bak Allah! Kulakların çınlasın Güllü abla! Bu elbiseyi sana verecekler evvelallah! 7 kat fistan çıkartırsın! Artanından da perde dikersin ha! Ay ay! Ben bunu giyemem be! Huylandırıyor insanı! Ay bir daha buluyorum! Ay şunu alalım bakalım!

Şey, affedersin, kazayla mı taktım bunları? Evime de kazayla girmiş olacaksın herhalde. Tam üstüne bastın abla! Ekmek çarpsın ki kazayla girdim! Bütün bunlar Kirloş yüzünden başıma geldi zaten! Kirloş benim köpeğimdir de! Kirloş! Dur! Sakın kaçayım deme! Seni görmüşlüğüm var sanki, tanır gibiyim! Geç bu tarafa! Şimdi polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu! Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim! Şey, kulun kölen olayım abla, yakma beni ne olur! Ama hırsız değilim ki ben! Vallahi değilim, billahi değilim! Şey, abla! Şey, Kirloş'u kovalarken girdim buraya! Vallahi billahi, ekmek Kur'an çarpsın yalanım varsa! İmkansız! Olamaz! İnanması zor evet! Fakat oldu bir defa! Köpeğin peşindeydim... Sonra yatak odana girince unutuvermişim! Elbiselerine, kokularına... Mücevherlerine özenivermişim işte! Bak şu resme! Ne işi var burada? Kim çekmiş? Ne zaman çekmiş bunu? İlk defa görüyorum. Benim fotoğrafım bu. Geçen sene saçlarımı siyaha boyatmıştım. Olamaz! İkiz olsak böyle benzeşemeyiz.

0: Buyurun, ben Leyla Taner.
1: Hürmetler, yarınki gazetelere ilan verdim. 15 gün daha uzatma ilanı. Leyla Taner'e ve programdaki diğer arkadaşlara teşekkürler. Memnun oldunuz mu?
0: Çok sevindim.

0: Büyükçe bir ilan mı? Kaçıncı sayfada?
1: 5. sayfanın en başında! Ve de kocaman! Yaz sezonu için de kontratı hazırlattım. İstediğiniz miktarda avans da kabulümdür. Bu gece takdim edeceğim.
0: Teşekkür ederim Cemal.

0: Zeliha, ama Zeliha işte bal kız da derler. Ortaköy'de mühürlü çıkmazında otururum. Ben Leyla Taner, buyurun.
1: Alo, Papatya dergisi, ben Ertan. İyi günler Leyla Hanım. Gene bu hafta iki sayfa sizden bahsediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim alakanızı.
2: Ulan kirliş!
3: Valla çeşilir iş değil ablacığım, Allah yardımcın olsun. Her dakika zurt zurt ötüyor be, nedir bu ya?
0: Hadi Allah'a ısmarladık. Zeliş, güle güle. Bir gün gazinoya gel, benim adımı söyle, para almazlar.
3: Gelirim vallahi, gelirim, bayıla bayıla gelirim.
4: Geliş, geliş, neredesin ya? Meraktan patladık da kızım.
3: Neler oldu neler, ama size anlatmam.
4: Da olmaz ya, anlat anlat.
0: Elin kızı evime gelip giriyor, elini kolunu sallaya sallaya yatak odama kadar çıkıyor, her şeyimi karıştırıyor, ortada kimseler yok.
1: Affedersiniz efendim.
0: Evime giren genç bir kız olmazdı da, gözü kanlı bir erkek, azılı bir hırsız olabilirdi. Ne yapardım o zaman? Ne yapardım?
5: Olmuş bir defa, yorma sinirlerini.
0: Böyle bir düzen içinde insanda sinir mi kalır? Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek, tamam mı?
1: Tamam hanımefendi, tamam.
0: Canan! Sen de bir saat için izin istemiştin, kaç saat sonra döndün?
6: Bir aydır ilk defa çıkıyorum, bitiremedim işlerimi.
3: Vay sekreter hanım vay! Amma da işin varmış.
5: İçme, yeter! Bir müddet dinlensen nasıl olur?
0: Çok kötü olur. Altın çağımı yaşıyorum. Ne kazanırsam şimdi kazanacağım.
5: Hiç olmazsa bir müddet tatil yapmalısın.
0: Menajerim olarak ekstra işler istiyorum senden. Çok zengin ailelerin düğünleri. Büyük balolar falan. Çok para alabilir mi?
7: Durun diyorum size!
8: Ne parası, yoksul bir adamım ben!
9: Ne istiyorsun?
10: İş arıyorum.
11: Aklımızda vur emri çıkmış.
10: Hedefe iki gözünle bak.
11: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
9: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
10: Ben sadece görevimi yaptım.
12: Tanrı muradımı korusun.
13: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
14: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
13: Götürün bu herifi, hadi çabuk!
10: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
15: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız!
16: Karateci Kız, bugün 13.45'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül pazardan itibaren her pazar 13'te TV4'te.

Elindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
7: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Taner abla, bu şarkıyı ben de senin gibi söylemezsem bana da zeliş demesinler.
2: Tamam, hadi yürüyün bakalım. Tam süper abilerim.
1: Yaramaz bu herif. Saçı uzun olanın cebinde parası yoktur.
2: Orası belli olmaz. Papelle dümenin kimde olduğu bilinmez.
1: Lan bana mı öğretiyorsun be?
2: Yo, estağfurullah, ne haddi be.
1: Bak işte arpası bol bir beyzade.
2: Tamam. oldu bu.
1: Yürü, başla numarana. Çek diş macununu, tamam.
2: Ben saralı bir kuşum, yaralıyım berduşum, hoppala.
1: Saray illeti tuttu, vah zavallı dağlara taşlara, aman yarabbim.
3: Nesi var, ne oldu?
1: Kebabına yardım ediver bey abi, şöyle kenara
2: kafamı
1: çekelim.
2: Vuruyorum, tak!
1: Başını taşlara vuruyor, baksana ya!
3: Bana ne, alın bir hastaneye götür.
1: Yardım etsene be, sende insanlık yok mu? Yuf be!
3: Hay Allah'ım, nedir başıma gelen?
2: Tamam bal kız, vakit tamam.
1: Ben doktor çağırmaya gidiyorum.
2: Kusun!
3: Geçmiş olsun.
2: Sana da.
3: Ben hasta falan değilim.
2: Hastasın. Bana dokundun, sen de hastalandın.
3: Yoo.
2: Bırak numarayı.
3: Allah korusun.
2: Bulaştı.
3: Yaklaşma. Bak,
2: yüzün kararmaya başladı. Ağzın köpürüyor.
3: Allah korusun.
1: Döktürdün be çarpık. En kral artizi cebinden çıkartırsın vallahi. Demiştim ben size. Bugün mangır günüdür.
2: Allah!
1: Hoppa!
2: At. Nerede mangırlar?
4: Neymiş, buska mı?
1: Borç listesi.
2: Canım çıktı titreyip sallanmaktan. Boşa mı gitti o kadar zelzele? Ne yazıyor üstünde?
1: Protesto.
4: Yani herifler ödememiş.
2: Amma da profesörsün ha!
1: Bakkala 311 lira, kasaba 178, manava 226 lira. 3 aylık da ev kirası birikmiş, iyi mi?
2: Yırt o kağıdı zeliş. Cüzdanı da uzak bir yere fırlat.
4: Demiştim, bugün çarptıklarımız kâfi diye.
1: Kâfi ya! Ucu ucuna ancak yetişir.
2: Ne? Neye yetişir?
1: Demin bölüştüklerinizi geri iade edeceksiniz.
2: Hı? Anlamadım Zeliş!
1: Bu garibin borçlarını ödemek lazım be! Adresi de var adamcağızın. Uçlanın cebinizdekileri. Hı? Hadi!
2: Karnımda diş macunu ağacı çıktı be! Midem bembeyaz, al!
1: Hadi bakalım, şimdi doğru postaneye!

0: Efendim?
1: Günaydın. Leyla çıktı mı?
0: Sen misin? Günaydın. Geliyor musun?
1: Önemli bir vergi meselem çıktı. Gelemeyeceğim.
0: Biraz önce gitti. Fotoğrafçı da bekleyecekmiş seni. İşim bitince eve gel. Ben de bir yere çıkmayacağım bugün.
1: Akşam nasıl olsa görürüm ben onu. Eyvallah.

0: derecede sinir yorgunluğu. Tehlikeli bir sürmenaj.
1: Neyse ki parası var. Doktorun söylediklerini rahatlıkla yapabilecek. İyileşecek. Böyle olacağı belliydi. Yoruldukça huysuzluğu, aksiliği artıyordu. Her gece içiyordu. İlaç almadan uyuyamıyordu. Bu kadar para hırsı, şöhret hırsı ömrümde görmedim, ömrümde. Hastanede kaldığı sürece seninle baş başa kalalım.
2: İyi ki provada bayıldı. Yoksa rezalet olurdu.
3: Bir müddet istirahat edecek.
2: Bir iki gece idare ederiz. Leyla Hanım'dan az para kazanmadık.
0: Anlaştık, mutabıkız değil mi? Bir müddet sakin bir hayat, içki yok. Geceleri erkenden uyku. Durumunuzu olduğu gibi anlattım size. Gençsiniz. Kolaylıkla atlatacaksınız bu yorgunluğu. Bir iki aylık çalışmalarınızı değil, bütün hayatınızı düşünün. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Hemen seyahate çıkın bence. Veya deniz kenarında bir yalıya taşının.
4: Merhaba Zeynep.
5: Vay ablacım benim! Hoş geldin, sefa geldin, şeref verdin!
4: Bağırma, duymasınlar.
5: Duysunlar be abla, gelip görsünler, onlar da sevinsin. Ve de anlarlar Zeliş'in kim olduğunu. O günden beri hep senin plaklarını çalıyorum be.
4: Sana geldiğimi kimseler bilmeyecek, öğrenmeyecek. Yemin edeceksin.
5: Hay hay, otur evvela.
4: Çok hastayım Zeliş. Sinir hastasıyım.
5: Yok be abla, biraz süzülmüş gibisin ama sana yaraşmış.
4: Hastalığım duyulursa mahvolurum. Bizde sinir hastasına deli derler. Gazeteler, mecmualar hastalığımı yazdı mı bir daha eski yerimde olamam. İyileştiğime hiç kimse inanmaz. Yeniden sapıtırım, işi bırakırım diye hiçbir gazinocu benimle anlaşma yapmaz. Seyircilerim acıyarak bakarlar yüzüme. Düşmanlarım canıma okurlar. Alay mevzu olurum. Birkaç günde de tükenir giderim.
5: Ağlama be! Ben de boşanacağım şimdi. Senelerdir içimde birikmiş ne kadar acı, ne kadar kahır varsa hepsi için ağlayacağım.
4: Beni sevindirmek senin elinde. Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin.
5: Ben mi? Ben mi senin yerine geçeceğim?
4: Aa, yapamam. Birbirimize o kadar benziyoruz ki hiç kimse fark etmeyecek.
5: Madem sen bu kadar istiyorsun Leyla abla, kabul. Desene şenlik var.

0: sprene bakar gibi ne bakıyorsun? Yarım saattir kahvaltı bekliyorum.
1: Kahvaltı? Kahvaltı? Alt solunu şimdi getirdim ya.
0: Nerede? Ne zaman, nereye getirdin?
1: Alt salon. Yumurtaları konuşmadık mı?
0: Ne yumurtası? Hasta mısın sen de?
1: Değilim. Fakat şey... Neyse...
0: Hastasın galiba. Doktora götüreyim istersen.
1: Değilim efendim. Dalgınım biraz. Şimdi geçer.
0: Daha ne kadar bekleyeceğim kahvaltını?
1: Getirmedin mi?
0: Ne zaman? Bir saattir bekliyorum.
1: Nerede bekliyorsunuz?
0: Ne demek, nerede bekliyorum?
1: Şey demek istedim... Alt salonda mı? Üst salonda mı?
0: Alt salondayım demedim mi sana? Döktüklerini yenile, çabuk getir kahvaltını.

0: yaşasın. Rıza Efendi ayıramadıktan sonra kimse ayıramaz. İnşallah abla. Şimdi Ekrem'le Canan'dan bahsedeceğim sana. Biri menajerim. İşlerimi o takip eder. Kontratlarımı yapar. Canan da sekreterimdir, yani kadın katip.
1: Bir mucize bu. Olmayacak bir şey başarmışsınız hanımefendi. Benden başkası asla bilmeyecek. Bunu düşünmeyin bile. Zeliş Hanım'a da elimden gelen yardımı yapacağım.
0: Bundan şüphem yoktu. Sana güveneceğimi biliyordum.
1: Yalnız gazino meselesi düşündürüyor beni.
0: Bir müddet sahneye çıkmayacağımı söylersiniz. Bu zarfın içinde 15.000 lira var. Onu da şahsi ihtiyaçların için kullanırsın.
2: Peki siz nereye gidiyorsunuz?
0: Bir motele gidiyorum. Orada müstakil bir daire tuttum. Şermin Uysal ismiyle kalacağım. Çok önemli bir şey olursa ararsın beni. Yarın sabah da menajerim Ekrem'le tanışacaksın.
3: Uşak Rıza Efendi nerede?
4: Ayrılmış.
3: Allah Allah, niçin acaba?
4: Ne bilirim ben, onun yerine beni aldılar.
3: Leyla Hanım nerede?
4: Salonda.
5: Ne oluyorsunuz Leyla Hanım?
3: Bir şey yok, üstüne varmak doğru değil, geçecek.
5: Geçti bile! Fakat 40 yıl yaşasam aklıma gelmezdi.
3: Düşünme bunları. Hastalık sağlık hepimiz için. Bir müddet dinlenince hiçbir şeyin kalmaz.
5: Bence çalışmalı.
3: Deli misin sen?
5: Hemen sahneye çıkmalı. Büyük bir konser vermeli.
4: Ben mi? Sahneye? Konser.
5: Evet.

0: iyi kafam pişti, çıkarın bunu be! Ya beni böyle şatifilli gibi giydirdin, nereye götürüyorsun?
1: Gazinoya gidiyoruz, matine var.
0: Ne yapacağız orada?
1: Seyredeceğiz, herkes seni görsün.
0: Tövbe tövbe!

0: plakasını bile alamadım. Ah, dur, durdum ben. Koptu galiba, açık söyle koptu işte. Ah, bacağım.
1: Hayrola, ne oldu kardeşim böyle ya?
0: Ya tutmayın. Çok fena. Allah, koptu bacağım. Tutmayın, sarsmayın Allah.
2: Bari alıp ilk yardıma götürelim bunları.
0: Götürmeyin, bırakın, dur da öleyim.
1: Gel sen arabayı alalım, gel.
0: Sarsmayın, sarsmayın beni. Çok fenayım. Durun,
1: yaklaş.
0: Zavallı bacağım. Ah, bacağım dur!
3: Ay, baba!
0: Oğlum, oğlum!
2: Cüzdanın düşmüş.
0: Ne oluyor? Geçti, bir şeyim yok.
3: Aaa, olmaz! Bizle geleceksiniz. Kaçamazsınız, hayır. Hayır, hayır, hayır!
0: Nereye götürüyorsunuz bizi?
3: Oturun bakayım, girin içeriye, gazinoya, gazinoya!
0: Bir dakika!
3: İkinize de ziyafet var!
0: Anne, adam kaçırıyorlar!
3: Oturun bakayım, yoksa polise teslim ederim, gazla şoför bey! Canım! Gel, gel bakayım, gel!
0: Bir dakika ya! Durun bir dakika, bir şey söyleyeceğim! Anne, anne! Adam kaçırıyorlar! Kaçırıyorlar anneciğim! Anne!
3: Ne iyi kadın be! Bizi polis yerine kayıntıya getirdi!
4: Bana dua et oğlum! Kadın bana kesildi be!
3: Bu lafına kirloş bile havladı!
4: Kes ulan!

0: Ne kadar da bizim Zeliş'e benziyor ha?
1: Anne be, sen de açık göz, hiç mi Zeliş görmedik yani? Yuh be! Herkesi Zeliş görüyorsun.
0: Haklısın, galiba haklısın. Neyse, biz kayıntımıza bakalım. Bravo abiciğim! Bravo Nurol, çok güzel, aferin, beğendim. Sen bizim gazinoya gel.
2: Sayın davetliler, aramızda biricik ses yıldızımız Leyla Taner bulunuyor. Kendisini sahneye davet ediyorum.
0: Burada vurmuş Leyla Taner be! Allah Allah! Leyla abla! Leyla abla! Baba, gördü gördü!
3: Hasta olduğunu bilmiyor musun? Sahneye çıkmasına niye müsaade ettin?
4: Kendi istedi.
3: Sana olan hayranlığım her gün biraz daha artıyor. Eskiden olsa Leyla Taner lüks bir gazinoda dinlenirdi. Gün geçtikçe ne kadar alçak gönüllü oluyorsun. Çalışmakla da iyi ettin. İradenle her şeyi yenecek güçtesin. Fakirlikten gelmenin, hayatla küçük yaştan beri boğuşmanın neticesi bu.
4: Hem ne boğuşma! Her dakika başka bir korku, yakalandım yakalanacağım diye. Hiç açma, aklıma getirme.
3: Kızma ama, bu hastalık faydalı oldu sana. O gereksiz öfken çalımın gitti. Sevimli, iyi kalpli, duygulu, o eski Leyla oldun gene.
5: Ablacığım, balığı seni çift kızarttı.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Daha hazırlanmadı mı?
4: Tanımıyor musun? Hava yapmayı ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? İner şimdi.
3: Gidip acele etmesini söyleyeyim.
4: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var. Niçin anlamak istemiyorsun?

0: Beni, işkence etme bana!
1: Gene başlama canım!
0: Seviyorum seni! Telaşın ne?
1: Basın toplantısını unuttun galiba! Gazeteciler otelde bekliyor!

Haydi Zeliş, göster kendini. Bu işler sana vız gelmeli. Tadını çıkart, boş ver, korkma. Azıcık kırıt, biraz sırıt, biraz lügat parala, hepsi tamam.

0: saçımı siyaha boyatmak istiyorum. Bıktım bu saçtan.
1: Nasıl isterseniz.
2: Çok tuhaf. Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun. İçkiyi de mi bıraktın?
0: Elbette. Gelmiyor musun?
2: Acele yapılacak bir işim var.
0: Öyleyse hayırlı işler.

0: Sadece çalışmak için geldim, tingir demeye değil. Leyla Taner müsveddesi.
1: Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun be? Ha? Bir daha Ekrem'le koklaştığını duyayım da gör bak kim olduğumu. Oşt, düdük makarnası, oşt kayısı kurusu. Kafamı bozma, pişman ederim anandan doğduğuna ha.
0: Ekrem'i baştan çıkarman namussuzluktur.
1: Bana bak! Leyla ablaya verilmiş sözüm olmasa o namussuz lafını yedirirdim sana ama... Hadi kızım al voltanı, daha fazla karışma!

0: Sana ciddi bir iş arkadaşı gibi davrandım şimdiye kadar. Seni ateşleyecek, ümit verecek hiçbir hareketim olmadı.
1: Konuşma ne olur. Beni öpmeni istiyorum.
0: Leyla'yı seviyorum ben. Bunu bildiğine eminim. Ama garip bir ısrarla bırakmıyorsun peşimi.
1: Fakat Leyla seni hiçbir zaman sevemez çünkü...
0: Benimle bu şekilde konuşman hiçbir şeyi değiştirmez. Leyla'yı seviyorum dedim sana.

0: şey Leyla abla geldi. Leyla abla, seni yaptım ben seni plaktığında deniyorum Leyla abla. İnsan resmi var mı abla? İnsan resmi istiyoruz Leyla abla.
1: Çekil, çekil.
0: Ben senin bütün plaktığını dinledim Leyla abla.
2: Ulan kirloş. Ulan hıyar turşusu seni. O kirloşum benim, gel bakayım. Ya ne çabuk unuttun beni ha?
0: Gidip Güllü ablaya haber verelim.
2: Unuttun mu sen?
0: Güllü abla! Leyla Taner abla geldi! Güllü abla, Leyla Taner abla geldi!
3: Şşt, kalk! Leyla Taner geldi!
4: Aga! Bay Leyla Taner ablacığım, bu ne şeref ablam, ne hoş geldin.
3: Ablacığım, burada gördüm ya, artık ölsem de gözüm açık gitmez.
4: Vay namussuz, bu yaşta kompartman mı yapıyorsun lan?
3: Yok vagon.
4: Emrin var mı ablacığım?
5: Ne vuruyorsun be?
2: Ah şey, affedersiniz.
4: Aptal Leyla Taner o be, bırak vursun. Ablacığım, bir tane de benim sırtıma vur.
5: Ah sultanım, sultanlar sultanım benim.
2: Şöhretinizi duydum Güllü bacı.
5: Aman sultanım, senin şöhretinin yanında bizimkinin lafı mı olur? Biz sana mahallece hayranız. Allah'a çok şükür, yakından görmeyi nasip etti biz.
4: Güllü bacı, biz ablamla daha evvel teşebbüs ettik. Bizi gazinoya davet etti, yemekler yedirdi. Zeniş ablamızı biraz andırıyor, değil mi?
5: Ah, ona kimse benzemez. Bir tanedir o.
4: Altın parçasıdır, altın! Kıskandı galiba,
2: ha? Güllü bacı! Deyiver falımızı bakalım.
5: Aa! Allah Allah! Sanki ben senin falına daha önce bakmış gibiyim.
2: Nasıl olur? İlk defa geliyorum.
4: Sen de meşhur oluyorsun artık. Koca Leyla Taner'in falına bakmak ne demek?
5: Herkesler duysun da anlasın. Düşmanlarım çatır çatır çatlasın. Çarpık Selim de çatlasın.
4: Çarpık sensin lan! Sen böyle fal bakmaya devam edersen polisler gelir bir gün senin falına bakarlar. Ne vuruyorsun ya? İmdat! Moruğun elinden kurtaran yok mu? Bir dakika dur, ayağım kaydı, elbisem kirlenecek. Güpegündüz cadde ortasında reşit olmayan bir çocuğa tecavüz, imdat! Tek elini kirli saçında, elim kirlenecek, çok para yapacağım. İmdat, anne!
6: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım.
2: Neden?
6: Zeliş.
4: Koştu lan ya Cihit, bunun da ahlakı değişti ya!
3: Ye kürküm ye dünyası, bu kirloş adam olmaz!
7: İn ulan Leyla ablanın kucağından, kirleteceksin üstünü başını!
2: Bırakın, pek sevdim kirloşu, asil bir köpeğe benziyor!
4: Yapma abla, şımartacaksın iti, gelip başımıza edecek sonra!
2: Baksanıza ne kadar uslu!
5: Leyla'nın pire falan vardır!
2: Aman varsa var, kaşınmanın zevkini unuttuk kaç günden beri!
8: Müjde, müjde! Kazım tahliye olacak!
3: Yardım, yaşasın! Hemen nikah tarihini alalım öyleyse!
8: O kadar acele değil, kefalete rabden tahliye ediliyor.
7: Ne demek o be?
8: Yani serbest olabilmesi için 10.000 lira para ödemeniz gerekiyor.
9: 10.000 lira nereden buluruz?
2: Bu zarfı Leyla abla verdi, vereli açmamıştım. Bakın, bu zarfın içindekiler yeter mi?
4: Allah! Yeter de açar bile!
10: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum.
2: Ulan Kazım! Biz şimdi karı koca mıyız yani?
10: Vallahi inanamıyorum!
3: Gel kızım!
4: Öpüşsenize lan! Şimdi Zeliş burada olsa yerdim tokatı!
2: Ulan!
10: Salonu terk edin, başka nikah var!
5: Aa, polis! Polis!
11: Nikah şekerleri de bizde!
10: Vallahi inanmam, içinde kelepçe vardı!
2: Hadi bakalım, düğünde hepinizi gazinoya davet edin!
10: Hadi yaşasın! Ver bakayım evladım, ver!

0: Yorgunsun. Uykusuz bırakmayayım. Yarın önemli bir şey konuşacağım seninle.
1: Olur. İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Hoş geldin abla. Hoş bulduk Zeliş, her şeyi mükemmel idare ettim. Yaptık bir şeyler işte. Sana çek yazdım, istersen hemen gidebilirsin.
1: Yazık, bu saatten sonra gitmez.

0: Leyla Hanım biraz önce gitti.
1: Aa, nereye? Bütün gece düşünmüş. Doktorun sözünü tutmaya karar vermiş. İyileşmeden gelmeyecek. Sen de aynı işine devam edeceksin. Çık yatak odasına, bir güzel uyu.
2: Ne istiyorsunuz? Olaydan haberiniz yok galiba. Leyla Taner bir uçurumun dibinde ağır yaralı vaziyette bulundu. Hastaneye kaldırıldı ama doktorlar ümitli değil.
3: Yanlışınız olacak. İşte Leyla Taner. Gördüğünüz gibi sağ ve sıhhatli.
2: Olur şey değil.
1: Ne olmuş?
3: Bir kadın bulunmuş uçurumda. Çok ağır yaralıymış, ölmek üzereymiş. Sana benzetmişler.
1: Allah korusun. Bir dakika, kim bilir hangi zavallıdır?
2: Herhalde, rahatsız ettim hanımefendi.
1: Gitmeyin, bu kadın Leyla Taner değildir. Leyla sinir hastalığı geçirmiş, çalışması yasak edilmişti. Kendisine çok benzeyen birini buldu. O da bu kız, adı Zeliş'tir. Allah'ım, inanamıyorum, o kadına bunu nasıl yapabildin?
4: İftira etme namussuz! Ben evime dönüyordum, beni yolumdan sen çevirmedin mi? Kalacaksın, Leyla gitti demedin mi?
2: Bu hanımın söylediği gibi, Leyla Taner değil de, Zeliş misiniz?
4: Evet, Zeliş'im. Ama katil değilim. Değil adam öldürmek, bir çiçek kopartamam ben.
2: Benimle karakola geleceksiniz.
4: Öldürmedim, inan bana.
5: Müteessirim, fakat odasına girmenize, görmenize izin veremem.
4: Durumu nasıl?
3: İyileşecek mi?
5: Henüz komada, kurtulabileceğini pek sanmıyorum.
3: Hiçbir ümit yok mu?
5: Allah'tan ümit kesilmez. Ama yaşasa bile bitkisel hayata girme tehlikesi var. Hiç kimseyi tanıyamaz, konuşamaz, hareket edemez.
1: Artık ne Leyla, ne Zeliş var.
4: İşlemediğim suçun cezası neyse kabulümdür. Ben Leyla ablayı değil, Zeliş'i öldürdüm. Asıl günah bu. Daha yeni yeni fark etmekteyim bunu. O azıcık aşım, kaygısız başım diyen, iyi kalpli, dünyaya boş veren Zeliş'e kıydım ben. Hiç yaşamamıştım öyle. Giyinmemiştim, süslenmemiştim. Kimseler kapımı açıp karşımda iki büklüm durmamıştı. Öyle yemekler yememiş, öyle yataklarda uyumamıştım. Gencim, birazcık da insanım. Başım dönüverdi birdenbire. Şimdiki aklım olsa hemen kaçardım. Beni orada alıkoyan, şuramdaki acı gibi güzel bir şeydi. Sevivermişim farkında olmadan, sevdalanmışım. Kendisi beydi, benden yüksekti. Ben diye Leyla ablayı seviyordu ama ben haddimi bilmeden yanmaktaydım. Bir rüya görüp uyanmaya da izin yokmuş. Leyla ablayı da bitirdiler. Zeliş'i de!
6: Ne oluyor? Ne oluyor burada? Bakın o tarafa!
7: Durun ya, beni bekleyin! Kusura bakmayın hakim bey, bir yanlışlık olmuş, Zeliş benim! Bu hanımefendi de meşhur şarkıcı Leyla Taner!
4: Hayır, olamaz! Leyla Taner olamaz bu kadın! Yaşamasına imkan yok! Ben attım uçurumdan onu! Ben!
5: İtirafta bulunan bu kadını nöbetçi savcılığına teslim edin!
4: Hayır!
1: Bu aptal kadın, Leyla diye beni öldürmek istedi. Ama başaramadı Allah'a şükür. Çoktan iyileştim. Fakat doktorlarla emniyet sorumluları gerçeğin aydınlanması için müşterek bir karar alarak hastalığımın devam ettiğini bildirdiler. Geçmiş olsun Leyla Hanım.
4: Ben Zeliş...
0: Durun diyorum size!
8: Ne parası, yoksul bir adamım ben!
4: Ne istiyorsun?
8: İş arıyorum.
9: Aklımızda vur emri çıkmış.
8: Hedefe iki gözünle bak.
9: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
4: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
8: Ben sadece görevimi yaptım.
4: Tanrı muradımı korusun.
10: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
11: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
10: Götürün bu herifi, hadi çabuk.
8: Keskin müşavir, çok kuvvetli.
12: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
13: Karateci Kız, bugün 13.45'te TV Dot'te.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
13: Çabuk çabuk, ne, kimde plan?
14: Hadi planı ver.
13: Sendeydi plan, sendeydi.
14: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
13: Ay, planı oturulur mu ya?
14: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
13: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
15: Abi ben Kibrit'im.
13: Kibrit, tamam sen.
14: Az Kibrit, ya çakmak var.
13: Kibrit, o Kibrit
14: ben,
13: sen.
14: Ben çok zor seçerim ya.
13: Hayır hayır, seçmen lazım.
15: Abi hızlı olalım, sen söyle.
13: Tamam, sen Nolan'sın.
14: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
13: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz
14: tamam,
13: lazım.
14: Tamam, kuru sova.
13: Kuru?
14: Akira kuru sova.
13: Kuru soğan.
15: Tamam abi.
13: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
14: Aa,
13: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
14: acele,
13: tamam.
14: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
13: Bir dakika.
15: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
13: Babamın dedin.
15: Yok abi, dayımın oğlu.
13: Abi biri geldi.
14: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
13: Deva kuşu gibi hiç. Hiç doğaldım.
14: Kocaman arabanın içinde saklanamam.
16: O ne ya?
13: Sen kimsin birader?
16: Benim abi.
13: Parola.
16: Elma.
13: Ha, Osman.
15: Osman ya, Osman.
13: Evet Osman.
16: Abi kısalan hisse yapım desteği veriyormuş.
13: Banka
16: soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
13: Oo,
14: sen çok yanlış anladın ya.
13: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın
16: hani
13: Osman.
16: Hani film çekmek için soygun falan.
13: Ya Osman. Gibi. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
14: Damacana mı bunlar ya?
13: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
16: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
15: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
13: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
16: abi,
13: devam et.
16: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
13: Tamam içeriz Osman. İçeriz, sen şuradan devam et.
17: Ekber alalım, olabilir.
13: Tamam öyle yapalım Osman.
17: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
13: İkinci kesti ben duymadım. Ben
14: de duymadım. Kesmedi daha çünkü.
18: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
8: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
7: Her adımda yeni bir mekan.
8: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
7: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
8: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
7: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
8: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
7: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.

0: ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Asos'u Asos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.

0: başlıyoruz.
1: Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzımadır.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus. Kasa. Marul. Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacak. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
14: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
15: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
16: Zorluklar karşısında asla

0: etmeyenlerin.
1: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
3: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
0: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
4: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
5: Yapacağım dedim, yaparım.
1: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
0: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
6: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
1: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
0: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Sana güle güle.
8: Bize eyvallah.
9: Sen sahnene, biz işimize.
7: Hadi Celişçiğim, bak ileriden bir araba geliyor. Tak yastıklarını, hamile numarasına bakacağız.
10: Bana bakın zırtapozlar, siz Allah'ınızı şaşırdınız galiba. Zeliş benim be.
7: Sana hiç de böyle konuşmak yakışmıyor be Leyla abla, ayıp ayıp. Yürüyün lan!
8: Hadi yürüyün!
10: Durun be! Dalga mı geçiyorsunuz benimle?
7: Yo, o kadar uzun boylu değil! Şimdiye kadar sen bizimle dalga geçtin!
8: Şimdi sıra bizde!
9: Leyla tanırsın sen!
7: Leyla tanır bizim! Yürü hadi, yürüyün! Hadi,
10: hadi! Ben Zeliş'im! Ekrem, hiç olmazsa sen inan! Benim asıl Zeliş! Kirloş, buraya gel! Şimdi görürsünüz Zeliş'in kim olduğunu!
7: Yaşasın! Yaşasın Zeliş!
10: Kirloş! Kirloş gel! Gel benim yanıma! Hay Allah! Gel! Gel Kirloş! Kirloş!
9: Yaşasın gerçek Zeliş!
7: Nasıl, bizi aldatır mısın?
11: Bir de bana fal battı!
9: Bizi de evlendirdi!
1: Gene de helal olsun!
7: Yaşasın asıl Zeliş!
1: Yaşasın Zeliş!
7: Yaşasın!
1: Bir dakika! Bizi affet Zeliş!
12: Şu dönüş...

0: Bunu diyorum size!
1: Ne parası, yoksul bir adamım ben!
2: Ne istiyorsun?
1: İş arıyorum.
3: Aklımızda vur emri çıkmış.
1: Hedefe iki gözünle bak.
3: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
2: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
1: Ben sadece görevimi yaptım.
2: Tanrı muradımı korusun.
4: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
5: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
4: Götürün bu herifi, hadi çabuk.
1: Keskin müşancı, çok kuvvetli.
6: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız!
7: Karateci Kız, bugün 13.45'te TV4'te.

0: Ve Belgrad turunda şimdi de yüzme zamanı. Belgrad'da deniz yok ama Ada Ciganja yüzmek isteyenlere birebir.
1: Değerli izleyenlerimiz, Belgrad'da deniz yok dedik ama bu yüzmeye engel değil. Çünkü görmüş olduğunuz bu ortam yapay da olsa bundan yıllarca evvel Belgrad halkının serinlemesi ve yaz dönemini keyifli geçirmesi için düşünülmüş. Arkamızda görmüş olduğunuz bu su Sava Nehri'nden alınan su. Hemen arka tarafta da Çigan Adası olarak adlandırılan bir kara parçası var. Yapay bile olsa su o kadar güzel ki gayet hoş, gayet keyifli. Sadece yüzmüyorlar burada, su kayağı yapıyorlar. Her türlü spor aktivitesini yaşayabileceğiniz macera parkları söz konusu, oyun alanları söz konusu ve elbette restoranlar da bu bölgede çok çok meşhur. Gece olduğunda ise night club, yani gece kulübüne dönüşen mekanlar da var. Şimdi çok keyifli anlar yaşayacağız. Kurulun koltuğunuza, alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. İşte karşınızda Belgrad'dan harika yaz manzaraları.
0: Gölün etrafını trenle geziyoruz. İşte tren.

0: Belgrad turunda şimdi de yüzme zamanı.
1: Adada günü tamamlıyoruz. Yavaş yavaş gün batımı yaklaşıyor değerli izleyenler. Keyifli bir ortamda günü batıralım istedik. Görüyorsunuz su kayağı yapıyor gençler. Biz de bu gölün nimetlerinden yararlanalım istiyoruz. Ve artık hak ettik. Birçok maceradan sonra göle biz de gireceğiz ve tadını çıkaracağız. Belgrad'a geldiğinizde bu noktaya uğramayı unutmayın diyor. Belgrad turunu sürdürüyoruz.
0: Tüm gün geçirebileceğiniz adada harika imkanlar var. Onlardan biri de macera parkı. Yükseklik korkum var ama bir cesaret geliyor Belgrad'da ve ben de macera turuna çıkmak istiyorum.
1: Evet değerli izleyenler, macera parkına gelmiş bulunuyoruz. Bu parkta yükseklik korkusu olan biri olarak bakalım başarılı olabilecek miyim? Bütün önlemleri alıyoruz. Şimdi bunları alıyoruz çünkü hani düşersek filan maazallah kafayı gözü yarmayalım. Bu arada bu parkla ilgili birkaç bilgi vereyim size. Bu park dünyanın dört bir tarafından çocukların gelip yaz okulu tarzında eğitim aldıkları bir kamp. Ve Filipinler'den Amerika'ya kadar birçok çocuk var bu kampta, eğitiliyorlar. Ve burada doğayla baş başa yaşıyorlar. Kampın da güzel bir tarafı var. Diyor ki neydi? Kamp diyor. No comp. Yani kompütür yok. Burada öyle sanal işler yok. Burada ne var? Doğa var. Burada arkadaşlık var, dostluk var. Ve elbette ki böylesine engelli efendim etapları aşmak var. O yüzden çok keyifli bir yer olduğunu düşünüyorum. Tek korkum yükseklik. Bakalım ne olacak? Merak ediyoruz. Yani ben de merak ediyorum. İnanın hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Çok gerginim. Şu anda gerçekten çok gerginim. Ben hissediyorum bir takım şeyler zaten. Yani. Sen çıksaydın keşke. Gökhan abi, değerli izleyenler, bir şeyler olacak. Ama dur bakalım ne olacak.
2: Anne.
1: Hani bir şey olursa vasiyet, oraya imza attırtıyorlar. Yerden çekimdesin. Bir şeyler olacak. Değerli izleyenler, bir şeyler olacak. Ama dur bakalım ne olacak.
2: Anne, seni seviyorum.
1: Oraya çıkacağım, evet. Gökhan abiye bak, rahat. Oraya çıkacağım. Sen çıksaydın keşke.

0: İşte ağacın tepesindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Macera Parkı'nda ilk adımı atmak üzereyiz. Hakikaten hani burası bir hayli yüksek geliyor. Benim gözüme hani yükseklik korkum da olduğu için burada birçok Yusuf görüyorum. Yani her yer Yusuf dolu sanki böyle şu anda. Şimdi arkadaş oraya gitti. Bize de bir şeyler anlattı ama bakalım nasıl yapacağız.

0: parkuru tamamlıyor ve yeri öperek kutlamayı yapıyoruz. Dedik ya, adada birçok imkan var diye, burada dalış da öğretiyorlar.
1: Değerli izleyenlerimiz, bu güzel Adventure Park'ta elbette ki maceralar bitmiyor. Bir maceradan öbürüne sürükleniyoruz. Şimdi de dalış eğitimi verilen noktadayız. Burada bir havuz var ve hocamız küçüklere, büyüklere burada dalış eğitimi veriyor. Hemen kendisini tanıştıralım size. Evet, burada diyor dalış öğretmeniyim. Küçüklere, çocuklara burada dalış öğretiyorum diyor. Çocuklar için diyor 10 saatlik bir ders yeterli olacaktır. What about adults? Büyükler için de 40 saatlik bir eğitim gerekiyor diyor. İşte görmüş olduğunuz gibi burada havuzda ön eğitim alınıyor. Daha sonra da göle gidiliyor. Gölde de eğitim alınıyor.

0: Ai o vida să n-apiem, haide să mă sipai mali. N-a vrea tu mucatie, izolegea mandali.
1: Belgrad'da akşam yemeği için keyifli mekanlar var. İşte Tuna Nehri üzerindeki yüzen restoranlar. Markamızda görmüş olduğunuz sıra sıra restoranlar Tuna Nehri'nin üzerine kurulmuş yüzen restoranlar. Hepsi gayet güzel, şık, dizayn edilmiş ve canlı müzik var birçoğunda. Burası da Milenyum Kalesi. Değerli izleyenlerimiz, Belgrad'dan geçtik Zemun'a. Zemun şu anda Belgrad'ın içinde bir semt ama aslında eski yıllarda başlı başına bir şehir. Hatta farklı bir ülkenin şehri. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bir şehri, sınır şehriymiş Zemun. Ama yıllar içinde Sırbistan'a katılınca bu şehir Belgrad'da büyüyünce, hani bizdeki büyük şehirler küçük şehirleri yutar ya, aynen öyle olmuş, yutmuş. Zemun'un en önemli özelliklerinden bir tanesi arkamızda görmüş olduğunuz Macarlardan kalma Millennium Tower adı verildikleri Millennium Kulesi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun kuruluşu şerefine buraya dikilen bu kule yeni bir renovasyondan geçmiş, restorasyondan geçmiş ve hakikaten çok güzel gözüküyor. Hemen kulenin arkasında da bir platform var. O noktadan da Belgrad'ı şöyle kuş bakışı izlemek mümkün diyorlar. Belgrad'ın gece eğlencesi meşhur dediler, geldik. Eski gemi tersanesinde eğlenecek güzel mekanlar var. Değerli izleyenlerimiz, Belgrad'ın en önemli yanlarından biri de gece eğlencesi ve kulüpleri. Ama kulüplere, gece eğlencesine geçmeden önce özellikle bu noktada Sava Nehri'nin kıyısında yer alan arkamızdaki lunch mekanlar, restoranlar çok önemli. Çünkü geç bir akşam yemeği yemek isterseniz 9'da 10'da başlıyor. Arkamda görmüş olduğunuz restoranlarda akşam yemeği ve 1'e kadar devam ediyor. 12'ye kadar canlı müzik sürüyor ve 1'den sonra kulüp atmosferine geçebiliyorsunuz. Bunun için nehrin öbür kıyısına geçmeniz gerekiyor. Arkamda görmüş olduğunuz mekanlar hepsi birbirinin aşağı yukarı aynı. Bunun sebebi bu bölge eski yıllarda gemi yapımı, gemi onarımı için kullanılan tersanelermiş. Ama son dönemde, son 10 yılda mekanlar dizayn edilmiş ve her biri farklı farklı ürünler sunan restoranlara dönüşmüş. İşte onlardan bir tanesinin önündeyiz. Ve Novi Sad'a merhaba. Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz şehir Sırbistan'ın en büyük ikinci şehri Novi Sad. Novi Sad'a merhaba diyebiliyoruz. 400 bin nüfuslu bir kent Novi Sad ve hali hazırda bir eyalet ve bu eyaletin, Vojvodina eyaletinin başkenti olarak biliniyor. Ortalama 500 bin insanın yaşadığı bu kentin en özel durumu şu: tam 5 tane resmi dil var ve bu 5 resmi dil konuşulabiliyor insanlar tarafından. Etnisliği anlamında da tam 26 etnik kimlik kendine yer buluyor. Bu 500 bin kişi 26 farklı etnik kimlikten oluşuyor. Slovaklardan Macarlara, Sırplardan Hırvatlara kadar birçok kişi Novi Sad'da ortak yaşamı barış içinde sürdürüyor diyoruz. Ve buradan güzel bir Novi Sad hatırası aldıktan sonra Novi Sad'ı gezmeye başlıyoruz.

0: Petrovaradi'nin evleri Orta Çağ'dan kalmış gibi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz bu evler Petrovaradi'nin evleri. Yani bu kalenin içinde kalan iç kale evleri diyebiliriz. Hakikaten tam bir Orta Çağ kalesini andırıyor Petrovaradi'nin kalesi. Aynı zamanda evler de o dönemden kalma evler. Her biri koruma altında ve koruma altında olduğu için çivi bile çakılamıyor. Şu anda bazıları butik otel, bazıları restoran olarak hizmet vermekte. Bizler şimdi Petrovaradi'nin bu Orta Çağ evlerini sizler için görüntülüyoruz.

0: Burası Petrovaradin Kalesi. Bu kalenin tünelleri gerçekten görülmeye değer.
1: Petrovaradin'in en önemli yanlarından biri de hiç kuşkusuz bu ortaçağ tünelleri. Tabii ki seviyeleri birbirine bağlayan, evlerin aralarında yer alan, aynı zamanda kaleden aşağıya Tuna kıyısına inmeye tabii ki yardımcı olan bu tüneller çok çok önemli ve hali hazırda da kullanılıyor. İşte bu tünellerden birinden yararlanacağız ve Tuna kenarına doğru ineceğiz. Buyurun.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Bugün İstanbul'un çok duyulan ama az gidilen bir bölgesindeyiz. Anadolu Kavağı ve Rumeli Kavağı bugünkü duraklarımız olacak. Ama biz yolculuğumuza Yuşa Tepesi'nden başlayacağız. Yani İstanbul Boğazı'nın iki manevi koruyucusu arasında çok güzel bir yolculuk yapacağız. İlk durağımız Yuşa Efendi Hazretleri olacak. Daha sonra Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı, Rumeli Kavağı ve güne son noktayı Telli Baba'nın makamında koyuyoruz. Yuşa Tepesi, Beykoz'un çok yakınında yer alıyor. Ve burası, özellikle Beykoz, İstanbul Boğazı'nda Osmanlı döneminde koruların ilk yapıldığı yerlerin başında geliyor. Koru olabilmesi için ormanlık alanların, oraların bir şekilde etrafının çevrilmesi, içine çeşme, havuz, mescit ya da köşkün yapılması gerekiyor. Ve genellikle de padişahların, sadrazamların av sahası bu alanlar. İşte bunların ilki hemen Yuşa Tepesi'nde bulunan Tokat Köyü'nün olduğu bölgedeki Tokat Bahçesi. Onun da çok ilginç bir hikayesi var. 1458 yılındayız. Mahmut Paşa Tokat'ı ele geçirmiş. Tokat'ı almış ve bu haber burada avlanmakta olan Fatih Sultan Mehmet'e iletiliyor. Bu haberi alır almaz bunun şerefine bulunduğu bölgeyi bir surlarla, aynı Tokat şehrinin surları gibi ona benzer surlarla çevirtiyor ve buraya Tokat Bahçesi adını vererek burayı bir av sahası haline getiriyor.

Yuşa Efendi Hazretlerinin makamındayız şu anda. Tabii bugün Yuşa Efendi Hazretlerinin olduğu yer Müslümanlar arasında, İstanbul arasında, İstanbul halkı arasında çok önemli bir yer. Ancak buranın bir geçmişi var. İsterseniz oradan başlayalım. Burası Boğaz'ın en yüksek noktası, 195 metre. Hal böyle olunca da işte bu dağ kültü, geçmiş inançlardaki dağ kültü karşılığını burada bulmuş. Nasıl bulmuş? Burası bir zamanlar pagan inanç döneminde Poseidon'un tapınağının olduğu yer. Hatta bir söylenceye göre de Zeus'un tapınağı da burada. Ama daha sonra pagan inanç bitiyor, Hristiyanlık geliyor ve işte İmparator Justinianus burada bir kilise inşa ettiriyor. Ve dönem yine değişiyor. İslam döneminde, Müslümanlık döneminde ise buraya Osmanlı bir mescit inşa ediyor. Ve aynı zamanda Yuşa Efendi'ye atfedilen bu mezarın etrafı bir duvarla çevriliyor. Ve burası o günden sonra oldum olası kutsal bir mekan oluyor. Peki Yuşa Efendi kimdir? Ve burada ne işi vardır? Ve burası gerçekten Yuşa peygamberin mezarı mıdır? Yuşa peygamber kimdir? İbranice Allah kurtuluştur, Tanrı kurtuluştur anlamına gelen Yahusha'nın kısaltılmış halidir Yuşa. Peki Yuşa Hazretleri ya da Yuşa peygamber kimdir? İşte bunun cevabı hem Kur'an'da hem de Tevrat'ta geçiyor. Özellikle Tevrat'ta Musa ile birlikte adı sık sık zikrediliyor. Çünkü Musa'nın yardımcısıdır ve Musa'dan sonra da İsrailoğullarının başına o geçmiştir. Peki İstanbul Boğazı'yla ve bu tepeyle nasıl bir ilişkisi vardır? İşte bunu biraz başka kaynaklarda aramak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Musa ile Hızır'ın buluştuğu yer olarak iki denizin birleştiği yer gösterilir. Ve bununla ilgili çeşitli fikirler vardır. Kimileri Cebeli Tarık der, kimileri Kızıldeniz der. Ama İstanbul Boğazı da böylesi bir denizdir. İki denizin birleştiği yerdir. İşte bu ilişkiden yola çıkarak belki de İstanbullular ya da buradaki Müslümanlar burayı Yuşa Efendi'ye atfetmiş olabilirler. Ve onun belki de büyüklüğünü ya da ululuğunu göstermek için de böyle bir büyük mezar yapılmıştır.

Mitolojik kaynaklarda bu bölgenin adı Herakles Yatağı ya da Herakles Mezarı olarak geçer. Herakles, mitolojinin en güçlü kahramanı Herkül'dür. Ve muhtemelen bu gücünden ötürü bir dev olarak belki de hayal edildi. Ve bu nedenle Batılılar bu dağa Dev Dağı adını vermişler. Buranın hikayesi Yahya Efendi ile başlar. Ve burayı bulanın işte Yahya Efendi olduğu söylenir. Bir gece bir rüya görür ve rüyasında ona Yuşa Efendi'nin ya da Yuşa Peygamber'in mezarının bu tepede olduğu söylenir. Önce bu rüyayı ciddiye almaz ama tekrar tekrar bu rüyayı görünce sonunda gelir ve burada bir araştırma yapar. Mezarın tam yeri tespit edilemez ve bu nedenle işte bu kadar büyük bir alana mezar yapıldığı yine söylenceler arasındadır.

1947 yılında bir gazete haberinde Sermet Muhtar Alus, buranın önemli bir mesire yeri olduğunu ama gelen gidenin azaldığından şikayet ediyor. Ancak öncesinde ve bugünlerde hala ziyaretçisi çok fazla. Özellikle Evliya Çelebi seyahatnamesinde buraya geldiğini ve burayı ziyaret ettiğini yazıyor. Biz de ziyaretimizi tamamladık ve güzergahımıza artık Yoros Kalesi ile devam ediyoruz.

Şu anda Yoros Kalesi ya da Yoros Tepesi'ndeyiz. Burası İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasına çok yakın ve buradan arkamda gördüğünüz muhteşem manzara görünüyor. Ancak bu gördüğünüz çıkış pek çok mitolojik hikayede karşımıza çıkıyor. Özellikle Argonotlar, yani Jason'ın önderliğinde Gürcistan'a giden Argonotlar işte bu boğazı kullanarak Gürcistan'a gitmek için yola çıkarlar. Ancak o kadar kolay değildir. Çünkü boğazdan çıkışta çarpışan kayalar vardır. Ve bu çarpışan kayalar aralarından gemi geçerken kapanır ve geçen gemiyi parçalar. Buna bir çözüm bulabilmek için kör bir kâhine giderler. Ve ondan bir öneri alırlar. Bu öneriye göre şöyle der kâhin onlara. Siz geçmeden önce kayaların arasına bir güvercin salın. Kayalar kapanacaktır. Ve tekrar açılmaya başladığı sırada siz gemilerinizi geçirin ve yolunuza devam edin. Dediklerini yaparlar, güvercini salarlar, kayalar kapanır, tekrar açılırken onlar da geçerler ve yollarına devam ederler. Peki bu gemiciler Gürcistan'a ne için gitmektedirler?

Argonotlar Gürcistan'a altın postu almak ve ülkelerine geri getirmek için giderler. Altın post aslında iktidarın ve zenginliğin sembolüdür ve Jason'ın tekrar kaybettiği tahtı ele geçirmesini sağlar. Jason, Argonotların lideridir, aslında bir kral olur. Ve dönüşte altın postu başarıyla ülkesine götürür. Ancak yolda buraya uğrar. Ve burada bu başarılı yolculuğun anısına ya da şükranlarını sunmak için tanrılara, Zeus'a, Poseidon'a ve 12 Yunan tanrısına adaklar atar ve onlara kurbanlar sunar ve böylece şükran borcunu ödemiş olur.

Jason bu başarılı yolculuk sonrası tanrılarına şükranlarını sundu. Ancak bu gelenek her zaman devam etti. Hatta Osmanlı döneminde bile. Ama tanrılar için değildi bu şükran. Bu uygun rüzgarlar içindi. Çünkü buradan yelkenlilerle yola çıkıyordu gemiler ve uygun rüzgar olmadan da yola çıkmaları, Karadeniz'e açılmaları mümkün değildi. Onun için bu Bizans döneminde de, Osmanlı döneminde de gelenek devam etti. Kimileri tapınaklarda, kimileri kiliselerde, kimileri de camilerde uygun rüzgarlar dilediler. Ve işte bu nedenle biraz sonra ineceğimiz Kavak ve ön tarafı, yani deniz tarafı hep gemilerin beklediği yerdi. Peki buradaki tapınaklar kimlere aitti? Denizlerin tanrısı Poseidon. Dikkat edin, yine denizle ilgili. Bir de Zeus tapınağı vardı. Ancak Zeus'un bir sıfatı eklenmişti bu tapınağa. Zeus Yoros, yani uygun rüzgarlar tanrısı. Ve işte bu Zeus'un sıfatı Yoros döndü, dolaştı ve bugün buranın adı oldu. Yani Yoros Kalesi.

Pagan dönemindeki tapınakların ardından artık Bizans dönemi başlamıştır ve burada tapınak değil bir kale inşa edilir. 1261 yılında Bizans döneminde İmparator Mikael Palaiologos buraya bu kaleyi inşa eder. Ancak burayı 1305 yılında Türkler ele geçirir ve bir süre ellerinde tutarlar. 1352 yılına geldiğimizde ise artık bu kale Cenevizlilerindir. Cenevizliler Galata'dan başlayıp Karadeniz kıyılarına kadar kurdukları bu ticaret hattının korunması adına yaptıkları kalelerden ve kullandıkları kalelerden biridir bu. 1452 yılında ise bu süreç son bulur çünkü artık Fatih Sultan Mehmet gelmiş ve kuşatma başlamıştır. Cenevizlerin ardından burası Türklerin eline geçer ve buna ek olarak Rumeli Hisarı da yine Boğaz'daki kalelere eklenir. Peki o günlerden geriye ne kalmış? Öncelikle pek çok devşirme malzeme görüyoruz. Geçmiş tapınaklardan kalmış büyük devasa mermer parçalar. Ama asıl izler kulelerde kendilerini gösteriyor. Bizans döneminden kalmış bir takım kitabeler var. Dilerseniz onlara yakından bakalım. Kalenin inşasına dair bir takım kitabeler hala kalenin kulelerinde, burçlarında hayata devam ediyor, yaşamaya devam ediyor. İşte bu kitabelerin dört tanesi şu anda arkamda gördüğünüz kulelerin üzerinde. Kulelerin iç tarafında bulunan bir daire içine yerleştirilmiş haç ve dört tarafında bir takım harfler var. Bunlar eski Yunanca harfler ve bir şeyin kısaltması. Ve orada diyor ki, burayı 1261 yılında yaptıran İmparator 8. Mikael için. Ey sahip, yani Hazreti İsa'ya sesleniyor. Ey sahip, Mikael'in kurtarıcısı ol. Diğer taraftan kulenin ön tarafına bakan haçlar var, üstünde tomurcuklar olan. Ve yine onun da dört köşesinde bir takım şeylerin kısaltılması var. Bir takım kelimelerin kısaltılmış halleri var. Ve buradaki harflerde ise bize Hazreti İsa'nın ışığını ve nurunu anlatan işaretleri, kelimeleri ve onların kısaltılması olan harfleri görüyoruz.

II. Beyazıt döneminde kalenin içine cami, evler ve çeşme gibi şeyler yapılarak burası iskana açılır. Ve Evliya Çelebi burada 200 Türk hanenin, Müslüman hanenin olduğunu yazar. Ve burada yaşayanların bir görevi daha vardır. Hemen arkadaki Karadeniz'den, kuzeyden gelen Kazak istilacılar...

ya da ganimet avcıları için halkı uyarırlardı. Bunun için ateş yakılırdı. Çünkü Kazaklar zaman zaman Boğaz kıyılarındaki köyleri yağmalamaya gelirdi. Ancak bu yağma için gelen ilk onlar değildi. Onlardan önce buraya gelen pek çok yağmacı halk olmuştu. Peki onlar kimdi?

Tarih boyunca kuzeyden Kazaklar gibi pek çok halk İstanbul'a ve Boğaz'daki köylere saldırmış. Kimi zaman Gotlar, kimi zaman Heruler. 248 yılında Heruler gelmişler. 268'de Gotlar. Ama bütün bu saldırganlar içinde birileri var ki bu inanılmaz şaşırtıcı. 18 Haziran 860 yılındayız. Bir akşamüstü ve 200 gemilik bir Viking filosu İstanbul'a saldırır. Saldırmadan önce bu bölgeyi ele geçirmiştir. Ve kuşatma 4 Ağustos'a kadar devam eder. Dönemin patriği Photios, bu saldırıyı gökyüzünden gelen bir yıldırım hızındaydı diye tanımlar. Neyse ki 4 Ağustos'ta bu saldırı püskürtülür ve Vikingler geldikleri gibi giderler. Ve yine Patrick Photios araya giren ilahi bir gücün bu kuşatmayı sonlandırdığını ve bu kuzeyden gelen barbarların geri dönmelerini sağladığını anılarında yazar ve Tanrı'ya şükranlarını sunar.

Boğaz kıyılarının en sakin yerleşimi neresidir diye sorarsanız tek kelimeyle Anadolu Kavağı derim. Çünkü Anadolu Kavağı'nın önünden herhangi bir yol geçmiyor. Tamamen denize sıfır noktada yerleşmiş ve bu anlamda da çok sakin kalabilmiş. Bir de etrafının tamamı gümrah ağaçlardan oluşan ormanlık bir alan. Onun için Anadolu Kavağı özellikle hafta sonları ya da hafta içi gelip boğazın tadını çıkarmak, bir şeyler yiyip içmek için çok uygun bir nokta. Ama isminin kaynağı ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Birincisi, burada bir zamanlar bulunan büyük kavak ağaçlarının buranın isim kaynağı olduğu rivayetler arasındadır. Ama kavak aslında gümrük anlamına gelir. Ve deniz gümrüğü hem burada hem karşı kıyıda yerleşmiştir. Boğaza girenler, çıkanlar yani gemiler bu gümrüklerden giriş çıkış yaparlar. Onun için karşılıklı olarak iki tane kavak vardır ve her ikisi de aslında deniz gümrüğüdür.

İstanbul'la ilgili bir kitap yazmış olan Edmondo Amicis adlı yazar, İstanbul Boğazı kıyılarını ve kıyıdaki evleri Venedik'in kanallarına benzetir. Ama bana soracak olursanız, burası Venedik kanallarından çok daha görkemlidir. Neden? Çünkü arkasında şahane ormanlar vardır ve önünde de İstanbul Boğazı vardır bu evlerin. Onun için Venedik kanalının o biraz bulanık sularından çok daha farklı ve çok daha görsel değeri olan bir yerleşimdir Boğaz kıyılarındaki köyler. Anadolu Kavağı da bunların içindeki en iyisidir. Boğaz demişken hemen aklıma Boğaz'ın bitkileri ve çiçekleri geldi. Bunların bazıları Boğaz'ın simgesi olmuştur. Özellikle erguvan. Bizans imparatorlarının giydiği renktir erguvan. Bunun içinde Bizans'ın ve İstanbul'un rengidir. Ama erguvan ağacının bir hikayesi vardır. İsa'yı Romalılara ihbar eden 12 havarisinden biri Yehuda. Bu utanca katlanamaz. Ve kendini daha sonra bir ağacın dallarına asar. O ağaç işte erguvan ağacıdır. Ancak Yehuda kendini asmadan önce o ağacın yaprakları beyaz renklidir. Yehuda'nın o utancı ağaca da geçer ve bu kendini asmasından sonra o beyaz renk kırmızıya ve erguvan rengine döner. Ve işte bu nedenle Batılılar erguvan ağacına Yudas ağacı, Yehuda ağacı adını vermişlerdir.

Anadolu kavağı içinde birkaç tane tarihi eser var. Onlardan biri hemen arkamda gördüğünüz 1785 tarihine yapılmış olan Cevriye Hanım Çeşmesi. 400'lü olmasına rağmen 200'ünde çeşme var ve bu çeşmenin süslemelerinde de hayat ağacı dikkat çekiyor. Ancak burada öyle bir eser var ki, tabii ki ziyaret edemesek de hikayesi olan bir yapı, bir köşk. O da Abdülaziz'in başhekimi Marco Paşa'ya, Marco Apostol'a ait bir köşk. Şu anda askeri alan içinde olduğu için ziyaret edilemiyor. Ancak onu denizden görmemiz mümkün. Kendisi Kızılay'ın kurucularından biri. Ve en önemlisi ona derdini anlatmaya gelen çok sayıda insan var. Çünkü derdini anlatanları sabırla dinliyor. Her ne kadar bir çözüm bulmasa da bir takım telkinlerde bulunuyor. İşte bu nedenle dilimize bir deyim kalmış. Derdini Marco Paşa'ya anlat derler. Çözümsüz bir takım sorunlarımız olduğunda.

Şu anda artık Anadolu Kavağı'ndan yola çıktık ve gemiyle Rumeli Kavağı'na geçiyoruz. Ancak bu gemi meselesi çok da kolay olmamış. Çünkü buraya ancak 19. yüzyılda gemiler belli sıklıkla çalışmaya başlamışlar. Ondan önce peremetiler var. Yani kürekli kayıklar. Onlar bu ulaşımı sağlıyor. Ama çok da verimli olduğu söylenemez. Genellikle buradaki yalılara, köşklere insan taşıyorlar. Ama 19. yüzyılda şirket hayriye kurulduktan sonra, ki bizim bugünkü deniz hatlarının atasıdır, kurulduktan sonra işin rengi değişiyor. Düzenli vapur seferleri yapılınca burada yerleşimler biraz daha şenleniyorlar. O dönemde iki vapur var. Bir tanesi vükela vapuru, yani vekillerin vapuru. Bir de fukara vapuru var. Vükela vapuru devlet erkanını buradaki yalılarından, köşklerinden özel olarak alıp Sirkeci'ye, vezir iskelesine, yani bugünkü arabalı vapurun kalktığı iskeleye getiriyor. Oradan da onlar faytonlarına binip Babali'ye çıkıyorlar. Fukara vapuru ise halkın bindiği vapur. O da yine buradan kalkıyor sabah saatlerinde, iskelele uğrayarak Galata Köprüsü'ne kadar gidiyor. Akşam da yine Galata Köprüsü'nden kalkıyor ve insanları evlerine dağıtıyor.

Rumeli Kavağı'ndayız. Rumeli Kavağı hemen Anadolu Kavağı'nın tam karşısında. Zaten iki kavak ve iki gümrük noktası. Ve burası 4. Murat döneminde Kazak akınlarına karşı yapılmış bir kaleye sahip. Bugün askeri alan. Ancak geçmişte Bizans döneminde iki kale arasında bir zincirin olduğu rivayetler arasında. Hatta 16. yüzyılda burayı ziyarete gelen Avrupalı bir gezgin buradaki zincirin bentlerini gördüğünü, kaleyi gördüğünü ancak her ikisinin de eskimiş ve çürüme halinde olduğunu bizlere söylüyor. Şimdi son durağımız olan Telli Baba'ya gidiyoruz. Yolculuğumuz biraz sonra son bulacak.

son durağımız olan Telli Baba'ya geldik. Tabii Telli Baba aslında bir Kadiri Şeyhi. Asıl adı Abdullah ama bu ismi alması halk arasında anlatılan bir rivayetle ortaya çıkmış. Bu Kadiri Şeyhleri başlarındaki sarıklara gelin teli asarlarmış. İşte bu gelin teli asmalarından dolayı burası Telli Baba adıyla anılır olmuş. Ancak burası benim çocukluğumda çok özel bir yerdi benim için. Çünkü mahallenin ablaları evlendiğinde, abileri evlendiğinde ilk gelinen yer burasıydı. Ve onlarla birlikte gelen gelin adayları, genç kızlar da muhakkak buradan tel kesip giderlerdi. Ve bu tellerin bir anlamı vardı. Kesilen tellerin anlamı şuydu. Eğer kısa tel kesilirse, teli kesen tez zamanda evlenecek demekti. Ama bu niyeti olmayan, biraz daha yaşım geçsin, biraz daha bekleyeyim diyenler ise uzun tel keserlerdi. Onun için de bu bir muhabbet konusu olurdu mahalleli kızlar arasında.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
9: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
10: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
11: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
9: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
8: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
10: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
12: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
13: Yapacağım dedim, yaparım.
14: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
10: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
15: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
16: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
10: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Çabuk ne? Kimde plan? Sendeydi.
19: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
18: Hayır, plan oturulur mu ya?
19: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
18: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
7: Abi ben Kibrit'im.
18: Kibrit, tamam sen?
19: Nasıl Kibrit? Çakmak var.
18: Kibrit, o Kibrit
19: ben,
18: sen?
19: Ben çok zor seçerim ya.
18: Hayır, seçmen lazım.
7: Abi hızlı olalım, sen söyle.
18: Tamam, sen Nolan'sın.
19: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
18: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
19: Tamam, kuru sova.
18: Kuru?
19: Akırer kuru sova.
18: Kuru soğan.
7: Tamam abi.
18: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
19: Aa.
18: Aa bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam neyse abi,
19: acele,
18: tamam.
19: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
18: Bir dakika.
7: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
18: Babamın dedin.
7: Yok abi, dayımın oğlu.
13: Abi biri gel. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
18: Deva kuşu gibi hiç doğaldım.
19: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
5: O halin ne ya?
18: Sen kimsin birader?
5: Benim abi.
18: Parola.
5: Elma.
18: Ha.
7: Osman ya. Osman.
18: Evet Osman.
5: Abi kısaların ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
19: Çok yanlış anladın ya.
18: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
5: Hani film çekmek için soygun falan.
18: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
19: Damacana mı bunlar ya?
18: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
20: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
21: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
18: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
20: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
18: Gözüm tamam, içeriz Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman'cığım.
22: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
18: İkinci kestiği ben duymadım. Ben
19: de duymadım. Kesmedi daha çünkü.
23: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
24: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
25: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Dağlar. Schwarzkopf Kles. Her sen için.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

Yolculuğumuzun son durağı Telli Baba. Yolculuğumuz hemen karşıdaki Yuşa Tepesi'nden başladı. Telli Baba da son buldu. Ancak arada çok güzel yerler de gördük. Yoros Kalesi'ne çıktık, Anadolu Kavağı'na indik ve gemiyle bir yolculuk yaptık. Ancak buradaki her iki makam sahibi, her iki kişinin de bir de muadilleri var. Onlar da Marmara girişinde. Yahya Efendi Beşiktaş'ta ve Aziz Mahmut Hüdayi Üsküdar'da. İşte bu dördüne halk arasında İstanbul Boğazı'nın dört manevi koruyucusu denir. Biz de yolculuğumuza Telli Baba'da son noktayı koyuyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Aryatürk. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Müzikle ilgileniyorum. Piyano çalıyorum. Profesyonel bir çocuk karısında şarkı söylüyorum. Yarışmanıza katılmayı heyecanla bekliyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da iyi eğlenceler diliyorum.
2: Merhaba, ben Mert İhsan Doğdu. 11 yaşındayım. Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu'nda 6. sınıfa geçtim. Uzun süredir tiyatro ve dublaj eğitimi alıyorum. Lisanslı basketbol oyuncusuyum. Yarışmanızı uzun süredir takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ismim Can Kayserili. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Lisanslı futbolcuyum. Spor yapmayı çok seviyorum. Programınızı severek takip ediyorum. Şimdiden yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Serra Turan. 11 yaşındayım ve 6. sınıfa geçtim. Hobilerim voleybol oynamak, yemek yapmak ve resim yapmayı çok seviyorum. Ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, ve şimdi de geldik Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vaktine. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Arya'yı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Mert var. Üçüncü masamızda Serra ve dördüncü masamızda Can. Arkadaşlar nasılsınız? Var mı heyecan?
5: Biraz.
0: Az önce biz kuliste konuştuk. Kimse de heyecan yoktu. Şimdi başlayınca biraz heyecan da geldi, değil mi? Ama bunlar tatlı heyecanlar. Atlatırız. Biraz sonra sorularımızı da göreceğiz zaten. Hiç zor değiller. Endişe etmeyin. Arya'cığım, seninle başlayalım. Bir kez daha tanıyalım seni.
6: Merhaba, ben Arya Türk. 11 yaşındayım. Piyano çalıyorum. İstanbul Devlet Opera Böz Çocuk Korosu'nda şarkı söylüyorum.
0: Harika.
6: Birlikte voleybol oynuyorum. Arkadaşlarımla oynuyorum, dans ediyorum. Bunları yapmaktan keyif alıyorum.
0: Peki ilerleyen zamanlarda kariyerin nasıl şekillenecek sence?
6: İleride ben müzik ve sanatla ilgili bir iş yapmak istiyorum. Şarkı söyleyip piyano çalabilmek, böyle tiyatrolarda rol yapabilmek.
0: Harikasın.
6: Gibi.
0: Hayallerin gerçek olsun Arya'cığım. Acaba böyle başlarken hazır bizim için ufak bir şarkı söyleyebilir misin? Bir heyecanımız da gitsin arkadaşlarımızın, olur mu? Var mı aklında bir şey? Böyle mırıldandığın şarkılar var mı evde?
6: Yani.
0: Çok sevdiğin ne var mesela?
6: Mesela böyle koro şarkılarımızı söylüyoruz.
0: Olur. Mesela ne söyleyebilirsin bizim için? Eğer söylemek istersen, ısrar etmiyorum.
6: Tamam. Mesela Bulut Bulut diye bir şarkı söyleyebilirim.
0: Şahane. Tamam, bekliyoruz.

0: Teşekkür ederim.
1: Aryacığım harikasın. Tüylerim diken diken oldu. Büyük bir alkış Arya için. Teşekkür ediyorum sana. Umarım bütün hayallerin gerçek olur Arya'cığım.
0: Rica ederim.
1: Mert'cim hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Hiç heyecan yoktu. Hadi bakalım Mert nasılız?
2: İyiyiz vallahi. Siz nasılsınız?
1: İyiyim teşekkür ederim. Birazcık seni de tanıyalım.
2: Merhaba ben Mert İhsan Doğdu. 11 yaşındayım. Uzun yıllardır dublaj ve tiyatro eğitimi alıyorum.
1: Şahane zaten bu konuşmadan da bir böyle dublajcı değil mi? Sesi geldi şu anda Mert'ten.
2: Lisanslı basketbol oyuncusuyum.
1: Şahanesin.
2: Yarışmanızı uzun zamandır takip ediyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: İyi ki geldin Mert'cim. Teşekkür ediyoruz. Sen de dublaj sanatçısı olarak hayatına devam etmeyi şu anda planlıyorsun
2: İnşallah.
1: Değil mi? İnşallah senin de hayallerin gerçek olur. Serra'cığım hoş
3: Merhaba.
1: Geldin.
3: Hoş bulduk. Merhaba ben Serra Turan. Paten kayıyorum, yemek yapıyorum, tatlı yapıyorum.
1: Tatlı?
3: Evet.

0: voleybol oynuyorum. Hı-hı. Bunlardan çok keyif alıyorum. Hı-hı. Gerçekten. Ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Peki Serra'cığım sen ileride ne olmak istiyorsun?
0: Pasta şefi.
1: Pasta şefi
0: ya da ressam.
1: Ressam, ikisi de çok güzel meslekler. Peki hangisine daha sıcaksın? Hangisi sana daha yakın geliyor? Şimdi her gün pasta yapıyorum.
0: Evet, dedin, pasta ama şefi.
1: Aslında pasta şefi olup bence çok güzel resim de yanında devam ettirebilirsin. Evet. İkisi de harika olmaz mı?
0: Evet.
1: İnşallah senin de hayallerin gerçek olur Serra'cığım. Ve Can'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba, ben Can Kayserili. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. 5 yıldır lisanslı futbolcuyum. Spor yapmayı çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
1: Biz de başarılar diliyoruz. Sen de futbolcu olmak istiyorsun, evet, galiba. Evet. Şimdi bir hikaye vardı. Bayağı gol atıyor musun Can, duyduğuma göre? Evet, az önce kuliste de konuştuk, biraz sohbet ettik. Galiba kafa gollerin mi meşhur? Zor değil mi kafayla gol atmak?
2: Öyle de atıyoruz.
1: Seni tebrik ediyorum. Can'ı da alkışlıyorum. Harika bir ekip olacaksınız arkadaşlar bugün. Şahane gözüküyorsunuz. O zaman bir an önce başlayalım mı? Sorular gelsin mi?
3: Evet, gelsin.
1: Duyamadım.
3: Gelsin. Gelsin.
1: Hadi bakalım, Arya için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Arya'cığım?
4: Arya'nın A'sı.
1: Arya'nın A'sı 40 puan değerinde ve iş güvenliğinden geliyor sorumuz. İşçilerin çalışırken taktığı koruyucu başlıktır. Süremiz başladı. Ne takarlar böyle kafada sarı renkli olur hani. Hadi ekip çalışması derken Mert'ten cevap gelir
3: baret
1: mi? Doğru cevabımız baret mi? Kumbaramıza ilk 40 puanı ekler miyiz görelim? Harikasınız arkadaşlar. Can çok sevindi. Mert için geliyor harf tablomuz.
3: Filiz'in F'si.
1: Filiz'in F'si 70 puan değerinde ve plakalardan geliyor sorumuz. Adana ilimizin trafik plaka kodudur. Süremiz başladı.
3: 01.
1: Bu hızlı cevapla kumbaramıza acaba bir 70 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız arkadaşlar, çok güzel gidiyoruz. Serra için geliyor harf tablomuz.
0: Yakup'un Y'si.
1: Yakup'un Y'si 30 puan değerinde ve giyim kategorisinden geliyor. Deniz, göl, havuz gibi yerlere girerken ve güneşlenirken giyilen tek parçadan oluşan giysidir. Süremiz başladı.
0: Mayo.
1: Cevaplar hızlı hızlı geliyordu. Serra bu cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo Serra, süpersin. Ve Can için geliyor harf tablomuz.
2: Gayenin G'si.
1: Gayenin G'si 60 puan değerinde ve benzetmelerden gelecek sorumuz. Çok hafif anlamındaki bir benzetmedir. Süremiz başladı.
2: Tüy gibi.
1: Yine çok hızlı bir cevap. Görelim bakalım. Acaba cevabımız tüy gibi mi? Harikasınız arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Harika bir ekip oldunuz. Şimdi ben merak ediyorum. Kaç puan biriktirdik acaba? Bir tahminler alalım Arya'cığım.
2: 420.
1: 420. Büyük bir açılış oldu Mert'ciğim.
3: 170.
1: 170 Serra'cığım.
0: 190.
1: 190 Can'cığım.
2: 280.
1: 280. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 200 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2300. Harikasınız. Böyle böyle birikecek. Ve Arya için geliyor harf tablomuz.
2: Türkiye'nin T'si.
1: Türkiye'nin T'si 50 puan değerinde ve okuldan geliyor sorumuz. Okulda yiyeceklerin ve içeceklerin satıldığı yerdir. Süremiz başladı.
2: Kantin.
1: Acaba Arya bu hızlı cevabıyla kumbaramıza bir 50 puan daha ekler mi görelim. Harikasınız. Mert'cim harf tablomuz senin için geliyor.
3: Engin'in E'si.
1: Engin'in E'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Evlerde yiyecek ve içeceklerin saklandığı odalara verilmiş isimdir. Süremiz başladı.
3: Kiler.
1: Arkadaşlar cevaplar çok hızlı. Bakalım 40 puanı Mert ekliyor mu kumbaramıza görelim. Şahanesiniz. Serra için geliyor tablomuz.
4: Beren'in B'si.
1: Beren'in B'si 30 puan değerinde ve sanattan geliyor. Suyun üstüne boya damlatılıp kağıda geçirilen bir süsleme sanatıdır. Süremiz başladı.
4: Ebru.
1: Bu cevapla Serra kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim. Şahanesiniz. Bravo Serra. Ve Can için geliyor harf tablomuz.
4: Ormanın oğusu.
1: Ormanın oğusu 70 puan değerinde ve ölçü birimlerinden geliyor. Ağırlık ölçümlerinde kullanılan bir birimdir. Süremiz başladı.
4: Kilogram.
1: Görelim bakalım. Cevabımız doğru mu? Şahanesiniz. Bravo Can. Arkadaşlar kaldı sadece 4 soru. Ben bir kumbaraya bakmak istiyorum. Kaç puan toplamışız? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 390 puan biriktirmişiz. Hedefimizde de 2110 puan kalmış. Ayrıcığım harf tablomuz senin için geliyor.
4: Kuzenim Neşe'nin N'si.
1: Neşe'nin N'si 40 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Olgunlaşmamış haline kelek denen güzel kokulu ve sulu meyvedir. Süremiz başladı. Karpuzun da kardeşi sanki o.
4: Kavun.
1: Doğru cevabımız kavun mu görelim? Bravo. Süpersin Arya. Mert için gelsin harf tablomuz. Ve şu anda kavunu da görüyoruz. Arkadaşlar nasıl meyveler aranız? Ben çok severim.
5: Ben de severim.
1: Sever miyiz? Severiz. Kavunu sever misiniz? Kavun mu karpuz mu? Hep böyledir ya. Hani birileri karpuzu daha çok sever, birileri kavunu.
5: Karpuz.
1: Karpuz. Karpuz. Ben de karpuzu çok seviyorum. Mert'cim senin için geliyor harf tablomuz. Görelim.
5: Zonguldak'ın Z'si.
1: Zonguldak'ın Z'si 40 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Mesleği giysi biçip dikmek olan kişidir. Süremiz başladı.
5: Terzi.
1: Bu hızlı cevapla Mert kumbaramıza bir 40 puan daha ekler mi görelim? Bravo, süpersin. Arkadaşlar son iki harfimiz kaldı. Serra için gelsin harf tablomuz.
4: Rüzgarın R'si.
1: Rüzgarın R'si 40 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Taşıtların yolcu almak ve bırakmak amacıyla kullandıkları yerdir. Süremiz başladı.
4: Durak.
1: Bu hızlı gelen cevapla Serra kumbaramıza bir 40 puan daha ekler mi görelim? Şahanesiniz. Bravo Serra. Ve Can için geliyor harf tablomuz.
4: Zaten bir tane kaldı. Isparta'nın ısı.
1: Isparta'nın ısı 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Aşırı zayıf ve çelimsiz anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Ay bu da ne kadar derler. Zayıf ne kadar. Hadi bakalım ekip çalışması Arya.
4: Sıska.
1: Doğru cevabımız sıska mı görelim? Bravo. Arkadaşlar şimdi bir puanlarımıza bakmak istiyorum ben tekrar ama önce tahminleri alalım Arya'cığım.
4: 500 ya da 500.
1: 500 diyorsun Mert'cim.
5: 300.
1: 300 Serra'cığım.
4: 520.
1: 520 Can'cığım.
4: 630.
1: 630. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 550 puan birikmiş arkadaşlar ve

0: Hedefimize kalan puansa 1950 sizleri kutluyorum. Çok hızlı geçmedi mi bu tur?
1: Evet. Birazcık.
0: Nasıldı? Çok hızlıydı değil mi? Heyecanımıza evet. Kalmadı diye düşünüyorum artık.
2: Yoktu zaten.
0: Yoktu. Arya'cığım nasıldı senin için?
3: Bence güzeldi, eğlenceliydi. Çok keyifli geçti. Heyecanım da birazcık geçti.
0: Zorlandığım sorular var mıydı? Ah bunu da düşündüm böyleydi dediğin.
3: Yani düşündüğüm sorular vardı ama çok da zor değildi.
0: Evet çok güzeldi. Mert'ciğim?
2: Çok eğlenceli bir turdu.
0: Favori aklında kalan bir şey oldu mu? Aa, bu cevap benim için çok kolaydı dediğin.
2: Çoğu soru.
0: Çoğu soru. Serracığım.
4: Çok eğlenceliydi ve biraz hızlı geçti.
0: Çok hızlı geçti arkadaşlar. Daha ben süremiz başladı dedim. Birçoğunuzdan cevaplar hemen geldi. Harika da bir ekip oldunuz. Sizi tekrar kutluyorum. Cancığım.
5: Bence de çok hızlı geçti. Bence çok iyiydi.
0: Şahane ekip. O zaman ikinci tura gitmeye hazır mıyız?
2: Hazırız. Evet,
0: duyamadım arkadaşlar.
2: Hazırız.
0: Hadi bakalım. İkinci tura gidiyoruz.

0: Şener Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla hızlı bir başlangıç yaptık. Hazır mıyız arkadaşlar şimdi ikinci tura?
1: Hazırız.
0: Evet, bence de ikinci tura hazırsınız. Şimdi ben size birazcık başlıklardan bahsedeyim. Neler varmış? Masallar var, deyimler var, araç gereçler var, atasözleri. Nasıl geliyor kulağa?
1: Güzel.
0: Şu çıksa dediğiniz sevinirim. Var mı bir şeyler? Hadi Arya ile başlayalım.
2: Yok.
0: Yok Mert'cim.
3: Atasözleri.
0: Atasözlerini seviyor musun?
3: Severim.
0: Genelde deyimler ve atasözlerinden herkes kaçıyor Mert'cim.
3: Ben seviyorum onları ya.
0: Hadi bakalım Serra'cığım.
4: Araç gereçler.
0: Araç gereçler, çünkü sen bir pasta şefisin. Seviyorsun o değil mi o mutfaktaki, evet, araç gereçleri Can'cığım?
5: Yine araç gereçler çıkarsa ama böyle mutfak malzemesi değil de.
0: Değil, daha böyle sanki şey değil mi, araba falan tamir gibi. Aynen. Öyle şeyler de mi?
5: Evet.
0: Hadi bakalım göreceğiz neler çıkacak. Ben de heyecanla bekliyorum. O zaman Arya için geliyor harf tablomuz.
6: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 100 puan değerinde ve bayrağımız. Görelim sorumuzu. Bayrağımızda yer alan renklerdir. Süremiz başladı.
6: Kırmızı, beyaz.
0: Arya'dan çok hızlı bir cevap geldi. Bakalım 100 puanımızı kumbaramıza ekler miyiz? Şahanesin. Güzel bayrağımız da arkadaşlar yanımızda hep dalgalansın. Mert'cim, senin için geliyor harf tablomuz.
3: Çerkeş'in Ç'si.
0: Çerkeş'in Ç'si oyunlardan geliyor ve 80 puan değerinde. İki takımın bir ipin ucundan tutarak güçlerini denediği oyundur. Süremiz başladı.
3: Halat çekme.
0: Cevabımızı görelim. Arkadaşlar nasıl aranız oyunlarla? Mert'cim hiç oynadın mı halat çekme?
3: Oynadım.
0: Görseli de görüyoruz. Hala oynanıyor değil mi o oyunlar?
3: Oynanıyor. Bizim ilkokulda turnuvası vardı.
0: Turnuvası da vardı. Şahane. Peki Arya'cığım senin oynadığın bir oyun var mı okulda?
6: Evet. Okulda 20 Nisan'da bayramlarda bazen oluyor.
0: Oynuyoruz. Bu şey güç birbirimize, evet, değil mi? Kim güçlüyse iki zaten takım oluyor, ekip oluyor ve kim güçlüyse aslında çok keyifli değil mi? Çok heyecanlı bir oyun.
6: Evet.
0: Peki başka böyle sevdiğiniz oyunlar var mı? Yeni oyunlar var mı arkadaşlar?
6: Yani.
0: Neler var mesela? Serra'cığım senin için ne var? Sevdiğin oyun?
2: Bilmiyorum.
0: Serra pasta seviyor. Can'cığım senin favori oyunun?
4: Futbol.
0: Halat çekme oynamaz mısın?
4: Yok. Yani tamam, böyle hiç yanımızda halat çekme oynamadık arkadaşlarla.
0: O zaman Serra için gelsin mi harf tablomuz? Hadi evet, bakalım gelsin.
6: Ailenin A'sı.
0: Ailenin A'sı 120 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Öğrencilerin okuldaki durumunu görüşmek için anne, baba ve öğretmenin bir araya gelmesidir. Süremiz başladı.
6: Okul toplantısı.
0: Okul toplantısı mı cevabımız, görelim.
4: Veli toplantısı.
0: Can'dan hızlı bir cevap geldi. Mert sende de var mıydı? Elin gitti
3: vardı
0: sana. O zaman Can, Serra, Mert ve Arya'nın ortak cevabı kabul ediyorum. Görelim doğru mu?

0: üzülüyorum bir anda çünkü herkesin eli butona gidiyor ya. Bu sefer diyorum ki herkeste cevap var, çok heyecanlı bir ortak çalışma yapıyoruz. Böyle de güzel oluyor, kutluyorum sizi. Cihan'cığım harf tablomuz senin için geliyor.
1: Bandırmanın B'si.
0: Bandırmanın B'si 100 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Kanatlarını sürterek ses çıkaran bir canlıdır. Süremiz başladı. Kanatlarını sürterek. Haydi ekip çalışması Mert.
2: Cırcır böceği.
0: Doğru cevabımız. Cırcır böceği mi görelim? Şahane. Ben size bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Cırcır böceğini hiç böyle görmüş müydünüz görselini? Sesini hep duyuyoruz.
2: Sesini
0: ama
2: hep duyuyoruz.
0: Onları pek görmemiz mümkün olmuyor. Cırcır böcekleriyle ilgili TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi var. Cırcır böceklerinin ötme sıklığı, hava sıcaklığı hakkında bilgi verir. Bunun için bir cırcır böceğinin 25 saniyede kaç kere öttüğünü sayın. Bu sayıyı komik değil mi? 3'e bölün ve bulduğunuz sayıya 4 ekleyin arkadaşlar. 3 bilinmeyen havuz problemi miydi bu, denklemi miydi? Tam öyle olduk değil mi? Ekliyoruz, sonrasında da bitmedi. Santigrat derece cinsinden hava sıcaklığını ölçmüş oluyoruz arkadaşlar. Biraz zor değil mi?
2: Birazcık.
0: Biraz zor, biraz böyle toplama çıkarma da gerekiyor. Bu da bilgimizdi. Arya ile devam ediyoruz ve gelsin harf tablomuz Arya için.
3: Kuzenim Derin, Dila, Doruk'un D'si.
0: Derin, Dila ve Doruk değil mi? Sevgilerimizi evet. İletelim. 110 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Masalların sonunda yer alan kapanış cümlelerinden biridir. Onlar nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Mert.
2: Ermiş muradına.
0: Doğru cevabımız ermiş muradına mı görelim? Bravo. Arya ve Mert'in ortak çalışması. Şimdi acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Arya'cığım tahmin alalım.
3: Yani
0: ne kadar olmuştur? En son 500'lerde demiştin galiba.
3: Evet.
0: Sence ne kadar olmuştur?
3: Belki 900.
0: 900 Mert'ciğim.
2: 1000.
0: 1000 Serra.
4: 950.
0: 950 Can.
5: 850.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 1000'i geçmişiz. Kumbaramızda 1060 puan birikmiş ve hedefimize 1440 puan. Harika gidiyorsunuz. Kutluyorum sizi. Ve Mert için geliyor harf tablomuz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 140 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Gelsin sorumuz. Öfkeyle hareket etmenin yanlış olduğunu vurgulayan atasözümüzdür. Süremiz başladı.
2: Keskin sirke küpüne zarar.
0: Sen atasözünü seviyorum demiştin değil mi bana kuliste? Bakalım cevabımız doğru mu? Harikasın. Deyimlerden korkuyor arkadaşlarımız ama Mert'cim sen söylemiştin seviyorum diye. Sizin nasıl atasözleriyle aranız?
3: Yani.
0: Arya'cığım sen salatla ilgileniyorsun.
3: Evet.
0: Değil mi? Biliyorum. Pasta şefimiz var, futbolcumuz var, basketbolcumuz var. Harikasınız. Daha ne olsun? Sizi alkışlıyoruz. Ve Serra için geliyor harf tablomuz.
6: Ormanın O'su.
0: Ormanın O'su 90 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. İçindeki belgelerin görünür olmasını sağlayan, delikli yapısıyla klasörlere takılabilen gereçtir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? İçindeki belgelerin görünür olmasını sağlayan delikli yapısıyla klasörlere de takılabilen bir gereç. Mert?
2: Şeffaf dosya. Evet.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo, süpersiniz. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Can için geliyor harf tablomuz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 140 puan değerinde.

0: ve deyimlerden gelecek sorumuz. Çok telaşlanmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu Mert.
1: Etekleri tutuşmak.
0: Katılıyor muyuz arkadaşlar?
2: Evet.
0: Biliyor muyuz peki bunu?
2: Evet.
0: Arya? Serra katılıyor musun?
3: Evet.
0: Can da katılıyor. Mert'im izin verirsen ben bütün arkadaşlarınızla birlikte bir ekip çalışması olarak ortak kabul edeyim mi cevabı?
1: Kabul edin.
0: Bakalım doğru mu onu görelim. Bravo. Ekip harikasınız. Çok güzel gidiyorsunuz. Şimdi bir kumbaraya bakalım mı yine kaç puan toplamışız? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1430 puan birikmiş ve kalan puanımızsa sadece 1070 tutuyorum. Ve Arya için geliyor harf tablomuz.
2: Uzayın U'su.
0: Uzayın U'su 80 puan değerinde ve ülkelerden gelecek sorumuz. Başkenti Atina olan ülkedir. Süremiz başladı. Ekip çalışması Can.
4: Yunanistan.
0: Doğru cevabımız Yunanistan mı? Kumbaramıza bir 80 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo arkadaşlar. Süpersiniz. Mert için geliyor harf tablomuz.
1: Sinem'in sesi.
0: Sinem'in sesi 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor. Yazların sıcak, kışların soğuk geçtiği, sıcaklık farkının fazla olduğu hava koşuluna verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu. Bir ekip çalışması. Yazların sıcak, kışların soğuk geçtiği. Sıcaklık farkının fazla olduğu hava koşuluna verilen ad. Açalım mı bir kutu? Açalım mı? Var mı fikir? Hadi açtık. Hadi biraz düşünelim. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha derken Mert'ten cevap gelir mi?
1: Karasal iklim.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Can. Ben doğru mu derken Can oradan aa doğru dedi. Aklına geldi Can değil mi? Serra için geliyor harf tablomuz.
2: Yeliz'in Y'si.
0: Teşekkür ederim Serracığım. Bakalım Yeliz'in Y'si 100 puan değerinde ve çevreden geliyor. Pis suların belli merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan sistemdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken?
1: Kanalizasyon.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo! Serra ve Mert'in ortak çalışması. Harikasınız ve son harfimiz Can için geliyor.
4: Zeki'nin Z'si.
0: Zeki'nin Z'si 120 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor sorumuz. Güneşe yaklaştığında yüzeyinde gazların ve tozların oluşturduğu ışıklı bir uzantısı olan gök cismidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, ekip yapar bunu. Bir düşünelim ne olabilir? Hadi biraz düşünelim. Her şeyi bildiniz arkadaşlar. Yardım edeyim mi bilemiyorum. Hadi edeyim mi? Açayım mı bir kutu? Hadi açtık bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Ne olabilir acaba? Güneşe yaklaştığında yüzeyinde gazların ve tozların oluşturduğu ışıklı bir uzantısı olan gök cismi. Işıklı.

0: Bir düşünün şöyle gökyüzüne. Hadi bir kutu daha açalım. Yaklaşıyoruz sanki Can.
1: Kuyruklu yıldız.
0: Cevabımız kuyruklu yıldız mı görelim? Harikasınız. Önce kumbaraya bakalım. Bir önce tahmin de alalım tabii. Arya'cığım. 2000'lerde Mert'ciğim.
2: 2300.
0: 2300 Serra'cığım.
3: Tahminim yok ama. 1080.
0: 1080 Can.
1: 1800.
0: 1800 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1780 puan birikmiş ve hedefimize kalan puanımızsa 720. Can'cığım 1800 demiştin değil mi? Yaklaştın, alkış söyleyeceğim. Çok hızlıydınız arkadaşlar, çok güzeldi. Şimdi bakalım neler düşünüyorsunuz? Arya'cığım senden alalım düşünceleri.
1: Bence yine çok güzeldi. Hı-hı. Bu turda güzel geçti. Zorlandığımız sorular oldu ama bence yaptık ekip olarak.
0: Harikasın. Arya'cığım ben güzel sesini unutamıyorum. Belki kapanışta bir şarkı daha alırız senden, olur mu?
1: Tamam.
0: Tamam peki Mert'cığım.
2: Bu tur da çok eğlenceliydi ama geçen tura göre birazcık daha zorluydu.
0: Zordu değil mi? Ama çok çabuk
2: bildiniz. Ama yine de hızlı geçtiğini
0: düşünüyorum. Yardım etmedim size. Çok çabuk bildiniz. Biraz düşünelim de istedim soruların üzerine. Çünkü düşünmek de güzel olmuyor mu? O da ayrı, evet, bir heyecan. Serracığım?
3: Zordu sorular ama yine de eğlenceliydi.
0: Çok güzeldi. Hepsini bildiniz arkadaşlar. Can?
1: Yani güzeldi ama bir iki tane soru zordu, o kadar.
0: Bir iki tane. Zaten bilemedin, sonra tekrar bildin. Evet. Böyle şeyler de oldu. Şahaneydiniz. O zaman finale gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Gidelim. Hadi bakalım biz finale gidiyoruz.

0: Evet efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ürker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla... Ürker çikolatalı gofret sevmeyen
4: vardır. Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları... ...iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
9: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
10: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
11: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
9: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
8: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
10: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
12: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
13: Yapacağım dedim, yaparım.
14: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
10: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
15: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
16: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
10: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması...

0: Yıkanması demek, bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
0: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
0: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalı?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
4: Kalgon'la. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
16: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok,
17: Tambibox,
16: kirlere geçit yok, zorlu lekelere, finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
17: Tambibox.
18: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
1: Tambi boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
1: Tambi boş.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Çabuk ne? Kimde plan?
5: Hadi planı ver.
4: Sendeydi.
5: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
4: Abi plan oturulur mu ya?
5: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
4: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
6: Abi ben Kibrit'im.
4: Kibrit, tamam sen?
5: Az Kibrit, ya çakmak var.
4: Kibrit, o Kibrit
5: ben,
4: sen.
5: Ben çok zor seçerim ya.
4: Hayır, seçmen lazım.
6: Abi hızlı olalım, sen söyle.
4: Tamam, sen Nolan'sın.
5: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
4: Hadi artık vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
5: Tamam, kuru soba.
4: Kuru?
5: Akira kuru soba.
4: Kuru soğan.
6: Tamam abi.
4: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
5: Aa
4: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam neyse abi,
5: acele,
4: tamam.
5: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
4: Bir dakika.
6: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
4: Babamın dedin.
6: Yok abi, dayımın
5: oğlu. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
4: Deva kuşu gibi hiç doğaldım.
5: Kocaman arabanın içine saklanamadım.
7: O haline ya.
4: Sen kimsin birader?
7: Benim abi.
4: Parola.
7: Elma.
4: Ha.
6: Osman.
4: Osman ya. Osman. Evet Osman.
7: Abi kısalan ise yapım desteği veriyorum.

0: Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
1: Oo,
2: çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın
0: hani
1: Osman.
0: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman, şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
0: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
0: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Gözüm tamam, içeriz Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
4: Okay. Film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
2: Ben de duymadım. Kesmedi daha çünkü.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Daha coşkulu?
1: Hazırız.
0: Hadi bakalım, o zaman Arya için hemen gelsin mi kategorilerimiz?
2: Gelsin.
0: Coğrafya var, doğru yazım var, bitkiler var ve fen bilgisi var. Arya'cığım hangisini seçeceksin?
2: Fen bilgisi.
0: Fen bilgisi hangi harf?
2: Çiçeğin ç'si.
0: Çiçeğin ç'si. Gelsin sorumuz. Bir hücrenin merkezini oluşturan yapıdır. Süremiz başladı.
2: Çekirdek.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza Arya 200 puan atar mı görelim. Şahanesiniz. Peki kumbarada kaç puan birikti onu da görelim. 1980 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 520 kutluyorum. Harikasınız. Kategorilerimiz Mert için geliyor.
3: Coğrafya Demet'in D'si.
0: Coğrafya Demet'in D'si. Sorumuzu görelim. Akarsuların taşıdığı maddeleri denize veya göle döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan düzlüktür. Süremiz başladı.

0: Delta. Doğru cevabımız. Acaba Delta mı? Merç kumbaramıza 200 puan atar mı görelim? Harikasınız. Yine bakalım mı bir kumbarada kaç puan birikmiş Mert'cim? Hadi görelim olur. Bakalım kaç puan birikmiş?
1: 300.
0: 300 daha?
2: Şey yok, 300 değil. 320 puanımız kaldı.
0: 2180 ve hedefimize kalan puan 320. Can, Serra, Mert ve Arya'nın ortak çalışması. Sizleri kutluyorum arkadaşlar ve Serra için geliyor harf tablomuz.
3: Bitkiler mevanın M'si.
0: Bitkiler mevanın M'si. Sorumuzu görelim. Keskin kokulu, farklı renkleri bulunan soğanlı bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: çalışması Arya?
1: Sarımsak.
0: Acaba doğru cevabımız sarımsak mı? Bir sayalım bakalım oluyor mu oraya sarımsak? Arya'cığım oldu mu görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması, ekip bunu yapar. Ne olabilir arkadaşlar? Keskin kokulu. Böyle farklı renkleri var. Soğanı var. Altta böyle soğanlı. Çok güzel kokulu bir bitki. Arya?
1: Domates.
0: Domates. Domates oldu mu Arya'cığım? Bir sayalım kutuları. Sanki bir eksiğimiz var gibi ama görelim bakalım cevabımız doğru mu? Olmadı. Tamam, ben sizin için şimdi bir kutu açacağım. Hadi açalım bir kutu. Var mı cevap? Hadi bir ekip düşünsün, bir ekip çalışması yapalım beraber. Ne dersiniz? Ne olabilir arkadaşlar? Hadi o zaman bir kutu daha açalım. Bir kutu daha, 20 saniyede cevap gelir mi Mert'ten?
2: Sümbül.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo Mert. O zaman ben merak ediyorum şimdi kumbaramızda kaç puan daha birikti, kaç puan topladık bir görelim. Arkadaşlar anlık puanımız 2380 ve hedefimize kalan puansa sadece 120. Sizi kutluyorum. Çok az kaldı, heyecanlı mıyız?
1: Evet.
0: Hadi bakalım, can için geliyor kategorilerimiz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si fen bilgisinden geliyor. Görelim sorumuzu. Kimyasal çalışmalarda kullanılan bir ucu kapalı cam borudur. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması, ekip yapar bunu. Kimyasal çalışmalarda kullanılan. Var mı böyle deneylerle ilginiz, aranız nasıl? Okulda yapar mısınız?
1: Yapıyoruz biz.
0: Neler yaparsınız?
1: Fen bilgisiyle alakalı oluyor genelde deneyler işte.
0: Şimdi bakalım. O zaman ben sizin için bir kutu açacağım. Bence yaklaşacağız cevaba da, ödüle de. Hadi açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Son 30 saniyemiz. 28, 27. Arkadaşlar hadi bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Nerede yaparız biz o yaptığımız çalışmaları? Serra?
2: Deney tüpü.
0: Acaba? Cevap geliyor mu Serra'dan? Serra 200 puanı kumbaramıza atar mı görelim? Bravo Serra! Ödül kimin arkadaşlar? Bizim, kutluyorum.
3: Süper kumbara!
0: Harikasınız! Efendim, süper kumbaranın bugünkü birincisi, birinci masadaki Arya. Kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi, ikinci masamızdaki Mert. Kutluyoruz.

0: Bugünkü birincisi 3. masamızdaki Serra. Kutluyorum. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi 4. masamızdaki Can. Kutluyorum. Harikasınız arkadaşlar. Nasıldı? Çok biraz güzel. Finalde zorlandık mı?
1: Yani.
0: Birazcık zorlandık ama hepsini bildik. Güzel de bir ekip çalışmasıydı. Sizi kutluyorum Arya'cığım.
2: Bence çok keyifli geçtim. Arkadaşlarımla çok güzel sorular bildik.
0: Evet, güzel de bir ekip oldunuz.
2: Evet.
0: Ben sizi kutluyorum canı gönülden. Arya'cığım, ben senin sesine doyamadım. Acaba böyle kapanışta da bizim için bir şeyler söyler misin?
2: Tamam.
0: Hadi bakalım o zaman Arya'dan bekliyoruz performansını.

0: ben seni dinlemek için çok heyecanlanıyorum. Gelip umarım böyle en önde oturup seni izlerim diye düşünüyorum Arya'cığım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldın programımıza. Mert'cim.
1: Bence çok keyifli bir yarışmaydı. Arkadaşlarımla çoğu soruyu bildik.
0: Güzeldi. Heyecanım çok... yok dedin ama sanki böyle başta birazcık heyecanlandık mı Mert? Çok cool'sun. Çok havalısın Mert'cim. Teşekkür ediyoruz sana da programımıza katıldığın için. Serra'cığım pasta şefimiz.
2: Çok eğlenceliydi. Hepimiz soruları bildik. Yani biraz zordu ama yine de çok eğlendik.
0: Serra'cığım senden de böyle bir pasta tarifi alsak nasıl olur? Kapatırken programı.
2: Olur mu?
0: en çok hangi pastaları yapmayı seviyorsun? Böyle meyveli mi, çikolatalı mı?
2: Çikolatalı daha
0: çok. Çikolatalı. Nasıl yapıyoruz? Zor mu peki böyle azıcık bize anlatsan?
2: Yani biraz zor evet.
0: Biraz zor mu? Bir de galiba sen pasta şefi olduğun için bize sırları vermek istemiyorsun gibi geldi.
2: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz sana da bizimle olduğun için. Can'cığım.
3: Çok güzel geçti. Bence herkes katılmalı. Yani çok iyiydi. İyi bir ekip olduk.
0: Çok güzel bir ekip oldunuz. Evet. Birbirinizi kutladınız. Şahaneydiniz arkadaşlar. Sizinle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. O zaman ben artık yavaş yavaş ödüle gideyim mi? Herkes görüyor da benim açımda değil ödül. Ne tarafta? Gördünüz mü? Şu tarafta mı? Nerede? Nerede? Mert böyle kaş göz yapıyor. Ödül ablamız, Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Ben Duygu'ya arkadaşlar ödül ablamız diyorum. Öyle değil mi orada? Gerçi siz benden önce Duygu ablanızı görmeye başlıyorsunuz değil mi? Heyecan bir iyice artıyor orada. İyi ki geldin Can'cığım. Teşekkür ederiz. Serra'cığım iyi ki geldin. Mert'cim iyi ki geldin. Arya'cığım iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hadi beraber kapatalım.

0: Ben Necati Yılmaz. Ordu Mesudiye'de dünyaya geldim, doğdum 1979'da. Benim için köyde doğup büyümenin çok büyük bir avantaj olduğunu daha sonraki yıllarda hissetmeye başladım. Osmanlı saray mutfağındaki reçeteleri oluştururken en çok dikkat ettiğim şey, biraz böyle günümüz beslenme şekline de uyarlamaya gayret ediyorum. Sultanların yediği yemekleri yapıyorum çünkü insanlar buna çok meraklı ve tatmak istiyorlar ve deneyimlemek istiyorlar.
1: Ne var mı işte, geliyorum. Restoranda kaç kişi?
0: Hürrem Sultan ne yemiş, Fatih Sultan Mehmet ne yemiş? İşte bütün bunları biz gelen konuklarımıza sunuyoruz. Bana göre bir medeniyeti oluşturan en büyük öge mutfak kültürüdür. Osmanlı saray mutfağının en önemli özelliği zıt lezzetleri aynı tabakta buluşturmaktır.

İlk başlarda bu mesleğe başladığımda köyde doğup büyümenin sanki bir dezavantaj olduğunu düşünüyordum aslında. Böyle 20'li 25'li yaşlarda. Çünkü dünyayı görmemişsiniz. Bir köyde doğup büyümüşsünüz. Daha sonra çok farklı milletlerden insanlara hizmet ediyorsunuz. Dolayısıyla bu bende bir şey gibi kalmıştı. Böyle keşke büyük bir şehirde doğsaydım, büyük bir şehirde okumuş olsaydım. Bu sayede dünyayı daha iyi anlayabilirim diye bir içgüdüsel düşünceye girmiştim o yaşlarda. Ama daha sonra bunun aslında benim için köyde doğup büyümenin çok büyük bir avantaj olduğunu daha sonraki yıllarda hissetmeye başladım. İlk bu ortaokul hayatını bitirdikten sonra tabii sınavlara giriyorsunuz. İleride okul hayatımı ya da mesleğimi tarihçi olarak sürdürmeyi planlamıştım aslında. Sonra ben aslında istediğim okulu kazandım. Hem Turizm Otelcilik Okulu'nda sınavlarına girmiştim ve kazanmıştım. Hem de öğretmen okulunu kazanmıştım. Öğretmen okuluna bir gün geç kaldım kayıt olmakta. Çok ısrar etmeme rağmen okulun müdürü beni okula almamıştı. Yani kaydımı yaptırmadı. Ben de hemen yanındaki Turizm Otelcilik Okulu'na kaydoldum. 4 yıllık Turizm Otelcilik Okulunu bitirdikten sonra, aşçılık bölümünü bitirdikten sonra her turizmci gibi şöyle bir Ege ve Akdeniz yaptım açıkçası. Marmaris'te birkaç yıl çalıştım. Orada hem mutfakta çalıştım hem salonda çalıştım. Sonra İstanbul cezbetti beni. Hala ben tarihçi olma hevesi devam ediyor bende. O yıllarda kendi not defterlerime tarihi bilgiler yazıyorum. Mutfak kültürlerini araştırmaya başlıyorum. Osmanlı mutfağını, Türk mutfağını, Bozkır kültürünü yani ata yurdumuzun, Orta Asya'dan gelen atalarımızın yediği yemekleri araştırıyorum. Bugünkü mutfakla nasıl bağları vardır bunları araştırıyorum. Bütün bu çabaların karşılığında kendi restoranımda Osmanlı mutfağını, saray mutfağını, Türk mutfağının yemeklerini yapmaya başladım. Yabancı konuklara da bunu aslında sevdirdim biraz da. Bu da beni aslında olmak istediğim şey yaptı. Yani biraz da tarihçi yaptı diyebilirim. Bunu da mutfağıma yansıtmaya gayret ettim. Osmanlı mutfağını ve Türk mutfağını araştırırken şunu da fark ettim. Sığır eti ve balık çok fazla kullanılmamış. Bunun sebebi eskiden atalarımızın göçebe olması sebebiyle sığır hayvanı çok fazla bulunduramıyorlar. Ve küçükbaş hayvanla bir yerden başka bir yere göç etmek daha kolay. Balık kullanılmamasının sebebini de şuna bağlıyorum ben. Gene Orta Asya Bozkır kültürü. Anadolu'ya geldiğimizde balık var ama mutfak kültürümüzde çok fazla balık yok. Hala bugün bile çok fazla ırmaklarımız, göllerimiz, denizlerimiz olmasına rağmen çok fazla balık tüketmiyoruz. Ben Osmanlı Saray Mutfağı'nı konuşurken Fatih'e kadar Fatih ve Fatih'ten sonrası diye ayırıyorum. Çünkü Fatih döneminde özel bir mutfak kullanılmış. O mutfakta da balık girmiş. Osmanlı saray mutfağının en önemli özelliği zıt lezzetleri aynı tabakta buluşturmaktır. Ramazan ayları benim için birlik, bir araya gelme, sohbet, yemek yeme, ibadet etme, bir toplumu oluşturabilecek bütün değerlerin bir arada bulunması anlamı taşıyor aslında Ramazan benim için.

ve mutfaktayız. Bugün Osmanlı Saray Mutfağı'nın en özel lezzetlerinden birkaç yemeği sizler için hazırlayacağız. Hazırlayacağımız yemekler mi? Çok güzel bir komposto yapacağız. Karışık Türk peynirlerinden ballı börek yapacağız. Tarçınlı tavuk çevirisi yapacağız ve bir de muhammara yapacağız. İlk yemeğimiz hoşaf. Hoşafı hepimiz biliriz ama saray versiyonunu hiç bilmiyoruz. Bugün o küçük sırrı sizlerle paylaşacağım. Peki güzel bir hoşaf yapabilmek için ne lazım? Mevsim meyveler lazım. Bu mevsimde de en güzel birkaç meyveyi sizin için hazırladık. Ayva, elma ve çilekle güzel bir hoşaf yapacağız sizlerle. Bunun için bir de tabii ki şekere ihtiyacımız var. Biraz da suyumuz var. O zaman hoşaf yapmaya başlayalım. Meyvelerimi doğramadan önce suyumu ısıtmaya başlayayım. Çünkü su ısındıktan sonra şekerimi de eritmem gerekecek. Suyum da ısınırken meyvelerimi de küçük küçük doğrarım. Yaklaşık 2 litre kadar su koyacağım. Ama tabii meyvelere orantılı olarak suyunuzu arttırabilirsiniz. 3 litre, 4 litre. Zaten önümüzde Ramazan. O yüzden bol bol hoşaf, komposto yapmanızı öneririm evlerinizde. Şimdi hemen böyle ayrıdan başlıyorum. Küçük küçük doğrayacağım. Ama programın başında söylemiştim. Yani yemeği yapmadan önce söylemiştim. O sırlardan bir tanesini açıklayayım size. Hemen şöyle çekirdeklerini ayıracağım. Ayvanın, elmanın da aynı şekilde çekirdeklerini ayıracağım. Sonra havanım var, havanı da döveceğim. Şu kenara bırakayım. Ayva Osmanlı saray mutfağında çok fazla kullanılmış. Hoşafın da faydalanıldığı gibi ana yemeği, tatlısı da yapılmış, marmelatı yapılmış, reçeli yapılmış bir meyve. Anadolu coğrafyasında da bolca yetişiyor. Sert olduğuna bakmayın. Aslında ayvayı suda bıraktığınızda ya da haşladığınızda çok yumuşak hale alacak ve yemeğinizi de zenginleştirecek. Tabii ayva kış mevsiminde bolca meyve olarak da tüketilmeli. Hemen şöyle ayırdım. İnce ince doğruyorum. Bugünkü hoşafım için bir tane ayva yetecek. Evet. Ayvalarım hazır. Bir tabağa alacağım. Ben bu mevsimde ayva kullandım, elma kullandım ama az önce de söylediğim gibi mevsimine göre farklı meyveler kullanabilirsiniz. Şu hoşafım için bir tane de elma kullanacağım ama elmanın da çekirdeğini ben biraz sonra havanda döveceğim. Onu da kenara ayırıyorum. Şimdi ayvadan ve elmadan bahsettik. Ayvadan Osmanlı kayıtlarında seferceliye diye bahsedilir. Hatta bizim ayva dolmamız seferceliye dolması diye kayıtlarda geçmiştir. Arapça bir isim. Elmanın da dolmasını yapıyoruz. Elmanın dolması da tufahiye diye geçiyor. Elma aslında 18. yüzyılda Osmanlı saray mutfağında dana etiyle birlikte kullanılmış. Esasında dana eti Osmanlı saray mutfağında çok fazla kullanılmaz. Daha çok kuzu eti ve av hayvanları çok fazla kullanılır. Elma biraz daha yumuşak bir meyve olduğu için ayvadan biraz daha irice doğruyorum ki hoşafın içerisinde kaybolmasın. Şimdi yeşil elmam da hazır. Suyum da kaynamak üzere. Hemen onu da aldım, bir kenara koydum. Ayva sarı, elma yeşil. Güzel bir renk çıkacak hoşafımızda. Çileklerimi de aldım, böyle nahoşluk katsın. Hem renk hem güzel bir görüntü katması açısından. Çileklerimi sadece ikiye ayırıp suyun içerisine katacağım. Şöyle içinden de aldım. Çilekleri sadece ikiye bölüyorum. Onlar da hazır. Ayvanın üstüne bıraktım. Peki şimdi az önce program başlarken söylemiş olduğum sırrımıza geldi sıra. Nedir o? Çekirdekler. Biz çekirdekleri genellikle atarız ama çekirdeğin hazmı kolaylaştırıcı bir özelliği vardır.
İçerisindeki yapı itibariyle homojen bir, dövdükten sonra homojen bir yapıya bürünür. Bu da hoşafın bağdaşmasına, yani biraz daha sık hale gelmesini sağlar. Aynı zamanda bahsettiğim gibi sindirimi kolaylaştırıcı bir özelliği vardır çekirdeklerin. Ve şimdi çekirdeklerimi dövmeye başlıyorum.

çekirdeklerim hazır. Biraz da şeker katmıştım zaten. Önce çekirdekleri havanımdan alıp tencereme aktardım. İyice alayım ki çekirdek kalmasın. Evet, siz de evlerinizde hoşaflarınızı yaparken muhakkak bu işlemi uygulayın. Şimdi şekerimi katacağım. Suyumun miktarına göre, yani 2 bardak suya yaklaşık 1 bardak kadar şeker katıyorum. Ama meyvenin ekşiliğine ya da meyvenin tatlılığına göre siz hoşafınızın şeker oranını ayarlayabilirsiniz. Şöyle hızlıca bir çırptım. Şekerimin erimesini sağladım. Şerbetin aşağı yukarı hazır hale gelmesini anlamanız üzerindeki köpüklerden olacaktır. Yani tam böyle meyveleri katabileceğiniz zaman ne zamandır diye sorarsanız, böyle suyunuzun üstünde hafif köpürcükler oluştuğunda meyvelerinizi suya katabilirsiniz. Benim suyumda istediğim köpükler oluştu. Meyvelerimi katabilirim. Önce ayva ve çileklerimi katıyorum. Suyumun miktarına göre bu kadar ayva yeterli. Ve şimdi de yeşil elmalarımı katıyorum. Ayvayla hemen hemen aynı miktarda elmalarımı kattım. Peki şimdi muhakkak ve muhakkak yavaş kaynamalı ki meyveler püre hale gelmesin. Hoşafımız kenarda kaynarken hadi gelin sizinle muhammara yapalım.

Hoşafımız kaynarken sıra geldi muhammaraya. Muhammara hem sabah kahvaltılarında hem de akşam yemeklerinde yiyebileceğiniz çok güzel bir meze ya da aparatif diyebiliriz. Hatta ve hatta bazı yemeklerinizin yanına side dish olarak yani garnitür olarak da kullanabileceğiniz çok lezzetli bir yemek. Hem de yapımı da çok kolay. Peki muhammara yapmak için ne lazım? Hemen sayayım ben sizler için. Ben sarımsağı çok severim. Mümkünse hemen hemen her yemekte kullanmaya gayret ederim. Birkaç diş sarımsak, ceviz, nar ekşisi, kimyon, tabii ki çok güzel bir zeytinyağı, biber salçası, bayatlamış ekmek ve közlenmiş biber. Şimdi ben hızlıca muhammaramın yapımına geçiyorum. Önce biberlerimin kabuklarını soymakla işe koyuluyorum. Ben biberlerimi biraz zeytinyağı kattım ve fırına sürdüm. Eğer mangalınız ya da ızgaranız varsa evde mangalda ya da ızgarada da biberlerinizi közleyebilirsiniz. O köz kokusu çok güzel bir lezzet verecektir. Olabildiği kadar kabukları temizlemeye gayret edin ama birkaç dakika kabuk kalırsa bırakın kalsın. Neden? O füme tadı, is tadı biraz daha muhammaranızda etkili olsun. Zaten soyması da çok kolay. Ben kırmızı biberden yapıyorum. Hafif böyle köy biberi de kullanabilirsiniz. Yeşil biber olabilir. Ama bunun aslı, yani Suriye'den, Halep'ten gelme aslı kırmızı biberle, kırmızı tatlı biberle. Böyle hemen sap kısmından kestim. Biberlerimin kabuklarını soydum. Varsa içinde çekirdeklerini ayıklayacağım. Hemen aldım. Böyle çekirdekleri de temizledim. Daha önce soyduğum biberlerim de var. Onları da aldım. Şimdi sizin karşınızda soyduğum biberlerime kattım. Şimdi bunları küçük küçük doğrayacağım. Evinizde robot varsa, benim robotum var mutfağımda. Ama özellikle robotla yapmıyorum ki siz de evinizde bu usulle yapabilirsiniz. Ama robotunuz varsa, zamanınız da yoksa muhammaranızı robottan geçirebilirsiniz. Yani tüm malzemeleri robota katıp robottan geçirebilirsiniz. Ben zahmete katlanacağım. Sizin için değer. Elle yapacağım. Biberlerinizin ince olmasına özen gösterin. Çünkü yağ bıçağıyla ekmeğinize sürebilecek kıvamda olmalı.

ben daha ince doğrayabilmek için büyük satırımı aldım. Büyük satırlar çok daha kolay ve daha ince. Evet. Ve biberim hazır. Şimdi biberimi hemen bir tencereye alacağım. Bir tencereye güzelce sıyırdım. Hemen bayatlamış ekmeğimi küçük toz hale getirip biberimin içerisine katıyorum. Bu kadarcık bibere iki tane ekmek yetecek. Şimdi ekmeğimi hallettim. Cevizlerimi isterseniz havanda dövebilirsiniz, isterseniz elle kırabilirsiniz. Ben elle kırmayı tercih ediyorum. Neden? Birazcık böyle dişe gelsin. Küçük küçük cevizlerimi kırdım. İki tane daha alacağım. Tabii Osmanlı mutfağında ceviz bol bol kullanılmış. Biz de muhammaradan sakınmıyoruz. Ceviz, badem, susam, susam yağı, ceviz yağı bolca kullanılmış saray mutfağında. Böyle bir hale geldi. Şimdi biraz biber salçası. Tabii bir miktar zeytinyağı. Soğuk sıkım zeytinyağımı da kattım. Baharatımı katıyorum. Kimyonum var biraz. Baharatımı da kattım. Kimyon koydum. Osmanlı mutfağında çok fazla baharat kullanılmış. Karabiber, kimyon, kişniş, tarçın ki Osmanlı'da zaten hatta o dönemde Akdeniz'e hakim olma mücadelesinin sebebi de baharat. Şimdi kolayca evlerimize geliyor ama o dönemde baharat zenginlik göstergesi. Tabi sarayda o kadar zengin ki baharatlar bol bol kullanılmış. Zaten İpek Yolu üzerindeyiz. Ben de muhammarama yeteri kadar baharatımı kattım. Biraz tuz katacağım. Peki geriye ne kaldı? Bunlar böyle biraz dinlenirken ben sarımsağımı döveyim. En sonunda sarımsağımı da katıp güzelce karıştıracağım. Yine benim meşhur havanım. Sarımsağımı dövdüm. Hemen yemeğimin içerisine kattım güzelce sarımsağımı. Son bir çırpma işlemi kaldı. Güzelce çırpıyorum. Püre hale gelene kadar. Ama cevizleri de tane tane hissedebiliyorum aslında. Cevizlerim hariç diğer yumuşak malzemelerim iyice birbirine harman oldu. Biraz daha zeytinyağı katacağım ben çünkü ihtiyacımız var. Daha yumuşak olabilmesi için. Hop. Evet, koydum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Dediğim gibi evinizde robotunuz varsa evinizde de robotla çektirerek yaptırabilirsiniz. Ama şundan %100 emin olun. Elle yaparsanız daha da lezzetli olacaktır. Çünkü ne kadar emek katarsanız o kadar çok sevgi katmış olursunuz. Ne kadar çok sevgi katarsanız da yemeğiniz o kadar lezzetli olur. Evet, muhammaram hazır. Son bir iki işlemi kaldı. Onu da yapıp size servise sunum hale getireceğim. Nedir o işlem? Aldım. Tabaklama işlemi. Bir miktar muhammarayı aldım. Kabıma koydum. Şöyle bir şekil verdim. Ve en son nar ekşimi üzerine damlatıyorum. Sizce de güzel olmadı mı? Evet. Güzel bir ceviz. Sunum önemli.

Efendim. Şimdi hoşafımız bitmek üzere, muhammaramız hazır. Hadi gelin tarçınlı tavuk çevürüsü yapalım.

Ne demiştik? Osmanlı saray mutfağının en güzel yemeklerinden bir tanesi olan tarçınlı tavuk çevirisini yapacağız. Niye çeviri? Çevirirken bunu size anlatacağım. Neden çeviri olduğunu. Ama bu güzel yemeği yapmak için gerekli olan malzemeler. Hemen sayıyorum. Beğendim için közlenmiş patlıcan, un, kaşar peynir, muskat, süt, tereyağı ve tuz. Peki beğendin üzerine koyacağım tarçınlı tavuk çevirim için ise bir miktar tavuk, kayısı, tarçın, bal, zeytinyağı, gene tereyağı kullanacağım. Badem, karabiber, kekik. İşte bunlar da tarçınlı tavuk çevirisinin malzemeleri. Hadi başlayalım. Neyle başlıyorum? Hemen beğendimi yapmakla başlıyorum. Közlemiş olduğum patlıcanlarımın bir kısmını tavama aldım. Hem güzelce püre hale gelmek için bastırarak hem ısıtıyorum hem de püre hale gelmesini sağlıyorum patlıcanlarımın. Patlıcanlarımı püre hale getirirken hemen kenarda bir tereyağı ısıtacağım. Sütümle harmanlayıp patlıcanım üzerine dökeceğim. Evet, patlıcanım hazır. Isındı yani. Unumu katıyorum. Unumu kattım, tereyağımı katacağım, peynirimi katacağım, muskatımı rendeleyip beğendiğimi hazır hale getireceğim.

Tavuğumun beğentisi hazır. Hemen tavuğumu pişirmeye başlıyorum. Zaten önceden tavuğumu kuşbaşından biraz daha küçük doğradım. Tabii tereyağı Osmanlı mutfağının, Türk mutfağında, Osmanlı mutfağında olmazsa olmazı. Osmanlı saray mutfağı kayıtlarında revgandan, revgan diye bahsedilir. Tereyağından, hatta tereyağın en çok da sade yağ kullanılmıştır. Yani revganı sade. Tereyağı eritildikten sonraki hali olan revganı sade kullanılmıştır. Şimdi tereyağım eridi. Tereyağım yanmaması için biraz sıvı yağ katacağım tereyağıma. Azıcık. Onu da hallettikten sonra ne yapıyorum? Tavuklarımı tavama ilave ediyorum. Bunlar güzelce hasbihal olurken ben de yavaşça kayısılarımı doğrayabilirim. Şimdi tarçınlık tavuk çevirisi. Az önce de bahsetmiştim. Osmanlı saray mutfağının en çok sevilen yemeklerinden bir tanesi. Osmanlı kayıtlarında Kanuni Sultan Süleyman dönemi yemeklerinden birisidir. Tarçınlı tavuk çevirisi, közlenmiş patlıcan. Şimdi biz beğendiyle yapıyoruz ama o dönemde sadece közlenmiş patlıcan üzerine konuluyordu. Şimdi biz beğendiyle yapıyoruz. Tabama kayısılarımı da ekledim. Biraz karıştıracağım. Tavuklarım dibine yanmasın. Güzelce kızarmasını sağlayacağım sadece. Ben mutfağımda Osmanlı saray mutfağı yemeklerini yaparken en çok haz aldığım birçok lezzetin bir

Osmanlı kadar kültürü zengin bir yemek yapıyorum şu anda. Tuzumu da ekledim. Böyle tarçınlı tavuk çevirimi çeviriyorum. Çevire çevire pişiriyorum. Gördüğünüz üzere çeviri ismi de buradan geliyor. Yani çevirerek. Yani çevirerek.

kanatlı hayvanlar da çok fazla kullanılmıştır. Şu anda yaptığım yemekte bolca bolca, hatta 15. yüzyıl ve 16. yüzyıl, hatta 17. yüzyılda 200 yıl boyunca Osmanlı saray mutfağının ana yemeklerinden, baş yemeklerinden bir tanesi olmuştur. Şöyle hayal ediyorum da,

500 yıl geriye gitmiş gibi hissediyorum. Tabii siz bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Biz sizin için uğraştık, mutfağa girdik ve Osmanlı Saray Mutfağı yemeklerini yaptık. Tabii büyük kazanlarda yapmayıp da

güzel kokular eşliğinde yemeğimi tabaklıyorum. Önce güzel bir beğendi yatağı oluşturdum yemeğim için. Güzel de bir şekil vereyim şöyle. Sonra da tavuklarımı güzelce seçip hemen beğendiğimin üzerine yerleştiriyorum. Biraz da şöyle yağından gezdireyim. Bademli, kayısılı, ballı, tarçınlı yemeğim hazır gibi. Bir tane tarçın, biraz taze kekik. Bitti mi? Bitmedi. Son dokunuşu masada yapacağım. Ama masaya geçmeden önce hadi gelin ballı gemici böreğini yapalım.

Sıra geldi ballı gemici böreğine. Börek denilince Osmanlı saray mutfağında şöyle bir durulur. Çünkü çok fazla tüketilmiş ve çok da fazla sevilmiştir. Bugün size en çok sevilen iki börekten bir tanesini yapacağım. Ballı gemici böreği. Peki en çok sevilen diğer börek ne? Beyzabi beciyeti böreki makiyen hassa. Onu da diğer bölümde yaparız belki. Yani tavuklu böreği. Ama şimdi evinizde kolayca yapabileceğiniz karışık Türk peynirlerinden oluşan ballı böreğimizi yapacağız. Bunun için ne lazım? İnce açılmış yufka, kuş üzümü dekor için, tabi ballı gemici böreği olduğu için bal, petek bal da kullanabilirsiniz, yumurta akı ve ben genellikle şunu öneriyorum izleyicilerime, evinizde bulunan farklı çeşit peynirler de olabilir ama ben mutfağımda mihaliç, örgü, sepet, tulum peyniri ve isli peynir kullanıyorum. Ama az önce söylediğim gibi evinizdeki diğer farklı peynirleri de koyabilirsiniz böreğinize. Ben hemen böreğimi sarma işlemine başlıyorum. İki çeşidini öğreteceğim size. Birisi gül böreği şeklinde, birisi de muska böreği şeklinde olacak. Eğer yufkanız biraz ince ve yumuşaksa gül böreği şeklinde yapmanızı öneririm. Ama biraz böyle kırılacak gibi ise, kurumuşsa ve biraz da kalınsa o zaman muska böreği şeklinde yapabilirsiniz. O yüzden ben size evlerinizde faydalanabilirsiniz diye iki farklı çeşidini yapacağım. Şimdi bu gül böreği versiyonu. Yufkamı, büyük yuvarlak yufkamı kestim. Üçgen bir parça elde ettim. Bu üçgen parçamın dip kısmına biraz peynir ekledim. Çok fazla peynir koymayın. Bazen ben bu mutfağımda konuklarıma bu böreği öğretiyorum. Yani yemek dersleri veriyorum ve bu börek de derste öğrettiğim yemeklerden bir tanesi. Onlar daha fazla lezzetli olabilsin diye çok fazla peynir koyuyorlar. Ama unutmayınız ki eğer çok fazla peynir koyarsanız yufkanız sarılırken kırılabilir. Ne kadar? Yeteri kadar. Bu kadar yeter mi? Bu kadar yeter. Ben hemen yufkamı sardım. Biraz böyle çok yumuşak da değil, çok sert de değil. Elinize dokunduğunuzda yumuşak hissedeceksiniz zaten. Bu kıvamda olması bizim için kafi. Hemen yumurta akımı aldım. Doğal yapıştırıcımız. Çok fazla yumurta akı sürmemeye gayret edin. Çünkü yağda kızartacağız böreğimizi. Yağda kızarttığımız böreklerimizde çok fazla yumurta akı kullanmıyoruz. Çünkü yanar. Eğer fırına sürecekseniz bolca yumurta akı da yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Evet. Gül böreğim hazır. En son tekrar yapıştırmak için ben yumurta akımı sürdüm. Böyle güzel bir gül böreği elde ettim. Hemen gül böreğimi beyaz bir porselen tabağımın üzerine bıraktım. Şimdi muskalı halini göstereceğim size. Tekrar yufkalarımı aldım. Bir tane yufka seçtim. Muska böreğim için yufkamı gene az önce gül böreğinde yaptığım gibi açtım. Bu sefer kenara doğru değil, tam ortasına peynir koyacağım. Muska şeklinde yapmamızın şartlarını söyledim. Eğer yufkamız kalın, biraz da kurumuşsa muska şeklinde yapabilirsiniz. Muskanın diğerinden farkı, peynirleri hemen dibe değil, tam ortaya yerleştiriyoruz. Buradan bir kat sarıyoruz. Buradan da bir kat sarıyoruz. Sonra böyle bir geçiş yapıyoruz. Sonra bir de böyle geçiş yapıyoruz. Aslında muska böreği değil de bunun üstüne zarf böreği desek daha âlâ olacak. Şimdi yine çok fazla olmaması kaydıyla yumurta akımı sürdüm. Ters çevirdim. Buraya da sürdüm yumurta akımı. Tabii ben bu işlemi yaparken yağım da iyice kızdı. Yağınızın kızgın olmasına dikkat edin. Çünkü böreği attığınızda hızlıca pişmeli. Aksi takdirde çok fazla yağ çekecektir. Şimdi yağımızın kızıp kızmadığını nasıl anlarız? Biraz küçük bir peyniri attık. Yukarı doğru kalktı. Yani yağımız kızmış. Biz hemen isterseniz zarf şeklinde yaptığımız, muska diye adlandırdığımız şekliyle böreğimizi yağımıza atıp kızartmaya başlayalım. Bir şişkinlik elde edeceksiniz ilk başta. Mümkünse bu şişkinlik gitmesin. Hem
yağ içerisine çekmemiş olur. Hem de güzel bir görüntü elde etmiş olursunuz. Böreğinizi yerken böyle biraz çiğ börek gibi olmuş olur. Ama çiğ börek de çok güzeldir. Ben de çok severim. Ama bu gerçekten çok özel bir lezzet. Çünkü niye? İçerisinde hem tuzlu peynirler var, hem diğer yağlı tulum peyniri var, hem de balla servis edilecek. Şimdi yavaşça böreğimizin kızarmasını bekleyeceğiz. Altın sarısı hali aldığı zaman böreğimizi tabaklayabiliriz.

0: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
1: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
2: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
3: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
4: Yarın gidip karşılayalım onu.
5: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.
6: Arkadaş senin emrinde çalışacak, hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
7: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
0: Gidiyoruz Abbas.
1: Nereye?
0: Şimdi görürsün.
8: Hınç bugün 18'de TV4'te.
9: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: Rengil gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Oy şefim. Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
4: Olsun.
3: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofret.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettiniz?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
6: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
8: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
7: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
9: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
10: Yapacağım dedim, yaparım.
11: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
12: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
13: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
15: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
16: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
15: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
17: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
18: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin.

Momo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Momo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
1: Tam bir boş.
2: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
3: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
6: Yaşanacak.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Mobil.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.

0: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
1: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
3: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
4: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: gönder, çekilişe katıl.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

Ben menülerimi oluştururken Osmanlı saray mutfaklarının, sultanların, padişahların, lalaların, onlara hizmet edenlerin, sarayda yaşayan herkesin hangi yemekleri yemişler, hangi lezzetleri tatmışlar, misafirimiz olarak gelmiş olan konuklarımıza o lezzetleri orijinal haliyle sunmak için çaba harcıyorum. İşte bütün bunlardan dolayı, bütün bu hassasiyetlerden dolayı en son muhakkak masaya giden yemekleri ben bir görürüm, son bir dokunuşumu yaparım.

0: Allah! Aç bakalım, aç kısmetimizi görelim ablacığım. Allah! Bu parayla bir hafta tatil yaparız be!
1: Ne yazıyor hüviyetinde?
0: Neciymiş moruk?
2: Emekli memurmuş.
0: 3 aydan 3 aya maaş alır bunlar.
2: Yürüyün be haybeciler!
1: Bey amca!

0: Amca cüzdanın!
1: Amca cüzdanını düşürmüşüm bak!
0: Ye!
1: Al!
0: Allah razı olsun! Ev kirası, bakkalın, kasabın borcu, elektrik, su parası, çocukların, torunların nafakası. Allah ne muradınız varsa versin sizin. Sağ olun çocuklar!

0: yalçı, bir defa bakmadan geçip gitme. Bedavadan ucuza bunlar. Ne alırsanız 10 lira.
1: 7,5 lira olmaz be evlat.
0: İnsaf be bey baba. 10 liranın da pazarlığı olur mu bu zamanda?
1: Olur evlat, olur. Yapma baba. 1 liranın bile icabında pazarlığı
0: sen
1: olur.
0: Sen bir malı getir bana, 20 liradan bir malı.
1: Sen gürültü edip durma, ben hastalıklı bir adam. Sonra ya üstüme dur, üstüme gelme. Allah sen de orada zırlayıp durma.
0: Ben hepsini karıştırdın, allak bullak
1: ettin. Ne karıştırıyorum oğlum, siz de biçim esnafsınız buraya. Adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma, anlama yok mu sizlerde?

0: Ne söyleyeceksiniz?
1: Durun hanımlar, durun! Telaş etmeyin! Parayla değil, sırayla ayol! Hepinizin falına bakın!
2: İşte bayanlar baylar! İstanbul'un sosyete falcısı Güllü Bacı!
3: Bakarım, bakarım! Bir bakışta canlar yakarım! Fal kısmet, fal kısmet! On kuruşa bir yet! Fal kısmet, fal kısmet! On kuruşa bir yet!
1: Zeliş, zeliş, zeliş! Ben senin bildiğin falcılardan değilim!
4: Yok
1: anladın
4: canım!
1: Sen? Ya!
4: Ya nasıl falcısın bakalım?
1: Ben sosyete falcısıyım ayol, sosyete! Evet hanımcığım, senin de derdine bakalım.
5: Susun, alay etmeyin Cemile'yle!
4: Nasılsın Cemilecik? Bekler dururum.
1: Gözün aydın hanımcığım! Bu kilit nasıl çözüldüyse, kocan da öyle çözülecek!
4: Nerede o günler? 10 senedir hareket bereket yok adamda!
1: Sen bu gece gör! Heriften kaçacak köşe bucak aramazsan, bana da Güllü Bacı demesinler!
6: Eyt! Kazım abi geliyor! Kazım! Kazım için çıksın!
7: Tahliye oldum Cemile! Tahliye oldum Cemile!
4: Yaşasın! Sünnetten sonra nikahımız var!
7: Ne sünneti be?
4: Nuri'nin be, buna karık sende!
7: Nuri'nin sünneti ya! Aman duymasın köfte ol, fena halde bozmak!
4: Sonra namussuzum Amerika'ya kadar kaçar!
7: Garanti kaçar!
4: Ulan herif beni hapiste unuttun
7: mu? Unutur muyum be?
4: Ulan sarılın be, sarılın hadi!
7: Ay ya! Cemile! Ebedi aşkım!
4: Kaçıyor! Tutun, yetişin, kaçıyor!
7: Nuri! Gel lan buraya, kaçma!
4: Ne var korkacak be Nuri, kaçma, kafasını
6: sana göre hava hoş, kesiciye tırnak değil mi?
7: Oğlum, bunun kesilmesi kanun mecburiyeti! Gel lan buraya!
6: İstemiyorum!
7: Bana bak, fazla büyüdün mü baltayla kafanı keser gibi keserler sonra, gel buraya!
6: Çarpı getirme beni! Sus dedim! Alırsın, getirme!
1: Çocuğun canını acıtırsan, ben de seni keserim hanım!
6: İstemiyorum, bırakın beni diyorum!
4: Devam edin, devam edin,
1: dalın! Çalın be! Durmayın, çalın!
7: Maşallah! Oldu da bitti, maşallah! Erkek adam oldum be, ne bağırıyorsun? Al şu yastığı kafanın ağzına bakayım, hadi! Bu da... İşte artık sana dedim arpa hediye. Gel bakayım. Oha be! Ulan herkesler bitti de sıra birbirimizi mi kesmeye kaldı?
8: Gönlünü bozma be çarpı!
7: Niye?
8: Bu ara yolsuzum. Nuri'ye bir şey alamadım. 5-10 lira vereyim dediydim. Borcum olsun.
7: Vermezsen faiziyle alırım.
8: Al bakayım benim erkek aslanım.
4: Geçmiş olsun. Yavrum geçmiş olsun.
6: Sağ ol Zeliş abla. Senin sayende kurtuldum.
4: Bak bunu senin için arakladım.
6: Sağ ol ablacığım.
1: Al hediyeni! Ah sen olmasan ne yapardık? Böyle sazlı sözlü, şanlı şerefli sünnet cemiyetini nerede bulurduk? Allah seni de bahtından güldürsün bal.
4: Bir tane melaiketim, her derde deva. Her derde devaymışım, ebe gümeci miyim ben be?
7: Ne sırası be?
8: Geçen sene deniz hamamında hepimiz gördük.
7: Neyi gördünüz?
1: Hadi uzun etme hadi! Giy şunları! Hadi yürü bakayım! Yürü şuraya hadi! Hadi!
8: Yavrucuğum! Gel çocuğum! Gel küçük kuşum! Hadi körpe çiçeği! Gel! Gel!
7: Oh, no.
6: Kızım fazla büyüdü mü baltayla kafanı keser gibi keserler.
7: Bırakın, bırakın, bırakın! Kendim gideceğim idam sehpasına!
0: Erkeklik öldü mü be?
7: Ne erkekliği be? Ölse de kurtulsan!
8: Ne?
7: Bırakın, bırakın beni! Nerede lan balta? Balta nerede he?
0: Ne baltası?
7: Beni kandıramazsın! Saklamayın, çıkarın baltayı, göreyim!
0: Yok be oğlum, sen daha körpecik fidansını!
7: Eyüp Sultan'a gömün beni! Elvan lokum dağıtın! Şerife Yasin okutun! Yalan mı oğlum, namussuz! Ulan Kazım ağa, ulan hep senin yüzünden oldu! Ne yaptı bu lan sana ha? Bir tarafına mı battıydım ha? Durun bakayım, bir dakika, bir dakika, durun bir dakika! Bu başlık benim başıma küçük, daha büyüğünüz! Olmaz, olmaz, olmaz numaraya!
6: Çalın çabuk, hadi!

0: dakika, yavaş. Ay, bir dakika. Şunu üstüne koyalım hemen hemen hemen hemen hemen hemen.
1: Geçmiş olsun çarpık.
0: Sağ ol canım.
2: Al canım, geçmiş olsun tontonuma. Tıpılmış olsun.
0: Kelebek.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
3: Sayın bayanlar, baylar, şimdi ünlü ve eşsiz sanatkarımızı dinleyeceksiniz. Uzun parmak Salih'ten olma, yedi bela Lütfiye'den doğma,

0: Tamam geliyorum. Zaten keşke artık o kadar az acıysak olur o kadar. Hadi hop hop hop.
1: Maşallah.
0: Allah, sıcağı bak! Sıcağı yukarı alabilirim!
2: Yan kesici kız bu mu beyefendi?
3: Hayır, bu değil memur bey, yanılmışım.
2: Neden? Büroda teşhis etmiştiniz.
3: Sayısız hastalıklarım var. Şeker, enfarktüs. Zengin olacağıma şunlardan biri olsaydım keşke.
4: Hakkınızı helal edin. Helal et hakkını. Ben hazırım abi, götürebilirsin.
2: Şikayet yok ki götüreyim. Fehmi Bey'i düğüne davet etmişsin.
3: Unuttun mu kızım? Hani Eminönü'nde, köprü üstünde, iş portacının yanında seninle karşılaşmıştık he?
4: Evet. Buyurun hadi, buyurun. Biz de sizi bekliyorduk bakın.
3: Kusura bakma kızım, biraz buyurun. Geç kaldım. Karnım da zil çalıyor, öyle acıktım ki.
4: Hey çarpık, sucuk ekmek bir ya. Hadi.
0: Amcaya, ballı kuzu sucuklarından çift porsiyon. Buyurun amcacığım. Biz de buyuralım mı? Buyurun, buyurun.
5: Siz Cemile Kuru, Kazım Süslü'yü kocalığa kabul ediyor musunuz?
6: Ediyorum.
5: Siz Kazım Süslü, Cemile Kuru'yu karılığa kabul ediyor musunuz?
7: Bu hoş geldin şu köpeği be!
8: Hoştu, hoş geldi. Hadi ne yapalım?
5: İmzalayın şunu bakalım.
8: Ay evet.
9: Bir saniye memur bey, o ne? Süslü Kazım'ı yan kesicilik suçundan dolayı tutukluyorum.
4: Kazım!
8: Bana nikah! Ne lazım?
4: 17 defadır nikahtan dönüyor Cemile ile Kazım!
0: Böyle şansı köpekler yesin!

0: olacak. Ay, o masumdan ölecek güzel Allah'ım. Ay, ay.
1: Korkma, ikiniz de kurtulacaksınız. Kalkmaya çalış, hadi biraz gayret et. Ay,
2: yardım ay. Etsenize, kansız herifler! Görmüyor musun, kadıncağız canıyla uğraşıyor!
0: Ölüyorum!
2: Bana ne ya, ben ilk yardım hastanesi miyim? Ay Allah sizi kahretsin be! Biraz daha dişini sık!
1: Geliyoruz!
2: Şimdi hastaneye uçuracağım seni! Hadi!

0: Dur bakayım şöyle. Hop, yavaş. Amma da ağır ya. Hadi erkek olacak erkek. Tamam tamam dur dur. Sasmayın. Durun bakayım bana.
1: Yavaş. Yavaş.
0: Tamam.
1: Hadi hadi eyvallah.
0: Güle güle. Zeliş göreyim seni.
2: Azaldı sancım neyin?
3: Korkudandır. Babasının haberi var mı?
2: Babasının mı? Babası burada değil, Almanya'da.
3: Ya, öyleyse telgraf çekelim, hemen gelsin.
2: İnatçı domuzun tekidir, gelmez. 3 sene oluyor gelmeyeli, halımı sormayalı.
3: 3 senedir gelmedi de bu çocuk nasıl oldu? Kimden bu çocuk?
2: Lafını bil, namusuma dil uzattın mı canından ederim seni.
3: 3 senedir gelmedi demedim.
2: Gelmedi dediysek, mektupta yollamadı, resimde göndermedi demedik ya. Hadi ben burada inem. Sağ ol abi, sağ ol. Çok teşekkür ederim ama sancım geçti, vallahi geçti.
3: Yo, olmaz, bu vaziyette bırakamam seni.
2: Eyvallah, ben gidiyorum.
3: Dur, nereye gidiyorsun?
2: Abi, vallahi geçti sancım.
3: Korkma, sakın korkma. Bu doğum kolay olacak, tehlikesiz olacak. Çarçabuk kurtulacaksın. Hadi, gel.
4: Hemen doğumhaneye götür.

0: kalk bakalım, Zeliş abla geldi.
1: Abla, işte gelmiş Zeliş.
0: Tamam mı ablacığım? Atlattın mı yakışıklıyı?
2: Az kalsın biz enseleniyorduk. Herif bırakmadı ki yakamı, hastanede bile peşimden geldi.
1: Bazıları böyledir. İyilik fırsatı bulunca tadını çıkarmak için yapışırlar insana.
3: Hamilelik de yakışmıştı vallahi.
1: Bir gün hakikisi de olur inşallah.
2: Ulan çarp! Bırakın gevezeliği iş başını.
4: Şşt, gelen var, gelen var! Şşt, hadi Şişko, uyan, başla bakalım! Başla ulan!
5: Yağma yok arkadaş! Söz verdin, satacaksın makineyi!
6: Zorlama ya, keyfimin kâyası mısın be? Satmıyorum,
5: Allah keyif Allah! Keyif değil bu, ticaret işi!
2: Allah i̇şte Allah. Bak o günküler! Gene bizim çöplükte ötmeye kalkışıyorlar!
1: Zor ötürler, burası bizim stadyumumuz!
0: Ne yapacağız abla?
2: Ava çıkanı avlayacağız!
6: Bak arkadaş, böyle bir makine Amerika'da bile yok! Buradan beyaz kağıdı sokacaksın, buradan 500'lük çıkacak! Anladın mı? Ondan sonra at kasaya! Tamam mı arkadaş? Ey anam ey, dünyanın 7. harikası! Satmıyorum be arkadaş!
5: Satman lazım, bana söz verdin!
6: Söylemedim sana be! Olmaz!
2: Hey bey kardeşler, acaba bu taraflarda traktör fabrikası var mıdır ki?
6: Ne yapacaksın traktör fabrikasını?
2: Söyleme sahip, bir iki tane satın alacağız da!
6: Yeah. Ben traktörden anlamam, ben bu makineyi icat ettim!
5: Ana! Ne işe dolunacağız makineyle?
6: Para basar hemşerim, para!
5: Abo, bassana bir tane görelim bakalım
6: he! Olur! Hilesi hurdası yoktur ha! Gavurun icadını kat be kat geçmiştir! Şu düğmeye basıp çalıştıracaksın! Sonra da kağıdı şuraya yerleştireceksin! Evet. Koy boş kağıdı, al 500 lirayı!
5: Allah! Herif bir sıhtı çıkardı lan!
0: Vallahi sahi para!
5: Ya! Esahtan 500 kayme!
2: He ya! Hem de Atatürk'ü de var!

0: Kirloş. Kirloş. Kirloş. Kirloş. Allah. Ulan kirloş, kirloş be! Kirloş, kirloş, kirloş! Neredesin ulan? Ay, kirloş! Tadını kaçırdım be! Gel buraya! Kirloş, kirloş, kirloş! Kirloş, kirloş, kirloş, kirloş! Ulan kirloş neredesin be?
1: Hey, ev sahipleri! Kusura bakmayın ya! Köpeğimi arıyorum da onun için yani! Allah! Ulan kirloş! Kimse yok bu evde ya! Ulan kirloş neredesin? Aklın varsa elime geçme sakın! Kirloş!
2: Zamandır yatakta değil, musalla taşında yatıyormuşum meğer be! Şuraya bak yumuşacık! Gemi midir, yatak mıdır, nedir Allah be! Düzeltelim şunu mu yastığa? Ya kaç kişinin elbisesi var burada acaba? Kaç kişi? Vay anam vay! Elbiselere bak be! Vay anasını! Elbiseler de mis gibi kokuyor yani! Şuna bak Allah! Kulakların çınlasın Güllü abla! Bu elbiseyi sana verecekler evvelallah! 7 kat fistan çıkartırsın! Artanından da perde dikersin ha! Ay ay! Ben bunu giyemem be! Huylandırıyor insanı! Ay bir daha buluyorum! Ay şunu alalım bakalım!

affedersin, kazayla taktım bunları. Evime de kazayla girmiş olacaksın herhalde. Tam üstüne bastın abla. Ekmek çarpsın ki kazayla girdim. Bütün bunlar Kirloş yüzünden başıma geldi zaten. Kirloş benim köpeğimdir de, Kirloş! Dur! Sakın kaçayım deme. Seni görmüşlüğüm var sanki, tanır gibiyim. Geç bu tarafa. Şimdi polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim. Şey, kulun kölen olayım abla. Yakma beni ne olur. Ama hırsız değilim ki ben. Vallahi değilim, billahi değilim. Şey, ablam, şey, Kirloş'u kovalarken girdim buraya. Vallahi billahi, ekmek kuran çarpsın yalanım varsa. İmkansız. Olamaz. İnanması zor evet. Fakat oldu bir defa. Köpeğin peşindeydim. Sonra yatak odana girince unutuvermişim. Elbiselerine, kokularına, mücevherlerine özeni vermişim işte. Bak şu resme. Benim resmim. Ne işi var burada? Kim çekmiş? Ne zaman çekmiş bunu? İlk defa görüyorum. Benim fotoğrafım bu. Geçen sene saçlarımı siyaha boyatmıştım. Olamaz. İkiz olsak böyle benzeşemeyiz.

0: Buyurun, ben Leyla Taner.
1: Hürmetler, yarınki gazetelere ilan verdim. 15 gün daha uzatma ilanı. Leyla Taner'e ve programdaki diğer arkadaşlara teşekkürler. Memnun oldunuz mu?
0: Çok sevindim. Büyükçe bir ilan mı? Kaçıncı sayfada?
1: 5. sayfanın en başında. Ve de kocaman. Yaz sezonu için de kontratı hazırlattım. İstediğiniz miktarda avans da kabulümdür. Bu gece takdim edeceğim.
0: Teşekkür ederim Cemal Bey, hayırlısı olsun.
2: Demek duvarlarda, gazetelerde görmüşüm resmini, onun için tanır gibi oldum demin seni. Senin gibi meşhur bir ablamı tanıdığım için iftarım sonsuzdur.
0: Sen kimsin bakalım, ne iş yapıyorsun?
2: İsmim Zeliha, ama Zelişte Balkız da derler. Ortaköy'de mühürcü çıkmazında otururum.
0: Ben Leyla Taner, buyurun.
3: Alo, Papatya dergisi, ben Ertan. İyi günler Leyla Hanım. Gene bu hafta 2 sayfa sizden bahsediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim alakanıza.
2: Ulan kirliş! Vallahi çeşilir iş değil ablacığım, Allah yardımcın olsun. Her dakika zurt zurt ötüyor be, nedir bu ya? Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Zeliş, güle güle. Bir gün gazinoya gel, benim adımı söyle, para almazlar.
2: Gelirim vallahi gelirim, bayıla bayıla gelirim.
4: Geliş, geliş neredesin ya, meraktan patladık be kızım.
2: Neler oldu neler, ama size anlatmam.
4: Ne olmaz ya, anlat anlat.
2: Elin kızı evime gelip giriyor, elini kolunu sallaya sallaya yatak odama kadar çıkıyor, her şeyimi karıştırıyor, ortada kimseler yok.
4: Affedersiniz efendim.
2: Evime giren genç bir kız olmazdı da, gözü kanlı bir erkek, azılı bir hırsız olabilirdi. Ne yapardım o zaman? Ne yapardım?
5: Olmuş bir defa, yorma sinirlerini.
2: Böyle bir düzen içinde insanda sinir mi kalır? Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek, tamam mı?
4: Tamam hanımefendi, tamam.
0: Canan! Sen de bir saat için izin istemiştin, kaç saat sonra döndün?
6: Bir aydır ilk defa çıkıyorum, bitiremedim işlerimi.
2: Vay sekreter hanım vay! Amma da işin varmış.
5: İçme yeter! Bir müddet dinlensen nasıl olur?
2: Çok kötü olur!

0: Altın çağımı yaşıyorum. Ne kazanırsam şimdi kazanacağım.
1: Hiç olmazsa bir müddet tatil yapmalısın.
0: Menajerim olarak ekstra işler istiyorum senden. Çok zengin ailelerin düğünleri. Büyük balolar falan. Çok para alabilirmiş.
2: Çok çektim elinden, bitsin bu acı. Tükettin ömrümü.
0: Ah be Leyla Taner abla, bu şarkıyı ben de senin gibi söylemezsem bana da zeliş demesinler.
3: Tamam, hadi yürüyün bakalım. Tam süper abilerim.
0: Yaramaz bu herif. Saçı uzun olanın cebinde parası yoktur.
3: Parası belli olmaz. Papelle dümenin kimde olduğu bilinmez.
0: Ulan bana mı öğretiyorsun be?
3: Yoo, estağfurullah, ne haddime.
0: Bak işte arpası bol bir beyzade.
3: Tamam. Oldu, oldu bu.
0: Yürü, başla numarana. Çek diş macununu, tamam.
3: Ben saralı bir kuşum, yaralıyım berduşum, hoppala.
0: Saray illeti tuttu, vah zavallı dağlara taşlara, aman yarabbim.
4: Nesi var, ne oldu?
0: Sevabına yardım ediver bey abi, şöyle kenara çekelim.
3: Vuruyorum,
0: tak! Başını taşlara vuruyor, baksana ya!
4: Bana ne, alın bir hastaneye götür.
0: Yardım etsene be, sende insanlık yok mu? Yuf be!
4: Hay Allah'ım, nedir başıma gelen?
3: Tamam bal kız, vakit tamam.
0: Ben doktor çağırmaya gidiyorum.
4: Geçmiş olsun.
3: Sana da.
4: Ben hasta falan değilim.
3: Hastasın, bana dokundun sen de hastalandın.
4: Yoo!
3: Bırak numarayı!
4: Allah korusun!
3: Bulaştı!
4: Yaklaşma! Bak,
3: yüzün karanlığa başladı! Ağzın köpürüyor!
4: Allah korusun!
0: Döktürdün be çarpık! En kral artizi cebinden çıkartırsın vallahi. Demiştim ben size! Bugün mangır günüdür.
3: Allah!
0: Hoppa!
3: At, at, at! Nerede mangırlar?
5: Neymiş, buska mı?
0: Borç listesi!
3: Canım çıktı titreyip sallanmaktan! Boşa mı gitti o kadar zelzele? Ne yazıyor üstünde?
0: Protesto! Yani herifler ödememiş!
3: Amma da profesörsün ha!
0: Bakkala 311 lira, kasaba 178, manava 226 lira... ...üç aylıkta ev kirası birikmiş, iyi mi?
3: Yırt o kağıdı zeliş! Cüzdanı da uzak bir yere fırlat!
5: Demiştim, bugün çarptıklarımız kâfi diye!
0: Kâfi ya! Ucu ucuna ancak yetişir!
3: Ne? Neye yetişir?
0: Demin bölüştüklerinizi geri iade edeceksiniz.
3: Hı? Anlamadım Zeliş!
0: Bu garibin borçlarını ödemek lazım be! Adresi de var adamcağızın! Uçlanın cebinizdekileri! Hı? Hadi!
3: Karnımda diş macunu ağacı çıktı be! Midem bembeyaz, al!
0: Hadi bakalım, şimdi doğru postaneye!

0: Efendim?
1: Günaydın. Leyla çıktı mı?
0: Sen misin? Günaydın. Geliyor musun?
1: Önemli bir vergi meselem çıktı. Gelemeyeceğim.
0: Biraz önce gitti. Fotoğrafçı da bekleyecekmiş seni. İşim bitince eve gel. Ben de bir yere çıkmayacağım bugün.
1: Akşam nasıl olsa görürüm ben onu. Eyvallah.

0: berbat derecede sinir yorgunluğu. Tehlikeli bir sürmenaj.
1: Neyse ki parası var. Doktorun söylediklerini rahatlıkla yapabilecek. İyileşecek. Böyle olacağı belliydi. Yoruldukça huysuzluğu, aksiliği artıyordu. Her gece içiyordu. İlaç almadan uyuyamıyordu. Bu kadar para hırsı, şöhret hırsı... ...ömrümde görmedim, ömrümde. Hastanede kaldığı sürece seninle baş başa kalalım.
2: İyi ki provada bayıldı. Yoksa rezalet olurdu.
3: Bir müddet istirahat edecek.
2: Bir iki gece idare ederiz. Leyla Hanım'dan az para kazanmadık.
0: Anlaştık, mutabıkız değil mi? Bir müddet sakin bir hayat, içki yok. Geceleri erkenden uyku. Durumunuzu olduğu gibi anlattım size. Gençsiniz. Kolaylıkla atlatacaksınız bu yorgunluğu. Bir iki aylık çalışmalarınızı değil, bütün hayatınızı düşünün. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Hemen seyahate çıkın bence. Veya deniz kenarında bir yalıya taşının.
4: Merhaba Zeynir.
5: Ay ablacım benim! Hoş geldin, sefa geldin, şeref verdin!
4: Bağırma, duymasınlar.
5: Duysunlar be abla, gelip görsünler, onlar da sevinsin. Ve de anlarlar Zeliş'in kim olduğunu. O günden beri hep senin plaklarını çalıyorum be.
4: Sana geldiğimi kimseler bilmeyecek, öğrenmeyecek. Yemin edeceksin.
5: Hay hay, otur evvela.
4: Çok hastayım Zeliş. Sinir hastasıyım.
5: Yok be abla, biraz süzülmüş gibisin ama sana yaraşmış.
4: Hastalığım duyulursa mahvolurum. Bizde sinir hastasına deli derler. Gazeteler, mecmualar hastalığımı yazdı mı bir daha eski yerimde olamam. İyileştiğime hiç kimse inanmaz. Yeniden sapıtırım, işi bırakırım diye hiçbir gazinocu benimle anlaşma yapmaz. Seyircilerim acıyarak bakarlar yüzüme. Düşmanlarım canıma okurlar. Alay mevzu olurum. Birkaç günde de tükenir giderim.
5: Ağlama be! Ben de boşanacağım şimdi. Senelerdir içimde birikmiş ne kadar acı, ne kadar kahır varsa hepsi için ağlayacağım.
4: Beni sevindirmek senin elinde. Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin.
5: Ben mi? Ben mi senin yerine geçeceğim?
4: Aa, yapamam. Birbirimize o kadar benziyoruz ki hiç kimse fark etmeyecek.
5: Madem sen bu kadar istiyorsun Leyla abla, kabul.

0: Kuş frene bakar gibi ne bakıyorsun? Yarım saattir kahvaltı bekliyorum.
1: Kahvaltı? Kahvaltı? Alt solunu şimdi getirdim ya.
0: Nerede? Ne zaman, nereye getirdin?

0: Yumurtaları konuşmadık mı?
1: Ne yumurtası? Hasta mısın sen be?
0: Değilim. Fakat şey, neyse.
1: Hastasın galiba. Doktora götüreyim istersen.
0: Değilim efendim. Dalgınım biraz. Şimdi geçer.
1: Daha ne kadar bekleyeceğim kahvaltını?
0: Getirmedin mi?
1: Ne zaman? Bir saattir bekliyorum.
0: Nerede bekliyorsunuz?
1: Ne demek, nerede bekliyorum?
0: Şey demek istedim. Alt salonda mı? Üst salonda mı?
1: Alt salondayım demedim mi sana? Döktüklerini yenile, çabuk getir kahvaltını.

0: Yaşasın. Rıza Efendi ayıramadıktan sonra kimse ayıramaz. İnşallah abla. Şimdi Ekrem'le Canan'dan bahsedeceğim sana. Biri menajerim. İşlerimi o takip eder. Kontratlarımı yapar. Canan da sekreterimdir, yani kadın katip.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
2: Okul zili çalmadan A101'e! B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş, B-Star renkli hesap makinesi 129 lira!
3: Son düzlükte muazzam bir mücadele! Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
9: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
10: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
11: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
9: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
8: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
10: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
12: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
13: Yapacağım dedim, yaparım.
14: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
10: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
15: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
16: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
10: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
17: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
18: tam bir boş.
17: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
19: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
20: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
10: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
11: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
12: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
13: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar

0: benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
2: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
4: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Cezalar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
8: McDonald's gibisi yok.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
9: Bir mucize bu. Olmayacak bir şey başarmışsınız hanımefendi. Benden başkası asla bilmeyecek. Bunu düşünmeyin bile. Zeliş Hanım'a da elimden gelen yardımı yapacağım.
10: Bundan şüphem yoktu. Sana güveneceğimi biliyordum.
9: Yalnız gazino meselesi düşündürüyor beni.
10: Bir müddet sahneye çıkmayacağımı söylersiniz. Bu zarfın içinde 15.000 lira var. Onu da şahsi ihtiyaçların için kullanırsın.
9: Peki siz nereye gidiyorsunuz?
10: Bir motele gidiyorum. Orada müstakil bir daire tuttum. Şermin Uysal ismiyle kalacağım. Çok önemli bir şey olursa ararsın beni. Yarın sabah da menajerim Ekrem'le tanışacaksın.
11: Uşak Rıza Efendi nerede?
12: Ayrılmış.
11: Allah Allah, niçin acaba?
12: Ne bilirim ben, onun yerine beni aldılar.
11: Leyla Hanım nerede?
12: Salonda.
9: Ne oluyorsunuz Leyla Hanım?
11: Bir şey yok. Üstüne varmak doğru değil. Geçecek.
9: Geçti bile. Fakat 40 yıl yaşasam aklıma gelmezdi.
11: Düşünme bunları. Hastalık sağlık hepimiz için. Bir müddet dinlenince hiçbir şeyin kalmaz.
9: Bence çalışmalı.
11: Deli misin sen?
9: Hemen sahneye çıkmalı. Büyük bir konser vermeli.
12: Ben mi? Sahneye?
9: Hı hı.
12: Konser.
9: Elbette.

0: ahí. Ay, kafam pişti, çıkarın bunu be! Ya beni böyle şatifilli gibi giydirdin, nereye götürüyorsun?
1: Gazinoya gidiyoruz, matine var.
0: Ne yapacağız orada?
1: Seyredeceğiz, herkes seni görsün.
0: Tövbe tövbe!
2: Allah korktu bacağım,
0: tutmayın, sarsmayın, Allah! Bari alıp ilk yardım

0: Götürelim bunları.
1: Götürmeyin, bırakın burada öleyim.
2: Gel, gelsin arabayı alalım, gel.
1: Sarsmayın, sarsmayın beni. Çok fenayım. Dudu,
2: yaklaş.
1: Zavallı bacağım. Bacağım dur.
3: Ay baba,
1: oğlum,
3: baba.
1: Oğlum.
0: Cüzdanın düşmüş.
1: Ne oluyor? Geçti, bir şeyim yok.
3: Aaa, olmaz! Bizle geleceksiniz. Kaçamazsınız, hayır. Hayır.
1: Nereye götürüyorsunuz bizi?
3: Oturun bakayım, gelin içeriye, gazinoya.
1: Bir dakika.
3: İkinize de ziyafet var.
1: Anne, adam kaçırıyorlar.
3: Oturun bakayım, yoksa polise teslim ederim. Gazla şoför bey. Canım! Gel bakayım. Hop,
1: Bir dakika ya! Durun bir dakika, bir şey söyleyeceğim! Anne! Adam kaçırıyorlar! Kaçırıyorlar anneciğim! Anne!
4: Ne iyi kadın be! Bizi polis yerine kayıntıya getirdi!
2: Bana dua et oğlum! Kadın bana kesildi be!
4: Bu lafına kirloş bile havladı!

0: Ne kadar da bizim Zeliş'e benziyor ha?
1: Anne be, sen de açık göz, hiç mi Zeliş görmedik yani? Yuh be! Herkesi Zeliş görüyorsun.
0: Haklısın, galiba haklısın. Neyse, biz kayıntımıza bakalım. Bravo abiciğim! Bravo Nurol, çok güzel, aferin, beğendim. Sen bizim gazinoya gel.
2: Sayın davetliler, aramızda biricik ses yıldızımız Leyla Taner bulunuyor. Kendisini sahneye davet ediyorum.
0: Burada vurmuş Leyla Taner be! Allah Allah! Leyla abla! Leyla abla! Leyla abla! Baba, gördü gördü!
3: Hasta olduğunu bilmiyor musun? Sahneye çıkmasına niye müsaade ettin?
4: Kendi istedi.
3: Sana olan hayranlığım her gün biraz daha artıyor. Eskiden olsa Leyla Taner lüks bir gazinoda dinlenirdi. Gün geçtikçe ne kadar alçak gönüllü oluyorsun. Çalışmakla da iyi ettin. İradenle her şeyi yenecek güçtesin. Fakirlikten gelmenin, hayatla küçük yaştan beri boğuşmanın neticesi bu.
4: Hem ne boğuşma! Her dakika başka bir korku, yakalandım yakalanacağım diye. Hiç açma, aklıma getirme.
3: Kızma ama, bu hastalık faydalı oldu sana. O gereksiz öfken çalımın gitti. Sevimli, iyi kalpli, duygulu, o eski Leyla oldun gene.
5: Ablacığım, balı seni çift kızarttı.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Daha hazırlanmadı mı?
4: Tanımıyor musun? Hava yapmayı ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? İner şimdi.
3: Gidip acele etmesini söyleyeyim.
4: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var. Niçin anlamak istemiyorsun beni? İşkence etme bana.
3: Gene başlama Canan.
4: Seviyorum seni. Telaşın ne?
3: Basın toplantısını unuttun galiba. Gazeteciler otelde bekliyor.

Haydi Zeliş, göster kendini. Bu işler sana vız gelmeli. Tadını çıkart, boş ver, korkma. Azıcık kırıt, biraz sırıt, biraz lügat parala, hepsi tamam.

0: saçımı siyaha boyatmak istiyorum. Bıktım bu saçtan.
1: Nasıl isterseniz.
2: Çok tuhaf. Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun. İçkiyi de mi bıraktın?
0: Elbette. Gelmiyor musun?
2: Acele yapılacak bir işim var.
0: Öyleyse hayırlı işler.

0: sadece çalışmak için geldim. Pingir demeye değil, Leyla Taner müsveddesi.
1: Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun be? Ha? Bir daha Ekrem'le koklaştığını duyayım da gör bak kim olduğumu.
2: Hoşt, düdük makarnası, hoşt kayısı kurusu. Kafamı bozma, pişman ederim anandan doğduğuna ha.
0: Ekrem'i baştan çıkarman namussuzluktur.
1: Bana bak! Leyla ablaya verilmiş sözüm olmasa o namussuz lafını yedirirdim sana ama... Hadi kızım al voltanı, daha fazla karışma!

0: Sana ciddi bir iş arkadaşı gibi davrandım şimdiye kadar. Seni ateşleyecek, ümit verecek hiçbir hareketim olmadı.
1: Konuşma ne olur. Beni öpmeni istiyorum.
0: Leyla'yı seviyorum ben. Bunu bildiğine eminim. Ama garip bir ısrarla bırakmıyorsun peşimi.
1: Fakat Leyla seni hiçbir zaman sevemez çünkü...
0: Benimle bu şekilde konuşman hiçbir şeyi değiştirmez. Leyla'yı seviyorum dedim sana.

0: Namussuz, bu yaşta kompartman mı yapıyorsun lan?
1: Yok vagon.
0: Emrin var mı ablacığım?
2: Ne vuruyorsun be?
3: Ah şey, affedersiniz.
0: Aptal Leyla Tanero be, bırak vursun. Ablacığım, bir tane de benim sırtıma vur.
4: Ah sultanım, sultanlar sultanım benim.
3: Şöhretinizi duydum Gülü bacı.
4: Aman sultanım, senin şöhretinin yanında bizimkinin lafı mı olur? Biz sana mahallece hayranız. Allah'a çok şükür, yakından görmeyi nasip etti
0: biz. Güllü bacı, biz ablamla daha evvel teşebbüs ettik. Bizi gazinoya davet etti, yemekler yedirdi. Zeniş ablamızı biraz andırıyor, değil mi?
4: Ah, ona kimse benzemez. Bir tanedir o.
0: Altın parçasıdır, altın! Kıskandı galiba, ha?
3: Güllü bacı, deyiver falımızı bakalım.
4: Aa, Allah Allah! Sanki ben senin falına daha önce bakmış gibiyim.
3: Nasıl olur, ilk defa geliyorum.
0: Sen de meşhur oluyorsun artık. Koca Leyla Taner'in falına bakmak ne demek?
4: Herkesler duysun da anlasın. Düşmanlarım çatır çatır çatlasın. Çarpık Selim de çatlasın.
0: Çarpık sensin lan! Sen böyle fal bakmaya devam edersen polisler gelir bir gün senin falına bakarlar. Ne vuruyorsun ya? İmdat! Moruğun elinden kurtaran yok mu? Bir dakika dur, ayağım kaydı, elbisem kirlenecek. Güpegündüz cadde ortasında reşit olmayan bir çocuğa tecavüz, imdat! Tek elini kirli saçında! Ah, elim kirlenecek, çok para yapacağım. İmdat! Anne!
5: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım.
3: Neden?
5: Zeliş!
0: Hoştu lan ya Cihit! Bunun da...

0: alakı değişti ya?
1: Niye kürküm ye dünyası? Bu kirloş adam olmaz.
2: İn ulan Leyla ablanın kucağından! Kirleteceksin üstünü başını!
3: Bırakın, pek sevdim kirloşu. Asil bir köpeğe benziyor.
0: Yapma abla! Şımartacaksın iti, gelip başımıza edecek sonra!
3: Baksanıza ne kadar uslu!
1: Leyla'nın pire falan vardır!
3: Aman varsa var, kaşınmanın zevkini unuttuk kaç günden beri!
4: Müşte! Müşte! O ne? Kasım tahliye olacak!
3: Kasım yaşasın! Hemen nikah tarihini alalım öyleyse!
4: O kadar acele değil, kefalete rabden tahliye ediliyor!
3: O ne? Ne demek o be?
4: Yani serbest olabilmesi için 10.000 lira para ödemeniz gerekiyor.
5: 10.000 lira nereden buluruz?
3: Bu zarfı Leyla abla verdi, vereli açmamıştım. Bakın, bu zarfın içindekiler yeter mi?
0: Allah! Yeter de açar bile!
6: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum.
3: Ulan Kazım! Biz şimdi karı koca mıyız yani?
7: Vallahi inanamıyorum!
1: Gel kızım!
0: Öpüşsenize lan! Şimdi Zeliş burada olsa yerdim tokatı!
3: Lan!
6: Beyler, beyler, salonu terk edin! Başka nikah var!
1: Aa, polis! Polis!
8: Nikah şekerleri de bizde!
7: Vallahi inanmam, içinde kelepçe vardı!
3: Hadi bakalım, düğünde hepinizi gazinoya davet ediyorum!

0: Yorgunsun. Uykusuz bırakmayayım. Yarın önemli bir şey konuşacağım seninle.
1: Olur. İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Hoş geldin abla. Hoş bulduk Zeliş, her şeyi mükemmel idare ettim. Yaptık bir şeyler işte. Sana çek yazdım, istersen hemen gidebilirsin.
1: Yazık, bu saatten sonra gitmez.

0: Leyla Hanım biraz önce gitti.
1: Aa, nereye? Bütün gece düşünmüş. Doktorun sözünü tutmaya karar vermiş. İyileşmeden gelmeyecek. Sen de aynı işine devam edeceksin. Çık yatak odasına, bir güzel uyu.
2: Ne istiyorsunuz? Olaydan haberiniz yok galiba. Leyla Taner bir uçurumun dibinde ağır yaralı vaziyette bulundu. Hastaneye kaldırıldı ama doktorlar ümitli değil.
3: Yanlışınız olacak. İşte Leyla Taner. Gördüğünüz gibi sağ ve sıhhatli.
2: Olur şeydi.
1: Ne olmuş?
3: Bir kadın bulunmuş uçurumda. Çok ağır yaralıymış, ölmek üzereymiş. Sana benzetmişler.
1: Allah korusun. Bir dakika, kim bilir hangi zavallıdır?
2: Herhalde, rahatsız ettim hanımefendi.
1: Gitmeyin, bu kadın Leyla Taner değildir.

0: Leyla sinir hastalığı geçirmiş, çalışması yasak edilmişti. Kendisine çok benzeyen birini buldu. O da bu kız, adı Zeliş'tir. Allah'ım, inanamıyorum! O kadına bunu nasıl yapabildin?
1: İftira etme namussuz! Ben evime dönüyordum, beni yolumdan sen çevirmedin mi? Kalacaksın, Leyla gitti demedin mi?
2: Bu hanımın söylediği gibi Leyla Taner değil de Zeliş misiniz?
1: Evet, Zeliş'im! Ama katil değilim! Değil adam öldürmek, bir çiçek kopartamam ben!
2: Benimle karakola geleceksiniz!
1: Öldürmedim, inan bana!
3: Müteessirim, fakat odasına girmenize, görmenize izin veremem!
1: Durumu nasıl?
2: İyileşecek mi?
3: Henüz komada, kurtulabileceğini pek sanmıyorum!
2: Hiçbir ümit yok mu?
3: Allah'tan ümit kesilmez! Ama yaşasa bile bitkisel hayata girme tehlikesi var! Hiç kimseyi tanıyamaz, konuşamaz, hareket edemez!
0: Artık ne Leyla, ne Zeliş var!
1: İşlemediğim suçun cezası neyse kabulümdür! Ben Leyla ablayı değil, Zeliş'i öldürdüm! Asıl günah bu! Daha yeni yeni fark etmekteyim bunu! O azıcık aşım, kaygısız başım diyen, iyi kalpli, dünyaya boş veren Zeliş'e kıydım ben! Hiç yaşamamıştım öyle! Giyinmemiştim, süslenmemiştim! Kimseler kapımı açıp karşımda iki büklüm durmamıştı! Öyle yemekler yememiş, öyle yataklarda uyumamıştım! Gencim! Birazcık da insanım! Başım dönüverdi birdenbire! Şimdiki aklım olsa hemen kaçardım! Beni orada alıkoyan... şuramdaki acı gibi güzel bir şeydi! Sevivermişim farkında olmadan! Sevdalanmışım! Kendisi beydi, benden yüksekti! Ben diye Leyla ablayı seviyordu ama... ben haddimi bilmeden yanmaktaydım! Bir rüya görüp uyanmaya da izin yokmuş! Leyla ablayı da bitirdiler! Zeliş'i de!
4: Ne oluyor? Ne oluyor burada? Bakın o tarafa!
5: Hayır, kurtarmayın!
4: Ulan saldırın buraya, ne
5: versen!
0: Durun ya, beni bekleyin! Kusura bakmayın hakim bey, bir yanlışlık olmuş, Zeliş benim! Bu hanımefendi de meşhur şarkıcı Leyla Taner!
1: Hayır, olamaz! Leyla Taner olamaz bu kadın! Yaşamasına imkan yok! Ben attım uçurumdan onu! Ben!
3: İtirafta bulunan bu kadını nöbetçi savcılığına teslim edin!
1: Hayır!
0: Bu aptal kadın, Leyla diye beni öldürmek istedi! Ama başaramadı Allah'a şükür! Çoktan iyileştim! Fakat doktorlarla emniyet sorumluları gerçeğin aydınlanması için... müşterek bir karar alarak hastalığımın devam ettiğini bildirdiler! Geçmiş olsun Leyla Hanım! Ben Zeliş'im!
6: Durun diyorum size!
7: Ne parası, yoksul bir adamım ben!
8: Ne istiyorsun?
7: İş arıyorum!
9: Aklımızda vur emri çıkmış!
7: Hedefe iki gözünle bak!
9: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan!
8: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana!
7: Ben sadece görevimi yaptım!
10: Tanrı muradımı korusun!
11: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
12: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
11: Götürün bu herifi, hadi çabuk!
7: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
13: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız!
14: Karateci Kız, bugün 13.45'te TV4'te.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
7: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
9: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
10: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
8: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
7: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
9: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
11: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
12: Yapacağım dedim, yaparım.
10: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
9: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
13: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
14: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
9: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
15: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
20: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Espresso.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
13: Sürdürülebilir hayat, 20 Eylül pazardan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
0: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
14: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. OMO, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
15: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
16: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
17: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: seninle. Sakın sudan geçirme.
1: Tam bir boş.
0: Zorlu lekelere. Finish olur çare.
2: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: En tatlı sabahlar Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
6: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
7: Merci canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
9: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom değerli hissettirir.
11: Sana güle güle.
12: Bize eyvallah.
13: Sen sahnene, biz işimize.
11: Hadi Celişçiğim, bak ileriden bir araba geliyor. Tak yastıklarını, hamile numarasına bakacağız.
12: Bana bakın zırtapozlar, siz Allah'ınızı şaşırdınız galiba. Zeliş benim be.
11: Sana hiç de böyle konuşmak yakışmıyor be Leyla abla. Ayıp ayıp. Yürüyün lan, hadi.
12: Yürüyün. Durun be! Dalga mı geçiyorsunuz benimle?
11: Yo, o kadar uzun boylu değil. Şimdiye kadar sen bizimle dalga geçtin.
12: Şimdi sıra bizde.
13: Leyla tanırsın sen.
11: Leyla tanır bizim. Yürü hadi, yürüyün. Hadi,
12: hadi. Ben Zeliş'im. Ekrem, hiç olmazsa sen inan. Benim asıl Zeliş. Kirloş, buraya gel. Şimdi görürsünüz Zeliş'in kim olduğunu.
11: Yaşasın, yaşasın Zeliş!
12: Kirloş! Kirloş gel! Gel benim yanıma! Hay Allah! Gel! Gel Kirloş! Kirloş!
11: Yaşasın gerçek Zeliş! Nasıl, bizi aldatır mısın?
14: Bir de bana fal battı!
11: Bizi de evlendirdi!
12: Gene de helal olsun!
11: Yaşasın asıl Zeliş!
12: Yaşasın Zeliş!
11: Yaşasın!
12: Bir dakika! Bizi affet Zeliş!
15: Şu dönüş...

Ben Türev Uludağ. Bugün size pastırmalı, yumurtalı, kaşarlı bir miyföy yapacağız. Miyföy hamurumuzu hemen önümüzde açtık. Yağlı kağıdın üzerine, tepsinin üzerine bunu koydum. Birazdan bunun üzerine böyle küçük küçük delikler açacağız. Tereyağımızı süreceğiz, fırınımızı açacağız. Bir 5-10 dakika boyunca miyföyün pişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra üzerine böyle bir hafif oyuklar oluşturacağız. Sonra pastırmayı koyacağız, yumurtayı koyacağız ve üzerine kaşarı koyacağız. İnanılmaz güzel, çok basit, çok da böyle keyifli bir tarif. Bunu akşam 5 çaylarınızda da yapabilirsiniz. Böyle hafif hafif ben delikler delmeye başlayayım. Sabah kahvaltılarınızda da yapabilirsiniz. Misafirleriniz gelecekse daha önceden bunu yapıp hazırlayabilirsiniz. Şöyle küçük küçük delikler deliyorum. Üzerine oda sıcaklığında bulunan tereyağını süreceğiz. Miyföy hamurunu fark ettiyseniz böyle çok fazla açmadım. Hatta hiç açmadım. Sadece elimle hafif hafif kenarlardan bastırdım. Çok gerek yok çünkü kabarmasını istiyoruz. Kabardığı zaman çok güzel ve çok lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Burada pastırma kullanacağım ben. Pastırmanın yağlı tarafıyla kullanabilirsiniz. Yani daha doğrusu daha yağlı bir pastırma kullanabilirsiniz. Çünkü hani pastırmayı normalde biz böyle tavada pişirirken daha da bir yağ koyuyoruz. Tavada pişirmediğimizden dolayı daha yağlı bir pastırma kullanabilirsiniz. Sucuk kullanabilirsiniz. Sosis de yapabilirsiniz. Eğer farklı pastırma seviyorsanız, sevmiyorsanız farklı farklı reçetelerle de bunu yapabilirsiniz. Hemen miyföylerimizi birazcık birbirine yanaştırdım. Şöyle elimle genişlettim. Ve tereyağını, oda sıcaklığında bulunan tereyağımı miyföy hamurlarımın üzerine sürüyorum. Daha sonra bunu 200 derecedeki fırınıma atacağım. Yaklaşık böyle bir 6-7 dakika boyunca pişireceğim. Pişirdikten sonra bu miyföy hamurları iyice kabaracak. Kabardıktan sonra da üzerine pastırmasını, yumurtasını koyacağım. Tekrar fırına atacağım ve tekrar pişireceğim. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Bunu mutlaka evinizde deneyin ve afiyetle yiyin. Denedikten sonra bana Instagram'dan yazmayı unutmayın. Instagram'dan Türev Uludağ'la bana ulaşabilirsiniz. Hatta yaptıklarınızı fotoğrafını çekip beni etiketleyebilirsiniz. Hemen tereyağımı iyice sürdüm. Şu an 200 derecelik fırınımıza atacağız. Yaklaşık böyle bir 7-8 dakika pişireceğiz. Daha sonra da diğer işlemlerimizi yapacağız. Miyföylerimizi fırına attık. Böyle dediğim gibi 7-8 dakika boyunca pişmesine devam edeceğiz. Bu arada bu pişerken ben size muhammara tarifi vereceğim. Önce hemen ekmeklerimizi böyle sıcak suya ısıtacağız. Bunun amacı böyle ekmeklerin yumuşamasını sağlamak. Gördüğünüz gibi ekmekler hemen kendini salacak. Burada bayat ekmeklerinizi değerlendirmenizi öneriyorum. Bayat ekmeklerinizde bu işlemleri yapıp afiyetle çok güzel bir lezzet ortaya çıkarabilirsiniz. Birazcık daha sıcak suya ihtiyacı var. Antakya bölgesine ait olan bir lezzet bu. Ama ülkemizde gerçekten çok fazla sevilen ve tüketilen bir lezzet. Bu acukaya benziyor. Edirne tarafında yapılan acılıya benziyor. Acılının içerisinde farklı olaraktan peynir de var. Bunda peynir yok. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Hem sarımsaklı, biber salçalı, nar ekşili, cevizli. Of nasıl güzel. Çok güzel bir kahvaltı tarifi. Hemen ekmekleri iyice lapa haline getirdi. Ekmeklerimiz burada lapa halinde duruyor olsun. Biz sarımsaklarımızı ince ince doğruyor olacağız. Sarımsakları isterseniz dövebilirsiniz de ama ince ince doğrayabilirsiniz de. Ben bugün ince ince doğramayı tercih edeceğim. İnce ince doğradık sarımsaklarımızı. Hemen ekmeklerimizin içine koyduk. Diğer sarımsağımızı da aynı şekilde doğrayacağız. Sarımsak çok yararlı ve besleyici özelliği çok fazla olan bir besin. İçerisine şimdi biber salçamızı ekleyeceğiz. Bütün biber salçasını koydum. İyice karıştıracağız. Birazdan nar ekşisi, kimyon, tuz ve pul biber ekleyeceğiz. Biber salçanızın acılığına göre pul biberini ekleyin. O yüzden pul biberini ben en son ekliyor olacağım. Tadına bakacağım. Tadına baktıktan sonra güzel olmuş mu olmamış mı? Yani acılık durumu iyi mi değil mi? Daha sonra da karar veriyor olacağım. Çünkü şu an acı biber salçası kullandım. Hemen diğer malzemeleri de ekleyip kaşıkla
iyice karıştırmaya devam edeceğim. Şu gördüğünüz beyazlıklar var ya, bu ekmeğin beyazlıkları. Bu ekmeğin beyazlıklarının hepsinin gitmesini istiyoruz. Bütün ekmeğin beyazlıkları böyle kırmızı bir hale geliyor olacak. Nar ekşisini de ekleyelim. Nar ekşisi buna ayrı bir lezzet veriyor. Hemen diğer malzemelerimi, cevizimi ekliyorum. Cevizimi böyle sadece elimle parçalayıp koyacağım. Ki cevizler ağza gelebiliyor olsunlar. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Bol cevizli yapacağız. Makbulü bu, bol cevizli oluyor olması. Elimle parçaladım. Kaşıkla iyice karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi nar ekşisini ve diğer malzemeleri ekledikçe kıvamı daha da güzelleşti. Şimdi birazdan tuzunu ekleyeceğiz. Ve acı biberini ekliyor olacağız, pul biberini ekliyor olacağız. Benim en sevdiğim kahvaltılık tarif bu. Çok seviyorum. Hani çocukken anneniz size de yapar mıydı bilmiyorum ama ekmeğin arasına salça sürerdi. Bu aslında onun daha renkli ve daha güzel olan bir tarifi, bir reçetesi. Ekmekleri iyice ezeceğiz. Bunu daha kolay bir yöntem olarak rondoya da atabilirsiniz. Rondodan geçirip işlemlerine devam edebilirsiniz. Ama ben birazcık daha emek verip kaşıkla karıştırmayı tercih ediyorum. Şimdi birazcık tuz atalım. Birazcık pul biber atalım şimdiden. Kaşığınızın arkasıyla eze eze bütün işlemleri yapabilirsiniz. Bir acılığını kontrol edelim. Bence daha acıya çok ihtiyacı var. yani sizin acılık şeyiniz, eşiğiniz neresi bilmiyorum ama ben tüm acıyı koyacağım. Birazcık da tuza ihtiyacı var. Evet, hafif de tuzunu attık. Şimdi biraz da tabii ki zeytinyağı ekleyeceğiz. Zeytinyağı Antakya bölgesinde çok lezzetli ve çok güzel bulunan bir yağ. Ülkemizin aslında her yerinde o kadar lezzetli ve o kadar güzel şeyler var ki. Bakın zeytinyağı nasıl kıvamını değiştirdi. Nasıl güzel oldu, nasıl sürülebilir hale geldi şu an. Tam da istemiş olduğumuz gibi. Benim en keyif aldığım şeylerden birisi böyle Adana, Antakya, Antep böyle üçünde bir gezinti yapıyor olmak. Orada çünkü gittiğiniz zaman Adana'da inanılmaz güzel kebaplar yiyorsunuz. Antakya'ya gidiyorsunuz, bir sürü böyle farklı medeniyetin getirmiş olduğu farklı lezzetler var. İşte Antep'e gidiyorsunuz, zaten Antep'i anlatmaya da gerek yok. Böyle hakikaten ülkemizin her yanı çok güzel ve her tarafında çok güzel lezzetler var. İyi ki bu ülkede yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün ekmek parçaları kayboldu. Tamamıyla sürülebilir bir hale geldi. Bakalım şimdi tadı nasıl olmuş? İşte aradığım lezzet bu. Muhammarımız bir kenarda dursun, miföylerimiz olmuş bir kontrol edelim. Evet, miföylerim istemiş olduğum kıvama geldi. Sıcak sıcak hemen çıkardık. Şu muhammarayı kenara alalım. Şimdi şöyle ortasını böyle kaşıkla birazcık ezelim. Çünkü buraya pastırma koyacağız. Of, pufidik pufidik olmuşlar. Hemen şöyle pastırmaları kenarına doğru koyalım ki ortasına da yumurta kırıyor olacağız.

ayıralım. Yumurtaları da iyice birbirine yaklaştıralım. Göz göz yapacağız. Üzerine kaşar koyacağız ve tekrar fırınımıza atacağız. Çok lezzetli ve çok değişik bir tarif bu. Bittikten sonra çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bir tanesi daha aldı. Olur öyle. O da onun nazarı olsun. Evet, diğer yumurtamızı da kırdık. Rendemizi aldık. Direkt kaşarı üzerine rendeliyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif bu. Çok seviyorum bunu yapmayı. Evet, şimdi bunu fırınımıza atacağız. Yaklaşık böyle 3-4 dakika boyunca sadece yumurtanın ve pastırmanın pişmesini sağlayacağız. Ve en sonunda fırından alacağız. Afiyetle yiyeceğiz tabii ki. Birazcık sıcak olduğu için hem bezle...

hem de tutacak da tutmayı tercih ediyorum. Fırınımıza attık. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca pişecek. 3-4 dakika o pişe dursun. Ben şöyle bir ortalığı toparlayayım. Bugün neler yaptık bir bakalım. Bugün size pastırmalı, yumurtalı milföy ve muhammara hazırladık. Son dokunuş olarak pastırmalı, yumurtalı milföyümüzün üzerine böyle pul biberimizi gezdiriyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel görünüyor. Hemen kısaca neler yaptığımızı birazcık anlatalım. Önce milföylerimizi aldık, üzerine böyle küçük küçük dokunuşlar yaptık. Sonra birazcık tereyağı sürdük ve fırınımıza attık. 200 derecedeki fırınımıza yaklaşık 7-8 dakika boyunca milföylerin pişmesini bekledik. Milföyler piştikten sonra üzerine pastırmayı, yumurtayı ve taze kaşar ekledik. Buna farklı bir peynir de kullanabilirsiniz. Ben taze kaşarı sevdiğimden dolayı taze kaşar kullandım. Ve yaklaşık 5-6 dakika boyunca daha pişirdik. Ve pastırmalı, kaşarlı, yumurtalı milföyümüz hazırlandı. Gördüğünüz gibi muhammaramız da hazır. Hemen yapmaktan en keyif aldığım şeylerden birisi bu yumurtayı patlatmak istiyorum. Şöyle yumurtasını patlattım. Of, çok güzel görünüyor. Çok lezzetli görünüyor. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Gelin olmuş gidiyorsun. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Her gün bir meslek öğreniyorum. Her gün bir işin ucundan tutuyorum. Her gün birilerine yardımcı oluyorum. İşte tüm bunlar kolay mı sandığında oluyor. Bugün neredeyim? Az buçuk tahmin etmişsinizdir herhalde. Gelinlik atölyesinde çalışacağım. Ama ben bayağı eğleniyorum. Birazdan neler olacak hiç bilmiyorum. Böyle bir tane beyaz tişört giyip geldim. Tişörtün önündeki mi?
1: Tişörtün önündeki kim?
0: Ben değilim. Böyleydi bu tişört aldığında.
1: Tuğba, bu arada o başına doladığın sineklik mi, cibinlik mi, ne işe yarar çözemedim.
0: Cibinlik değil bu, duvak. Gelin duvağı.
1: Gelin duvağı mı?
0: Ya hiç mi bir şey görmedin ya? Hiç mi bir şeyden haberin yok? Ha?
1: Yok Tuğba, gerçekten benzetemedim.
0: Efendim, lafı çok fazla uzatmadan yan taraftaki atölyeye geçeceğiz. Hadi buyurun başlayalım. La la la la la. La la la la la.
2: Tuğba'cığım, ne yapıyorsun?
0: Ben mi? Evet. Şey, içimde kaldı. Böyle bir duvak giymemiştim ben düğününde. Böyle bir başlık takmıştım. Sadece taşlı bir başlık. Hatırlayanlar bilir. Böyle giymek istedim bunu, takmak istedim.
2: Takmak istedin ama istersen mesai saatinden sonra giysen. Yani büyük, bak, bir sürü iş var. Müşterilerimiz gelinliklerini bekliyorlar.
0: Tamam, ben yapacağım onları birazdan zaten.
2: Peki. Tamam, hadi biraz seyresini al ama hemen biraz çabuk ol.
0: Tamam. Ama önce sizi tanıyalım mı Ayşegül Hanımcığım? Ondan sonra bana işlerimi yaptırabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz atölyenize bizi kabul ettiğiniz
2: için.
0: Rica
2: ederim. Hoş geldiniz hep beraber.
0: Hoş bulduk. Ayşegül Uçar, gelinlik tasarımcısı, terzisi, her şeyi efendim. Çok güzel bir atölyesi var. Çok güzel işler çıkartıyorlar burada. Ben aradım, dedim ki Ayşegül Hanımcığım, sizle çalışabilir miyim? Tabii ki dedi, gelsen ben sana neler yaptıracağım. O yüzden ben böyle bir sevimli giriş yaptım ki belki hadi kaytarma ihtimalim olur diye.
2: Öyle bir şey asla olamaz.
0: Efendim, duamı çıkartıp geleyim. Hemen lütfen başlayalım.
2: Hemen bekliyorum.
1: Ayşegül ablamıza kanım nasıl kaynadı anlatamam. Titiz ve kuralcı tarafına daha ilk anda hayran oldum.
2: Tuğba'cığım, şimdi

0: Bir şey yok Tuğba'cığım. Hazırlıklı ol. Ben biraz da aceleci bir hanımım.
1: Yani çok, beni daha beklemez.
0: Çok sallana sallana iş yapanlardan hiç haz etmem.
1: Böyle bayağı sıfır keseceğiz öyle mi?
0: Evet.
1: Çok dikkatli olmamız gerekiyor o zaman.
0: Tabii ki çok dikkatli olacaksın.
1: Ben çok dikkatliyimdir.
0: Dantili kesmemen gerekiyor. Ama bu arada da tülleri güzel temizlemen gerekiyor ki gelinin üzerine koyduğumuzda güzel dursun.
1: Evet.
0: Bakıyorsun değil mi nasıl yapıyorum?
1: Hı hı.
2: Bakmıyor Ayşegül ablacığım. Sizi izlemiyor. O sırada etrafı izliyor. Benden söylemesi.
0: Ben burada senin için bak neler yapıyorum. Lütfen beni dikkatle izle. Bu işler öyle kolay değil Tuğba'cığım. Biz çok zorluklarla yapıyoruz bu işleri.
1: Evet hakikaten gerçekten ama yani şunu söylemeliyim ki gelinlik işi çok zor. Kadınları memnun etmek çok zor bir kere.
0: Tabii ki. Bak buralardaki bu tülleri sakın bırakmıyorsun. Bırakırsan yandın demektir.
1: Hmm.
0: Ceza olarak bulaşık yıkarsın.
1: Böyle mi?
0: Öyle ama çok yavaş gidiyorsun.
1: İşte şey zarar veririm diye.
0: Hayır olmaz. Zarar vermezsin. Dikkat ettiğin sürece zarar vermezsin ama elini nasıl alıştırırsan öyle devam edeceksin.
2: Zarar vereceğim demek bahane Tuğba. Hadi gel anlaşalım. İtiraf et. Beceremiyorum bu işi de.
0: Tabii ki orası öyle ama.
1: Emeğe saygım sonsuz.
2: Ayşegül ablacığım mesele şu ki Tuğba'nın önceki işleri hep kolaydı. Şimdi zor işe gelemiyor.
0: Siz merak etmeyin ben onu zora sokarım burada. Eyvah. Zaten işimiz o kadar zor ki. Böyle kolay bir şey değil yani. O yüzden böyle iğneyle kuyu kazacak bizim gibi. Biz her gün kazıyoruz. Bugün de Tuğba kazacak.
1: Çok iyi kazarım.
0: Bakalım.
1: Dış ses de benim kuyumu kazıyor bu arada.
0: Ama dış ses için ben senden yanayım.
1: Ya böyle bir işbirliği olamaz ama ya.
0: Ama lütfen yani işine bakar mısın?
1: Vallahi.
0: Sen bizim sohbetimize lütfen katılma. Sen işine adapte ol. Seni kontrol ediyorum şu anda ben.
1: Şu kadar şöyle geldim.
0: Bakacağım. İyice bakmam lazım. Çünkü beyaza baka baka gözler gitti bende. Yani biraz daha dikkat ve biraz daha hız istiyorum senden.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
2: Kopya çekiyor.
0: Ay gözden kaçırmışım ben. Puan düştü. Öyle ben burada öğrettiklerime öyle davranıyorum.
1: Eyvah.
0: Yapacak bir şey yok Tuğba'cığım. Bu işi öğrenene kadar öyle biraz zorluk çekeceksin. Yapacak bir şey yok. Emeksiz emek yok değil mi dış ses?
2: Ayşegül ablacığım iş birliğiniz için size çok teşekkür ederim. Elbette emeksiz yemek yok.
0: Eyvahlar olsun. Vallahi bilmiyorum hata yaparsa bugün öğlen yemeği yok Tuğba'ya. Tabii öyle.
2: Çalışmadan, hak etmeden yemek beklemek ne demek Tuğba?
0: Aferin. Vallahi iyi gidiyorsun.
1: Böyle ellerim şeydir benim, maharetlidir.
0: Hadi bakalım, göreceğiz.
2: Tuğba başladı yine kendini övmeye.
0: Dış ses fena gitmiyor.
1: Hayır. Hayır. Ben bu oyunu bozarım dış ses.
3: Ben bu oyunu bozarım.
1: Her gittiğimiz yerde bak hemen ustalarla birlik oluyorsun.
2: Tatar Ramazan Tuğba hatırlatırım. Benim ustalarıma saygım sonsuz.
1: Ne güzel bir işin var ya.
0: Ay gerçekten güzel işiniz.
1: Oturduğu yerden konuşuyor. Başka da bir şey yaptığı yok. Evet.
2: Tuğba o zaman bir gün yer değiştirelim mi?
1: Vallahi olur bak. Bir gün ben dış ses olayım sen programı.
0: Tuğba'cığım işini yapar mısın?
1: İğne darbeleriyle ne kadar yapabilirim bu
0: bak,
1: işi?
0: Bak burada kim konuşuyor? Bak çalışanlar konuşuyorlar mı?
1: Evet gayet bir
0: bak,
1: sessizlik
0: bakalım.
1: Var.
0: Bak orada nasıl çalışıyorlar?
1: Bir huzur var ya. Sessizlik var. Şöyle göstereyim. Kameraman arkadaşım Recep. Görüntülüyor.
0: Ama konuşmadan yaparsa daha iyi olacak aslında. Ha işte hadi neyse bugünlük üzere.
1: İşte hem konuşurum hem yaparım hem gülerim hem giderim olayı.
0: Hadi bakalım hadi.
1: Burada
0: hadi.
1: Da söz konusu.
0: Gidiyoruz şimdi.
1: Ya çok tatlısınız ya gerçekten.
0: Güzel. Ama iş öğrenmek kolay değil Tuğba'cığım.
1: Evet.
0: Yapacak bir şey yok bak şimdi. Bak temizlikten başlatmadım seni.
1: Evet ya.
0: Kıymetini
1: çok şükür.
0: Bil.
1: Çok şükür bir yerde temizlikten başlamadım.
0: Tasarımdan başlattım.
1: Tasarımdan başladım. Direkt hak ettiğim yerden başladım yani.
0: Asla öyle bir şey yok. Dış sesin hatırına sana bugün birazcık torpil geçip iyi işler yaptırıyorum.
1: Vallahi 40 yılın başı bir işe yaradın.
2: Peki Tuğba işi öğrenebildi mi ki?
0: Rica ederim, öyle demeyelim. Daha yapacak çok işi var, öğrenecek çok işi var. Önce bir iğne verir misin?

0: bana. Aa, bir dakika, bu yamuk. Nasıl vereceğim başka?
1: Öyle iğne verilir mi Tuğba?
0: Nasıl vereceğim? Böyle mi?
1: Tabii ki.
0: Aa, evet. Tabii. Ya bu sefer de şey olur değil mi? Hani böyle siz bunu çevirmeye uğraşırsınız. Doğru, mantıklı.
1: Ya, ya. Bunlar çok önemli şeyler. Hele ben provadayken bana öyle birisi ters iğne verecek. Bir tane böyle.
0: Oo.
2: Ayşegül ablacığım, rica etsem o bir taneyi uygulamalı gösterir misiniz?
1: Böyle.
0: Sonunda bu da oldu programımda.
1: Elini o şaplığa yemeden doğruyu öğrenmiyor bu çocuklar.
2: Hepimiz işimizde mutlaka çömezlik yaşıyoruz ve o anları unutmuyoruz.
1: Hadi bakalım eteğe bir tane dantel koy bakalım, nasıl koyacaksın?
0: Ben göreyim. Zannediyorum ki hep şu alanda çalışıyor.
1: Hayır efendim, yere çöküyorsun.
0: Tamam.
1: Çök bakalım yere.
0: Başım nerede?
1: Oraya değil, en aşağıya.
0: Buraya.
1: Tabii.
0: Ama burası bitmedi ki daha.
1: Hayır, ben onu görmek istiyorum nasıl yapacaksın. Hadi ben yine de yardım edeyim Tuğba'ya.
3: Eyvah!
1: Ya böyle iş kazaları da olabiliyor tabii. Çok asılmayacaksın mankenlere çünkü bunlar çok hafif mankenler.
0: Bilmiyordum ben de. Bayağı böyle güç uyguluyorum şu anda.
2: Aman Tuğba, gelinliğe dikkat et.
1: Şu işler bitmesi lazım yoksa...
0: Oldu mu?
1: Mesai bitince yapalım mı onu? Şimdi çünkü bayağı bir işe yarıyor.
0: Şu an bana zarar verirseniz.
1: Şimdi oradan dantel alıyorsun tekrar. Öyle yavaş olmaz Tuğba, biraz tamam, hızlı hızlı. Tamam.
2: Her yerde duyduğumuz klasik cümle. Tuğba biraz hızlı, Tuğba biraz hızlı, Tuğba biraz hızlı.
1: Yani mesela bunu, şu aşağıya dizdiğin dantelleri sen yere eğilmeden nasıl yapabilirsin?
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Çalıştır.
0: Şey, otur, sandalyeye otur.
1: Hayır.
0: Nasıl?
1: Söyleyeyim mi dış ses?
2: Söyleyin Ayşegül ablacığım, söyleyin. Yoksa saatlerce bekleriz.
1: Biraz düşünse aslında bulacak ama.
2: Bulamaz, ihtimal vermiyorum.
0: Ama yani, hakikaten oturmadan nasıl yapacağım bunu bilmiyorum.
1: Peki.
0: Ha, yatıracak mıyız?
1: Yatırmayacağız.
0: Ne yapacağız? Aa, nasıl kaldırdı?
2: Gördün mü Tuğba?
1: Biz bunu tabii atölyede çalışıyorken böyle yapabiliyoruz. Hı hı. Ama müşterinin üzerindeyken yapamıyoruz. Müşterinin üzerinde olduğu zaman mecburen yerlerde eğiliyorsun Tuğba'cığım. Yapacak bir şey yok.
0: Müşteriyi de çıkartalım.
1: Müşteri oraya çıkmıyor canım. Müşteri atölyeye giremiyor Tuğba'cığım.
0: Tamam. O şey direkt mağazaya geliyor.
1: Evet. Tamam.
0: Tamam.
1: Bunu anladık mı?
0: Anladım.
1: Emin misin?
0: Hı hı.
1: Peki. Düşünseydin bulacaktın aslında manken.
0: Ama hiç
1: yukarı.
0: Aklıma gelmedi benim bunu buraya çıkarabileceğimiz.
1: Ama işte aklına gelmeli.
0: Eyvah.
2: Gelmez Ayşegül abla. Tuğba'nın aklına sadece dans, eğlence ve gülmek gelir.
0: Evet, şimdi yine tekrardan oturarak bir işlem yapabildiğim için çok mutluyum.
1: Çok yorulmuş gibi.
0: Evet efendim, önüme böyle bir büstiyer koydular. Nakış yapacağım. Şey, ne yapacaktım?
1: Evet,
0: ama
1: nakış yapacaksın.
0: Ha, nakış yapacağım. Ama nasıl bilmiyorum.
1: İpliğini bir iğneden geçirebilirsen.
0: Onu hallederim ben ya.
1: Peki, hadi bakalım.
0: Çok küçükmüş ama.
2: Ayşegül abla, Tuğba hallederim dediği hiçbir işi halledemedi.
1: İşten atıldın Tuğba.
0: İşte kayıttan çıkabilir miyiz?
2: Bence de gönderin Ayşegül abla. Tuğba'nın iş bilmezliğini, tembelliğini, keyfini beklersek düğün sezonu bitecek. Haksız mıyım Ayşegül abla?
0: Ya beni lütfen germe ya. Beni bir rahat bırakır mısın?
1: Öyle rahatlık yok Tuğba'cığım. Müşteriler de bizi rahat bırakmıyorlar. Ya yetişecek. İki tane taş, üç tane boncuk.
2: Sana söylemiştim daha önce de. Vakit nakittir, unutma.
1: Peki şimdi çıktığın yere bak bakalım. Oraya taş dikebiliyor musun?
0: Yok, yaprağı dikmem gerekiyordu.
1: Evet. İleriye gideceksin. Yani şuraya geçmen lazım.
2: Evde de dikiş dikemiyor ki. Terzi terzi dolaşıp ütü yaptırıp düğme diktiriyor.
0: Bence gayet şık gözüküyor, öyle mi?
1: Evet, güzel oldu.
0: Ne oldu? Ne oldu?
1: Bir şey olmadı. Bir şey bitmedi yani.
0: Tamam.
1: Tamam. Hadi bakalım, taşını da ben vereyim bari. Sana çıraklık yapayım.
0: Estağfurullah.
2: Ve şimdi olmazsa olmazımız, artık bir kolay mı sandın klasiği haline gelen Tuğba'nın oyun zamanı başlıyor. Sevimli kızımız Tuğba, en mutlu olduğu anlara nihayet kavuştu.

0: Do it.
1: Gelinlikler deneniyor, danslar ediliyor, gelin çiçeği atılıyor, duvaklar takılıyor, gelinlikle boy boy fotoğraflar çektiriliyor, gülünüyor, eğleniliyor, koreografiler yapılıyor. Kısaca Tuğba adeta bir düğünde ve o düğünün geliniymişçesine gönlünce coşuyor, kahkahalar atıyor. Biz de bu keyifli anları hep beraber seyrediyoruz.
2: Tuğba'cığım, onu askıya asıyorsun şimdi.
3: Of, çok ağır bir gelinlikmiş bu. Of of of, bunu giyecek gelin nasıl kaldıracak acaba? Kaç kilo bu gelinlik?
2: Vallahi 10 kilodan fazladır.
3: Of, gerçi benimki de ağırdı ama bu kadar değildi ya. Gelin olmak kolay değil işte.
2: Gelinlik yapmak hiç kolay değil.
3: Evet, perişan oldum.
1: Doğrusunu Ayşegül ablamız söyledi Tuğba. Gelinlik yapmak kolay değil.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Emeklerine
3: çok
2: sağlık.
3: Çok tatlısınız.
2: Siz de öyle.
3: Bana böyle sert çıkışlar yapmaya çalıştı ama özünde o kadar tatlı bir hanımefendi ki.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Çok sevdim sizi.
4: Ben de öyle, sizi çok sevdim. Ekibinde çok şekerler.
2: Evet. Güzel, çok bırakmışız böyle şu an. Teşekkür
3: tabii ki
2: ederim.
3: Elbette, olmaz mı? Efendim, ben bugün kolay mı sandığında gelinlik atölyesinde çalıştım. Yani çok uzun uzun diye bir çalışma diyemeyiz tabii ki ama en inceliklerini görmeye çalıştım diyelim. Ve bugünlük programımızı da burada noktalayalım. Önümüzdeki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.
2: Hoşça kalın.

Genç hükümdar Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldıktan sonra durmamış, yeni hedeflere yönelmişti. Yenilmez Türk orduları zaferden zafere koşuyor, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları her gün biraz daha genişliyordu. Doğuda ve batıda bütün krallar dize getirilmiş, komşu ülkeler vergiye bağlanmıştı. Şimdi sıra Muşar Kalesi'ndeydi. Dört yiğit Türk elçisi, Muşar Hakimi Şeyh Gaffar'a vergi almaya gidiyordu.

0: Ben kimseye haraç vermem. Karşımdaki Fatih bile olsa.
1: Haraç değil Şeyh Hazretleri. Sadece vergi.
0: Fatih Sultan Mehmet böyle bir zehaba mı kapılmış yoksa? Kendini çok mu güçlü sanıyor?
1: Sanmıyor.
0: Bu kadar emin olmasın. Unutmasın ki el elden üstündür.
1: Fatih Sultan Mehmet Han yeryüzünün en güçlü hükümdarıdır. Ondan üstünü yoktur.
0: Ne malum benim ondan üstün olmadığım?
1: Ulu hükümdarımız gücünü bütün dünyaya ispat etmiştir. Arzu ederseniz size de ispat etmeye hazırdır.
0: Siz daha benim gücümü görmediniz ama... sabırlı olun, göstereceğim sizlere. Kimin daha güçlü olduğunu anlayacaksınız.
2: Efendimiz!

0: Çocuklarını bana kurban edene cenneti bağışlıyorum. Siz dördünüz öldürün çocuklarınızı.
1: Emrin başım üstüne sevgili ulu şeyhimiz.

0: Sen yukarıdaki nöbetçi! Sana söylüyorum nöbetçi!
1: Buyur şeyhim, emret!
0: Cennete gitmek istiyorsan kendini aşağı at!

Görüyorsunuz, benim küçücük bir işaretimle hiç göz kırpmadan kendini ölüme atacak on binlerce fedaim var. Bunları böylece sultanınıza anlatın. Bu burada kalsın, öbür üçünü zindana atın hemen.

0: Hata ediyorsunuz. Elçiye zeval olmaz.
1: Ben kendi kurallarımdan başka kural tanımam, götürün. Padişahına cevap yazacak değilim. Git ona burada gördüklerini anlat. Benimle uğraşmaya kalkmasın. Çünkü gücümün sınırı yoktur. Kılıcımın ucu buradan ta Osmanlı Sarayı'na kadar uzanır. Fatih Sultan Mehmet'in hayatı parmaklarımın ucunda. Tek bir işaretim yeter.

0: Duyduklarım doğru mudur? Bu gafil şeyh ne cüretle elçilerimizi zindana atar? Nesine güvenir de bize meydan okur?
1: Gücüne sultanım, bunu gözlerimizle gördük. Bir işaretiyle ölüme seve seve giden fedaileri var. Bütün halk şeyhin kendilerine cenneti vereceğine inanmış sultanım. Hem de bütün kalpleriyle inanmışlar.
0: Ordu sefere hazırlansın Lala.
2: Ferman sultanımındır.
0: Muşar'a varıp kalesini yer ile yeksan edecek, Şeyh Gaffar'ın sarayını başına yıkacağız.

0: Gülseher, sen ha! Neden yaptın bunu?
1: Öyle emir aldım.
0: Kimden?
1: Şeyh Gaffar'dan.
0: Bu ihanetinin cezasını hayatınla ödeyeceksin.
1: Ölümden korkmuyorum. Nasıl olsa cennete gideceğim.
0: Nereden biliyorsun cennete gideceğini?
1: Şeyhim söyledi.
2: Eğer isteseydim çoktan ölmüştün. Fedaim seni sadece yaralamak emrini aldı. Gözüm, kulağım ve elim her an sarayındadır. Benimle uğraşmaktan vazgeç, Şeyh Gaffar.
0: Nöbetçi!
3: Buyurun sultanım.
0: Alın götürün bu kadını. Bana Sadrazam Mahmut Paşa'yı çağırın, tez gelsin.
3: Emredersiniz sultanım.
0: Muşar seferinden şimdilik vazgeçtim Mahmut. Kaleyi yakar, yıkar, yerle bir ederiz ama Şeyh Gaffar'ın sırrını çözemeyiz.
4: Ferman sultanımındır.
0: Bak Kara Murat, senden büyük bir hizmet daha beklerim.
5: Yolunuza canım fedadır sultanım.
0: Muşar'da sahtekar bir şeyh türemiş. Sihirli bir gücü olduğunu iddia eder, saf kişileri cennet vaadiyle kandırıp kendine bend edermiş. Şimdi Muşar'a gidip elçileri kurtarıp Şeyh Gaffar'ın kellesini getireceksin bana.
5: Emredersiniz sultanım.

0: Sevgili babacığım, Osmanlı'dan haber var.
1: Ne yazıyor?
0: Fatih'in seferden vazgeçtiğini bildiriyor.
1: Vazgeçecek elbet. Can pazarı bu.
0: Yerine fedaisini gönderiyor. Yaman bir silahşor ve Fatih'in sağ koludur. Sınırda Yiğitler Köyü'nde abisinin bir çiftliği var. Oraya uğrayacak. Evde abisinden başka bir de genç yengesi var.
1: Abisiyle yengesi ha? Bu güzel işte. Bana fedailerimden üçünü yollayın, bekliyorum. Sizden Kara Murat'ın abiyi Turhan Bey'i istiyorum. Geride bir tek canlı kalmayacak. O evde kimi bulursanız hepsini öldüreceksiniz.
2: Kara Murat'ı da öldürecek miyiz?
1: Hayır. Ona bu mektubu bırakacaksınız. Geri dönecek ve Fatih'e olanları anlatacaktır.
3: Baş üstüne şeyhim.
0: Baba, neye karar verdin? Ne yapmayı düşünüyorsun, öğrenebilir miyim?
1: Fatih'e en büyük darbeyi vuracağım. Zeynep, sen elçilerle meşgul ol yavrum.
4: Eline sağlık kadınım, çok lezzetli olmuş.
0: Afiyet olsun. Gelenler var.
4: Hayırdır inşallah, kimler ola ki?
0: Yabancı bunlar.
4: Şimdi öğreniriz.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sen Kara Murat'ın abisi misin?
1: Evet, niye sordunuz?
2: Biz Kara Murat'ın silah arkadaşlarıyız.
3: Sana ondan haber getirdik.
1: Sağ olun. İnşallah hayırlı haberdir.
0: Hem de çok hayırlı.
1: Buyurun içeride konuşalım, uzun yoldan geldiniz. Soğuk bir ayran yorgunluğunuzu alır. Hanım kuyudan ayran testisini çıkar. Kardeşimin arkadaşları benim de dostlarımdır. Ne yapıyor şimdi benim yiğit kardeşim?
0: İyi, çok iyi.
2: Bayramda elini öpmeye gelecek.
1: Buna çok sevindim. Uzun zamandır görmedim onu. Kara Murat bana hiç sizden söz etmemişti. Ne kadar zamandır tanıyorsunuz onu?
3: Onu hiç tanımıyoruz.
4: Turhan! Yapmayın! Bırakın beni! İmdat! İmdat!
0: Gelen var. Merhaba.
5: Merhaba. Uğurlar olsun.
0: Sağ ol.

0: Bana kötü niyetle gelenler işte böyle çarpılır. Ağabeyin Turhan Bey elimde rehindir. Onun hayatına değer veriyorsan git padişahına başına gelenleri anlat. Bu Osmanlı'ya üçüncü ihtarımdır. Benim her yerde gözüm, kulağım ve elim vardır. Üstüme gelirseniz daha çok kan dökülür. Mahvü perişan ederim devletinizi. Şeyh Gaffar.
1: Keşke şu kadını yanımıza alsaydı.
2: Doğru, yolda çok işimize yarardı.
3: Adı damağınızda kaldı galiba.

0: Çiftlikte karşılaştığımız adam bizi izliyor.
1: Buradan iki kola ayrılalım.
2: Biz ikimiz ileride pusu kurup bekleriz onu.
1: Ben onu alıp gidiyorum. Çölde kavuşurum size.
2: Hadi.

0: Baba, ben Malatya'ya gidiyorum.
1: Malatya'ya mı? Şimdi sırası değil. Ortalık karışık. Ertele bu yolculuğu.
0: Erteleyemem. Akrabalarıma daveti kabul ettiğimi bildirdim.
1: Peki. Yalnız yanına bir muhafız kıtası al. Yollar haydutlarla dolu. Tedbirli olmak gerek.
2: Hancı, nerede kaldı bizim?
3: Beyzadem, umarım yemeklerimizden memnun kaldınız.
1: Sağ ol. Borcum ne kadar?
3: 1 altın efendim.
1: Merak etme, sahte değildir.
3: Başka bir emriniz var mı?
1: Hayır.
3: Oda falan istemez misiniz?
1: İstemez, hemen yola çıkıyorum.
3: Öyleyse hayırlı yolculuklar.
1: Sağ ol Hancıbaş.
3: Güle güle. Şu gelen adamı görüyor musun? Bu adama iyi dikkat et. Para babası, kesesi altın dolu. Atla atına koş, atlaya ona yağlı bir av geliyor.

0: Apto nerede?
1: İçeride.
0: Apto, bir haberim var. Zeynep Sultan Muşar Kalesi'nden yola çıktı. Malatya'ya gidiyor.
2: İşte şimdi yaşadık. Onu ele geçirirsek kızının ağırlığınca altın kopartırız Şeyh Gaffar'dan.

0: ne oluyor?
1: Bu çocuk sizi gözetliyordu efendim.
0: Maksadın ne? Söyle!
1: Maksadı sizi öldürmek olabilir.
0: Kırbaçlayın!

0: daha kuvvetli! Daha kuvvetli! Acımadan vurun! Geberteceye kadar vurun!
1: Yok mu kurtaran?
0: Durun!
2: Öldürteceksin çocuğu! Böyle bir güzelliğin arkasında bu kadar zalim bir ruh olduğuna seni görmesem inanmazdım.
0: Kimsin sen? Ne hakla bize karışıyorsun?
2: Kim olduğumun ne önemi var? Çocuğu serbest bırakın.
0: Bize böyle emir vermeye kalkıştığınıza göre büyük bir adam olmalısınız.
3: Önce dilini keselim.
4: Diz çök sultanımızdan af dile.
2: Şu köpeklerini susturmazsan ben susturacağım.

Ah!

0: Seni öldürmek istedi.
1: Sağ ol. Adamlarını al ve git buradan.
2: Tekrar karşılaşacağız. O zaman seni bağışlamam için yalvaracaksın.

0: Hayatımı sana borçluyum Beyzadem.
1: Boş ver, kim olsa aynı şeyi yapar.
0: Sakın gitme Beyzadem, gitme oraya.
1: Neden?
0: Eşkıya Abdo ile çetesi uzun geçitte pusu kurdular.
1: Sen nereden biliyorsun?
0: Hancı adamlarıdır. Ben de seni soymaları için haber vermeye gidiyordum. Bağışla beni Beyzadem.
1: Aferin sana.
0: Ben de seninle geleyim.
1: Bana bak küçük, düğüne gitmiyorum ben.
0: Ne olur Beyzadem, kovma beni. Anam, babam, kardeşlerim ölmüş, yetimim. Kimsesizim.
1: Peki öyleyse küçük, atla atına.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Babana mektup yazmanı. Ben söyleyeceğim, sen yazacaksın.
0: Asla, senin gibi bir haydut bana emir veremez.
1: Sen çok azgın bir kısrağa benziyorsun. Ama ben seni yola getirmesini bilirim.

0: Devam edeyim mi, konuşacak mısın?
1: Hayır.
0: Öyleyse babana mektup yerine başka bir şey göndermek zorunda kalacağım. Senin bu güzel kulağını!
1: İğrenç haydut, çek pis elini! Yoksa babamın lanetinden kurtulamazsın.
0: Biz lanetten, cehennemden korksak eşkıya olmazdık. Kes kulağını!

Yakalayın çabuk! Geber şunu! Atlara!

0: Her tarafı taradık şeyim. Bütün şüphelileri yakalayıp zindana tıktık. Fakat aralarında Kara Murat diye biri yok.
1: Siz gene de dikkatli olun. Dediklerine bakılırsa bu Kara Murat şeytan gibi bir adammış. Her kılığa girer, iğnenin deliğinden geçermiş. Deliciği varsa göreceği de var. Derhal tutsak elçilerden birini şehrin kapısına alsın.
2: Zeynep Sultan'ın muhafızları geldiler efendimiz. Huzura kabullerini dilerler. Gelsinler. Başlasın efendimiz. Girin.
1: Nedir bu haliniz?
3: Uzun geçitte pusuya düşürdüm.
4: Yalnız ikimiz kurtulabildik.

0: Kürt aptal adamları.
1: Zeynep Sultan ne oldu?
0: Kaçırdılar onu efendimiz, kaçırdılar.
2: Korkak herifler! Sizin gibi beceriksiz fedai gerekmez bana. Alın bunları götürün, kaza geçirin. Seni de kumandanlıktan atıyorum. Hurşid'e haber ver, kızımı kurtarmak için harekete geçsin. Kürt Abdo ve çetesini ölü veya diri getirsin.
3: Başsın efendim.

0: Şükür kavuşturana! Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk baba.
0: Seni tekrar görmek beni çok sevindirdi, mutlu etti.
1: Sağ ol, gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım.
0: Peki, sen bu eşkıyaların elinden nasıl kurtuldun?
1: Yiğit bir genç imdadıma yetişti. Hayatımda onun kadar yaman bir silahşor görmedim. Tek başına koskoca bir çeteyle savaşarak beni kurtardı. Bize onun gibi adamlar gerek.
0: Nerede bu yiğit, onu mükafatlandırmak isterdim.
1: Beni kurtardıktan sonra ortadan kayboldu. Bir teşekkür bile edemedim. Ama kim bilir, belki de bir gün rastlarım ona. Elmalarım var, taze elmalarım var. Sulu sulu elmalarım. Almadan geçmeyin. Elmalarım var. Sulu sulu elmalarım var. Almadan geçmeyin. Taze taze elmalarım var.
2: Siz beni burada bekleyin. Merhaba güzelim. Dur, sana bir kötülük yapacak değilim. Dur bakalım.
1: Beni rahat bırak.
2: Kaçmak yok güzelim, sen benim
3: bırak
2: olacaksın.
3: Kızı rahat bırak.
2: Hem benim kim olduğumu biliyor musun?
3: Kim olursan ol, önemi yok. Kızı rahat bırak.
2: Çekil yolumdan serseri. Ben kumandan Hurşid'im.
3: Ya, öyle mi?

Yeah.

0: Yol açıldı, kimse rahatsız etmez artık.
1: Size bütün kalbimle teşekkür ederim. Kurtarıcımın adını öğrenmek istiyorum.
0: Adım Kara Murat.
1: Benimki de Elif, Sarıgül Sokağı'nda oturuyorum. Ziyaretime gelirseniz sevinirim.
0: Bir sakınca yoksa bugün öğleden sonra gelirim.
1: Beklerim, hoşça kalın.
0: Güle güle.
2: Adı Kara Murat'mış.
0: Emin misin?
2: Konuşurlarken duydum. Bugün öğleden sonra Elif'in evine gidecek, orada buluşacaklar.
3: Ya, işte şimdi kuyruğu kıstırdı. Aferin Cafer, bana büyük bir hizmette bulundun.

0: ihbar etmedim.
1: Yakalayın onu. Durmayın, gebertin.
2: Shit!

0: Bu hain Kara Murad'ın kaçmasına sebep oldu şeyhim.
1: Sevgilisi misin?
2: Hayır, sevgilisi değilim.
3: Yalan. Kara Murad hakkında çok şey bildiği belli.
1: Atın bu zindana bildiğiniz usulle konuşturun.

0: Kara Murat nerede? Nerede saklandığını bilirsin.
1: Bilmiyorum.
0: Başla. Onun nerede olduğunu söylersen canını bağışlarım.
1: Vallahi bilmiyorum.

0: Hepsi bu kadar mı?
1: Bunlar eşkıyalar efendimiz. Cesetlerini çuvala koyup getirdik.
2: İki eşkıya daha vardı ama onlar kaçtılar.
0: Kaçırdınız demek. Yazıklar olsun size. Bu dünyada yaşamak haram size. Öldürün birbirinizi. Suçun çok çok büyük Abdo. Ölümlerden ölüm beğeneceksin. Atın bunu zindana.
3: Gülü!
0: Bunları da kayalıklardan atın, parçalansınlar.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
13: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
14: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
15: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
16: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
14: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
13: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
15: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
17: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
18: Yapacağım dedim, yaparım.
19: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
15: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
0: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
3: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
15: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
16: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual

0: Hijyen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
6: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
7: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
8: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
9: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
10: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
11: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
12: Sürdürülebilir hayat, 20 Eylül pazardan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
13: Gel çikolatalı gofret efendim.
14: Oldum.
13: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla. Gel
15: siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Tervol'le yıkandı.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modu

0: Kokan. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Oyunun tutkusu

0: kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
3: Motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
0: Evet.
1: Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan.

Beni aradığınızı duydum. Buyurun. Emirlerinizi bekliyorum. Kimsin sen? Fatih'in fedaisi Kara Murat. Yakalayın!

0: Gebertin bu köpeği!
1: Söyle köpeklerine çekip gitsinler buradan! Durun! Çekilin gidin! Karışmayın bu işe!

0: Elçiler nerede? Kardeşime ne yaptın?
1: Hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim ki hiçbir şey yapmadım. Hepsi yaşıyor. Ne olur kıyma benim canıma, kıyma. Ne istersen veririm. Bak yaşıyorlar. İnanmazsan bak, işte hepsi buradalar.
0: Yürü! Yakup Bey, Sinan Bey, benim yiğit beylerim. Ben Kara Murat, tanıdınız mı beni?
2: Kara Murat, sultanımızın fedaisi.
0: Sizi kurtarmaya geldim.

0: Ne yapıyorsun ağam? Tanımadın mı beni?
1: Ben yalnız Şeyh Gaffar'ı tanırım.
0: Karını öldürten Şeyh Gaffar'dır. Haberin var mı?
1: Şeyhim neylerse en iyisini eyler.
0: Bu herif büyüledi mi seni? Kendine gel, ben senin kardeşinim. Gebert onu!

0: Nereye gitti bu adam?
1: Sen benim hayatımı kurtarmıştın. Şimdi ödeştik.
2: Kimsin sen, onu söyle.
1: Ben Şeyh Gaffar'ın kızı Zeynep Sultan'ım. Senin Türk elçilerini kurtarmaya gelen bir Akıncı olduğunu biliyorum. Sana yardım edebilirim. Karşılığında sen de bana yardım edeceksin.

0: Benim yardımım olmadan elçileri kurtaramazsın.
1: Peki, onlara karşılık ne istiyorsun benden?
0: Bunun zamanı gelince öğreneceksin. Beklenen gün geldi. Bu gece Şeyh Gaffar'ın saltanatı sona erecek. Yarın bu ülkenin tek ve mutlak hakimi ben olacağım. Sizler de benim vezirlerim ve kumandanlarım. Sizlere verdiğim sözlerimi, vaatlerimi yerine getireceğim. Hepiniz servet ve refaha kavuşacaksınız. Hazırladığım plan gereğince bu gece herkes üzerinde...

0: Yerine düşen görevi yapacak. Babama sadık olarak bilinen kumandanları sabaha karşı yataklarında bastırıp öldüreceksiniz. Babamı ise ben yok edeceğim. Bu iş için yanıma çok güçlü bir kahraman alıyorum. Aramıza yeni katılan bu arkadaşı sizlere takdim ederim. Bugüne kadar gördüğüm en yaman silahşör. Adı Kara Murat. Bu gece bana en büyük yardımı o yapacaktır.
1: Aramıza hoş geldin.
2: Ben böyle düzenlerden anlamam. Öldürmek istediğim adamın karşısına geçer, kendisini korumasını isterim. Bir adam can düşmanım bile olsa yatağında boğamam. Bu yaptığım hainlik değildir. Mertlik derler buna.
0: Yerinde bir başkası olsa buradan sağ çıkamazdı. Fakat bana yaptığın iyilikleri düşünerek hayatını bağışlıyorum. Ancak amacıma ulaşıncaya kadar seni tutuklayacağım. Çünkü planlarımızı öğrendin.

0: Atın zindana şunu.
1: Murat. Çabuk ol babam.
2: Çabuk olun, nöbetçileri öldürmek zorunda kaldım.

0: Geçmiş olsun efendim.
1: Sağ ol.
0: Kızınız tehlikeyi tam zamanında haber verdi bana.
2: İçmiş olsun baba.
1: Sağ ol kızım. Beni neden kurtardın? Sen Fatih'in fedaisi değil misin?
0: Ben güçlü olanın yanındayım. Yani sizin.
2: Sevgili babacığım, beni de eşkıyalardan tek başına kurtaran yiğit odur. Devletimize onun gibi silahşörler...
1: Büyük hizmetlerde bulundun evlat. Şimdi dile benden ne dilersen.
0: Önce size karşı saygıda kusur ettiğim için beni... ...sonra da bu Elif kızı bağışlamanızı dilerim.
1: İkiniz de bağışlandınız. Elif bundan sonra senin hizmetinde olacak. Gösterdiğin yararlılıkla en büyük mükafatı hak ettin. Bu gece seni cennete göndereceğim.
3: Duydunuz mu? Kara Murat, Şeyh Hazretlerinin hayatını kurtarmış. Onun emrine girip kumandan olacakmış.
4: Murat'ın Fatih'e ihanet edeceği kimin aklına gelirdi?
5: Hiç kimsenin. Ruhunu şeytana sattı.
6: İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Çıkar uğruna babasını bile satar.

0: Cenneti beğendin mi?
1: Ne diyeyim, şaşkına döndüm. Eğer bu Şeyh Gaffar büyücü değilse, bu işin içinde muhakkak bir bit yeniyor.

0: Niye vardı?
1: Her ay başı Şeyh Gaffar'a Çin'den bir küçük sandık gelir. Geldikten sonra da cennet hainleri başlar.
0: Ne varmış sandıkların içinde?
1: Bunu hiç kimse bilmiyor.
0: Ne öğrenirim?
2: Seni kaleye başkumandan olarak tayin ettim Kara Murat.
0: Bana şeref verdiniz Şeyh Hazretleri.
2: Bundan sonra ordum senin emrinde olacak. Esirlerden sen sorumlusun. Onları çalıştır, işi hızlandır. Kıştanı yapımı bir an önce bitsin.
0: Baş üstüne efendim. Müsaadenizle.

0: Bu ihanetin cezasız kalmayacak.
1: Sana hakaret ettiler Kara Murat, gebert onları.
2: Bu köpeklerin leşini sermek benim için işten bile değildir Şeyh Hazretleri. Fakat izin verirseniz onları Fatih'e karşı koz olarak kullanmak istiyorum.
1: Haklısın, dilediğin gibi yap, sana güvenim tamdır. Vay anasını! Bu Kara Murat benden beter eşya almış.
2: Sen burada dur, etrafı gözle.
3: Olur.

0: Hoş geldiniz. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Mal hazır mı?
2: Hazır.
1: Haftaya mal gene hazır olsun.
2: Şeyh Gaffar'a hürmetlerimizi söyleyin. Parası verildikçe mal her zaman gelecektir. Hiç merak etmesin.
1: Pekala. Söylediklerinizi kendisine aynen iletiriz.

Ah!

Ugh.

0: Cesedi ortadan kaldırmaya çalıştığına göre demek oluyor ki bu cinayetin suç ortağısın.
1: Hayır, yemin ederim ki...
0: Onu kim öldürdü?
2: Ben! Ben öldürdüm. Sen bir sahtekarsın Gaffar! Adamların uyutup sahte cennete sokuyor... ...palavrayla saltanat sürüyorsun.
3: Durmayın, gebertin bu haini!
4: O değil, sen gebereceksin!
3: Ne duruyorsun Vahap, gebertsene şu köpeği!
5: Senin için parmağımı bile oynatmam, ben Osmanlı'dan yanayım!
2: Çek kılıcını!
3: Geberteceğim seni!

0: Esirleri bırakın.
1: Aç şu kapıyı bakayım.

0: Herkes yanına alabildiği kadar barut fıçısı alsın, bu taraftan.
1: Al şunu. Arka kapıdan. Çabuk kaçın!

0: Beni öldürme, ne istersen veririm. Yalvarırım sana!
1: Çek kılıcını şerefinle öl!
2: Ha!

0: Sultanım! Müjde sultanım, Kara Murat öldü.
1: Bundan emin misin?
0: Elbette sultanım, parçalan...

0: Kandığını gözlerimle gördüm.
1: En büyük düşmanımdan kurtuldum, derhal cesedini görmeliyim.
2: Durun diyorum size!
3: Ne parası, yoksul bir adamım ben!
4: Ne istiyorsun?
5: İş arıyorum.
6: Aklımızda vur emri çıkmış.
5: Hedefe iki gözünle bak.
6: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
4: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
5: Ben sadece görevimi yaptım.
4: Tanrı muradımı korusun.
5: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
7: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
5: Götürün bu herifi, hadi çabuk. Keskin nişancı, çok kuvvetli.
6: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
8: Karateci Kız, birazdan TV4'te.
9: Mavi bir zürafa mı?
10: Vay, konuşabiliyor musun?
9: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
11: E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize gelin.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Mobil.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
4: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
7: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
4: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım, bir müzik.

0: Güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun
11: yaşar kalgonla. Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
16: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
17: Ne kadar emanet tutuyor.
0: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
17: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
18: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti? Ne?
17: Nasıl yakışıyor mu bana?
0: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
19: Ulan ne yapıyorsun?
0: Hava asacağız mı buraya daha?
17: Eyvah yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oy şefim!
5: Ülker çikolatalı kahve efendim.
1: Yengeme de verin.
16: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
16: Olsa olsa bilmeyen vardır.
12: çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
20: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
21: Motor komple gitmiş.
22: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.

0: Karanfiller kaç para?
1: On beş tane ver.

0: Gülleri kaça veriyorsun?
1: Alalım istersen. Hepsine kaç para istersin?

0: Değerli çiçeğim sensin Zeynep. Ben de senin... gölgesinde uyuduğun kocaman ağacın... bütün dünyan... canın ciğerinim, öyle mi? Hem güzel, hem iyi yürekli, hem de akıllısın. Bir de konuşsan. Bir kerecik bana baba dediğini duysam... hayatta başka hiçbir şey istemem. Ne olur. Bir kerecik baba desen bana. Anlattığım gibi doktor bey... kızım doğuştan dilsiz değil. Konuşulan her şeyi duyup anlıyor. Küçükken 5 yaşına kadar bülbül gibi şakıyordu. O uğursuz kazadan sonra dili tutuldu. Bir daha konuşamadı yavrucak.
1: Üzülmeyin. Durum ümitsiz değil. Yapılacak bir ameliyatla kızınızın tekrar konuşmasının mümkün olacağını zannediyorum.
0: 6400, 6500... 6600, 6700, 6750. Böyle giderse 6 aya kadar ameliyat parasını biriktirmiş olacağız. Ameliyat olmak istiyorsun değil mi? Al bunu gene yerine koy. Bütün umudumuz bu sepetin içinde yavrum. Hadi.

0: Right on.
1: Dikkat, dikkat! Cezaevinden 5 azılı mahkum firar etti. Derhal harekete geçin.
2: Anlaşıldı.
0: Tamam.

0: İzinler kaldırıldı gene.
1: Benim şansıma beyim, haftaya köye gidecektim, düğün yapıp dönecektim.
0: Üzülme, bizim meslek böyledir.
1: Kelle koltukta beyim ama gene de çok seviyoruz mesleğimizi.

0: Dikkatli ol, birileri var.
1: Sakın kaçaklar olmasın.
0: Mümkündür, yürü.
2: Kapı yuttuk ağabey.
0: Şşşt, telaşlanmayın. Bu tarafa.

0: teslim olun. Sus lan. Teslim olun yoksa ateş ederim.
1: Dur abi dur, ateş etme.
0: Teslim oluyoruz. Gel lan.

0: Silah. Yürüyün, kaçın buradan.
1: Yazıyor, yazıyor. Mahpushaneden kaçan 5 mahcubu yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Kaçak mahcupları yazıyor.

0: sayın seyircilerimiz, dün gece cezaevinden 5 mahkum kaçmış, kendilerine yakalamaya çalışan bir bekçi ile bir polisi ağır şekilde yaralamışlardır. Bekçi Hasan Çetin koma halinde hastaneye kaldırılmış, polis Eşref Akdoğan ise ambulans içinde can vermiştir. Hepsi de azılı birer katil olan kaçak mahkumlar, silahlı ve tehlikelidirler. Rıza Çakoz, suçu gasp ve cinayet, 36 yıla mahkumdur. Kasım Arpacı, suçu kaçakçılığı ve cinayet, 36 yıla mahkumdur. Cafer Durak, suçu hırsızlık ve cinayet, müebbet hapse mahkumdur. Ferruh Durak, Millet Meclisi'nin onayına sunulmuştur. Bekir Bulut, İzmit canavarı, suçu cinayet, idama mahkumdur. İdam kararı Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış, cezasının infazı için Ankara'dan evrakı beklenmekteydi. Halkımızın dikkatli ve emniyet kuvvetlerine yardımcı olmaları rica olunur. Mahkumları gördüğünüz yerde, onları tanıdığınızı katiyen belli etmeden en yakın karakola haber veriniz.
1: Bizi bulacak, hepimizi öldürecek. Beni ona vermedikleri için babamı, abimi nasıl öldürdüyse bizi de öldürecek.
0: Korkma, yakalayacaklar onu.
1: Gidelim buradan, yalvarırım gidelim.
0: Nereye gidebiliriz?
1: Nereye olursa olsun, kaçalım buradan. Bizi değilse bile yavrumuzu düşün.
2: İstanbul korkulu günler yaşamaktadır. Kaçak mahkumlar polisin bütün takiplerine rağmen henüz ele geçmemişlerdir. Emniyet müdürlüğü katillere teslim olmaları için çağrıda bulunmuş, teslim olmadıkları takdirde görüldükleri yerde vurulacaklarını bildirmiştir.

0: söylüyorum. Bize para lazım moruk, para!
1: Ne parası, yoksul bir adamım ben.
0: Çık paraları, çık!
1: Dokunmayın ona, kızımın keyif sandığıdır o.
0: Kes sesini!
2: Buldum, paraları buldum!
1: Bırakın onları, benim değil onlar! Kızımın ameliyat parası, yalvarırım, dokunmayın onlara!
0: Merak etme! Vereceğim, hem de faiziyle birlikte!
3: Demek senin bir kızın var, ha?
1: Güzel mi bari?
4: Kızın nerede şimdi, nerede?
3: Ha?
1: Yok burada!
3: Peki ne zaman gelir?
0: Bizim acelemiz yok! Kızın gelinceye kadar bekleriz!

0: parmağını bırak!
1: Durun lan! Çekil! Önce ben!
0: Çabuk ışığı söndür!

0: Allah kahretsin! Polisler arka yolu kestiler!
1: Durmayın, kaçalım! Yakalayacaklar, asacaklar bizi!
0: Sus ulan şomazlı!
2: Olur mu be? Bu piliç bırakılır mı?
1: Kendine gel, polisler burnumuzun dibinde abi!
0: Teker teker ön kapıdan çıkacağız! Aramızda mesafe bırakacağız!

0: Babacığım, hep sana bir kerecik baba dememi isterdim. Bin defa söylüyorum şimdi, ama artık neye yarar? Öcünü alacağım baba, yemin ederim alacağım.
1: Başınız sağ olsun. Bizimle emniyet müdürüne kadar gelmenizi rica edeceğim.
0: Peki.
2: Şimdi size şüphelendiğimiz bazı sabıkalıların resimlerini göstereceğiz. Bize katillerin onlar arasında olup olmadığını lütfen söyleyin.
0: Peki.

0: katil bu mu?
1: Hayır.
0: Ama onu tanıyorsun galiba.
1: Hayır, tanımıyorum.

0: Hiçbirini teşhis edemedin galiba.
1: Hayır.
0: Yakın ışık. Sabıkalıların hiçbirini tanımadığına, bize her şeyi söylediğine ve hiçbir şeyi gizlemediğine emin misin kızım?
1: Evet, eminim.
0: Peki, gidebilirsin kızım. Doğruyu söyleme.

0: Bir dakika bakar mısınız?
1: Ne istiyorsun?
0: İş arıyorum. Elimden her iş gelir. Bahçıvanlık, bekçilik.
1: Adama ihtiyacım yok.
0: Çok ucuza çalışırım. Hatta boğaz tokluğuna bile.
1: Git buradan.
0: İş aradığımı söyledim.
1: Ben de burada iş yok dedim.
0: Fakat...
1: Git! Çabuk git buradan, çabuk!
0: Peki, gidiyorum.

0: Buyurun.
1: Sağ ol bacım.
0: Mükemmel silah kullanıyorsun. Bana da öğretir misin?
1: Neden? Neden silah kullanmayı öğrenmek istiyorsun?
0: Çok meraklısın. Ya sen? Sen neden silah taşıyorsun?
1: Eski bir kan davası yüzünden. Yıllardan beri her an vurulmak tehlikesi içinde yaşıyorum. Kendimi korumak için de silah taşıyorum.
0: Ben de kendimi korumak için istiyorum.
1: Kimden?
0: Bu evde iki kişi yaşıyorduk. Babamla ben. Dünyanın en iyi insanıydı. Öldürdüler onu.
1: Kimler öldürdü?
0: Söyleyemem. Onların ismini burama yazdım.
1: Bu işi neden polise bırakmıyorsun?
0: İntikamımı almak istiyorum.

0: Babam kendini koruyamadığı için öldü. Bana silah kullanmasını öğretirsen hem intikamımı alır hem de kendimi koruyabilirim. Öğretecek misin?
1: Hayır. Artık silaha veda ettim. Şimdi ekmek kavgasındayım ben. Hem bir kadının eline silah yakışmaz. Hoşça kalın.

0: ya şey.
1: Nerede kaldın lan?
0: Başarım.
1: Sana söyledim ulan, nerede kaldın?
2: Aklımızda vur emri çıkmış. Bütün yollar kesilmiş. Buraya gelinceye kadar akla karayı seçtim.
1: Makinaları getirdin mi?
2: Tamam abi, sepette.
0: Bir hurda bile yok be!
1: Al.
0: Rıza, mal getirmedin mi mal?
2: İşimiz bitti de bir de sana arayacaktım.
0: Zembilde var mı Rıza abi? Bir de getirseydin.
2: Ananı getirecektim ama bulamadım. Babanı boynuzlatmaya gitmiş.
0: Anamızı ne karıştırıyorsun ulan?
3: Kesin lan, kesin! Kudurdunuz mu uyuz köpekler?
4: Zavallı babacığım, en büyük zevki toprakla uğraşmaktı. Bu gördüğün çiçeklerin hepsini kendi eliyle yetiştirmiştir. Baba kız bir zamanlar burada ne kadar mutluydu. Benim hayatta ondan başka hiç kimsem yoktu. Keşke ben de onunla beraber ölseydim.
5: Ölenle ölünmez.
4: Evet ama intikamı alınır.

0: Merci.
1: Babamı öldürenlerden biri. Bir gün geri gelecekler. Zavallıyım ben çünkü. Kendimi savunamayacak kadar zayıfım.

0: Bak şu halime! Bak diyorum sana! Söyle şimdi! Cevap ver! Hala öğretmeyecek misin silah kullanmasını? Öğretmeyecek misin?
1: Al silahını!
2: Dikkat et! Göz, gez, arpacık! Aynı hizaya gelecek! Dur! Silah öyle sopa gibi tutulmaz! Şimdi kaldır silahını! Uzat kolunu! Hedefe nişan al! Olmuyor! Silah aşağı düşüyor! Yukarı kaldır kolunu! Oo. Şimdi de elin titriyor! İndir silahını! Ver bakayım! Bu durumda silah kullanamazsın! Önce güçlenmelisin! Bu silahı kullanmaya yürek, kabzayı kavramaya bilek gerek!

Hedefe iki gözünle bak. Ama iki gözünü de açık tut. Sol tarafta da bir düşman olabilir. Bak. Kolunu biraz daha kaldır. Böyle. Omuz hizasında.

Şey, yani düşmanına yan dönerek nişan al. Onun karşısında mümkün olduğu kadar küçük bir hedef teşkil etmelisin. Her şeyden önce mesafeyi de iyi ölçmelisin. Güneşi ve rüzgarı da hesaba katmak gerek. Şimdi tetiği çekmeye hazır ol.

Vida, vida, vida. Düşmanının karşısında daima hareket et. Sabit bir hedef teşkil edersen ikinci, üçüncü atışlarda seni daha kolay vurabilir. Şimdi hareket ederek ateş etmeye başla.

0: Onu tam buradan vurmalısın. Vurduktan sonra tekrar ateş et. İlk ateşte ölmeyebilir. Sen onu öldü sanırsın. O bu fırsattan faydalanarak sana hemen ateş eder. Hiç dalgaya düşmeye gelmez. Ölmek de, öldürmek de bir an meselesidir. Ölmeni istemiyorum. Sana bir şey olursa çok yanarım.
1: Neden?
0: O kadar iyi, genç ve güzelsin ki.

0: Nasıl?
1: Fena değil. Ama ben gene de elinde silah yerine bir çiçek görmeyi tercih ederdim.
0: Eskiden çiçek satardım.
1: Keşke hep çiçek satsaydım.

0: Hayır. Hedefi tam ortasından vurmanı istiyorum.
1: Olmuyor.
0: Olacak. Düşman bir korkuluk değildir. Ciddiye alıp ateş edersen başarırsın. Ciddiye alman için de canlı bir hedef lazım sana. Şimdi ağzımdaki sigaranın ucuna nişan al. Hadi. Ateş et, sigarayı vur.
1: Yapamam.
0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ateş et dedim sana.

0: Başardın işte.
1: Öyle korktum ki.
0: Ben hiç korkmadım. Sonuçtan emindim.
1: Ya seni vursaydım?
0: Ben çoktan vuruldum. Ama sen bunun farkında bile değilsin.

0: 人構え。
1: シェ
0: イ。始め。
2: Buraya getirdin anlayamadım.
3: Savunmayı tam olarak öğrenebilmen için.
2: İyi silah kullandığımı söylemiştin, unuttun mu?
3: Yetmez. Silahı kullanmak kadar muhafaza etmek de gereklidir.
2: Yani?
3: Şimdi de senin karate öğrenmeni istiyorum.
2: Hocamın istekleri benim için emirdir.

0: Bıktığımı sandım kaçıp kovalanmaktan. Her gece başka bir viranede sabahlıyoruz.
1: Azrail her an peşimizde. Ensemde ölümün buz gibi soluğunu duyuyorum.
2: Benim halimi soran bile yok. Günlerden beri bir nefes bile çekmedim. Harmanlıktan kanı kurudu sanki.
0: Zamanında İstanbul'dan çıkıp gitmek vardı. Anadolu'da daha rahat barınırdık.
3: Vakit mi kaldı? Daha biz kaçarken polis bütün yolları tutmuştu. Şimdi de kuş uçurtmuyorlar.
2: Nasıl olsa kaçamayız. En iyisi gidip teslim olalım.
3: İsteyen teslim olur, isteyen cehennemin dibine gider.
2: Dağılıyor muyuz Bekir abi?
3: En emin yol bu. Teker teker gizlenmek daha kolay olur. Herkes başının çaresine baksın.
4: Artık öğreteceğim hiçbir şey kalmadı sana. Güzel çiçekçi kız şimdi usta bir nişancı ve güçlü bir karateci oldu.
5: Senin sayende. Karşıma çıktığın için kendimi çok şanslı sayıyorum.
4: Şanslı olan benim. Seni gördüğüm an içim sıcak sıcak oldu. Hep yanımda olman.

0: Hani benden hiç ayrılmamanı istiyor. Sen de istersen tabii.
1: İstemesem şu anda yanında olmazdım. Babamdan sonra sevgi duyduğum tek insansın.
0: Sen de benim tek sevdiğimsin.
2: Müsaadenizle. Sen devam et.
3: Peki.

0: Bakıyorum çok şaşırdın Nuri.
1: Buraya gelmemeliydin. Seni arıyorlar.
0: Biliyorum. Burası geldi aklıma. Beni saklayacaksın Nuri.
1: Yapamam. Beni de yapma Rıza.
0: Kaşınma ulan! Burada kalacağım dedim, o kadar.

0: Bud.
1: Buzz. Senden iyi olmasın, bir arkadaşım vardı. Oyunda hep korkak oynardı. Bu yüzden de daima kaybederdi.

0: Ne o? Yoksa sıkıldın mı?
1: Yo.
0: Öyleyse neden ikide bir saate bakıyorsun?
1: Saate mi? Hiç.
0: Senden iyi olmasın bir arkadaşım vardı. Ne sorulsa hiç diye cevap verirdi. Günün birinde bir hiç yüzünden ölüverdi.
2: Götürün bu herifi.

0: Zeynep.
1: Sen riyakarın, iki yüzlünün, sahtekarım birisin. Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
0: Yok, yanılıyorsun Zeynep. Ben sadece görevimi yaptım. Polis olduğumu senden gizlemek görevim gereğiydi.
1: Bir genç kızın kalbiyle oynamak da mı görevindi? Bana hep yalan söyledin. Beni sevdiğin de yalandı.
0: Hepsi yalan olsa bile seni sevdiğim bir gerçekti.
1: Artık inanmıyorum sana. Hiçbir sözüne inanmıyorum. Babamın acısı içimdeyken benden oynamamalıydın.
0: Senin duyduğun acıyı ben de çekiyorum Zeynep. Babanın katillerinden benim de alınacak bir intikamım vardı. Çünkü öldürdükleri polis Eşref benim abimdi.
1: Eşref'im şehit oldu. Tanrı muradımı korusun. İki evladım vardı, birini kaybettim.

0: de evladımsın artık. Hep senin gibi güzel bir kızım olmasını isterim.
1: Ben de sizin gibi müşfik bir annem olmasını. Annemi çok küçükken kaybettim. Çok uzun zamandan beri anne demeye hasretim.
0: Öyleyse bana anne diyebilirsin.

Anlattığım gibi, elime fırsat geçtiği halde onu öldürmedim. Yakalayıp adalete teslim ettim. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecektir. İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Hayatta intikam almaktan, kan dökmekten çok daha güzel şeyler vardır. Örneğin, bahçe içinde küçük bir ev, şirin, sıcacık bir yuva. Bu yuvada beni bekleyen müşfik, tatlı bir kadın. Her akşam heyecanla evine koşan, seni seven güvenilir bir erkek. Sonra etrafımızda dolaşan, cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Sana benzeyen güzel bir kızımız, iki tane de afacan oğlumuz. Orada, kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak, birbirimizi sevmek, her geçen gün daha çok sevmek, ölünceye kadar, hatta öldükten sonra bile. Sevmek, ebediyen sevmek.

0: zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: En tatlı sabahlar Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: havlular sermeydi. Çitpet kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni?
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
1: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market. Carrefour.

0: Babamı öldüren, bana saldıran bunlardı. Sonra tekrar gelen adam da bu.
1: Yakında onları teker teker yakalayarak hepsini adaletin pençesine teslim edeceğim. İzleri üstündeyim, elimde çok önemli ipuçları var.
0: Sana güveniyorum Murat.
1: Ben de söz veriyorum, babanın intikamını mutlaka alacağım. Bu konuda hiçbir endişen olmasın.
0: Şu anda yalnız senin için endişe duyuyorum.
1: Merak etme. Arkamda beni bekleyen sen olduktan sonra kendimi kolay kolay harcatmam.
0: Ah, az kalsın unutuyordum. Haydutlar buradan kaçtıktan sonra yerde bu resmi buldum.
1: Yürü, benimle beraber geleceksin.
0: Ne münasebet?
1: Seninle görülecek bir işimiz var.
0: Çekil yolumdan be!
1: Yürü dedim sana.
0: Bırak kolumu, benden ne istiyorsun? Kimsin sen?
2: Alo?
1: Konuş! Yalnız bir numara yapmaya kalkarsan gebertirim seni.
0: Alo?
2: Kimsin ulan? Kimsin sen?
0: Benim Ferruh. Ben Meray.
2: Neredesin ulan? İki saattir seni bekliyorum.
0: Dinle Ferruh. Bardan çıkarken peşime bir polis takıldı.
2: Polis mi?
3: Polis bulmuş mu izimizi? Gördün mü Ferruh? Ben sana demedim.
2: Sus lan! Kes sesini! Konuş Meral, anlat!
0: Polisi atlatıncaya kadar canım çıktı. Şimdi Maslak yolunda bir benzincinin önündeyim. Kavşağa varmadan.
2: Bana bak, madem atlattın neden eve gelmedin?
0: Evi tespit edebilirler. Hemen çıkın oradan. Hepimiz tehlikedeyiz. Hemen yanıma gel Ferruh, benzincideyim. Kavşağa varmadan.
2: Anladım. Oradan bir yere ayrılma, hemen geliyorum.

Dört Eruf! Sakın kımıldama! Kurşunu beynine yersin! Şimdi dön bana! Çıkar silahını usulca yere, ayağının dibine bırak!

Ayağınla itip uzaklaştır silahını. Şimdi de oyalanmadan arabaya doğru yürü.

0: istiyorum.
1: Buyurun.
2: Buyurun evladım.
0: Müdüriyetten geliyorum hanımefendi. Size üzücü bir haberim var. Oğlunuz Komiser Murat bu gece bir müsademede yaralandı. Şu anda ilk yardım hastanesinde yatıyor.

0: Bana yetişemeyeceksin diye çok korkmuştum. Seni bir kez daha görmekten umudumu kesmiştim.
1: Yanındayım artık.
0: Seninle beraber her şey ne kadar güzeldi.
1: Benim için de.
0: Mutluyduk.
1: Gene mutlu olacağız Murat.
0: Mutluluğumuz çok kısa sürdü. Başlamadan bitti.
1: Hayır. Hiçbir şey bitmiş değil. Bitmeyecekti. Daha önümüzde uzun yıllar var.
0: Senden ayrılmak ölümden daha acı.
1: Ayrılmayacağız ki. Her zaman beraber olacağız.
0: Annem sana emanet. Ona iyi bak.
1: Yalvarırım böyle veda eder gibi konuşma. Düşün. Beni, doğacak yavrularımızı, güzel kızımızı, sevimli Afacan oğullarımızı, sıcacık şirin yuvamızı.
0: Ne tatlı bir rüyaydı. Ama çabucak sona erdi. Hepsi birer hayal oldu şimdi.
1: Hayır sevgilim. Beni bırakıp gidemezsin. Yaşamalısın. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın.
0: Artık yalnız anılarda sen beni andık.

0: Tebrik ederim kızım. Polis kursunu birincilikle bitirdin. Yeni görevinde başarılar dilerim.
1: Sağ olun komiserim.
0: Seni şimdilik 5. şube kalemine veriyorum. Orada kayıt işlerine bakarsın.
1: Ben Murat Akdoğan'ın görevine talibim efendim. Onun yarım bıraktığı işleri tamamlamak istiyorum.

ferruh durak. Yaşı 27. Maraşlı. Çok çevik, çok tehlikeli. İyi silah kullanır. Bıçak atmakta usta. Cezaevine gitmeden önce dansöz Meral Ateş'le yaşıyordu.

0: Burada ne arıyorsun?
1: Meral Ateş'i göreceğim.
2: Yasaktır, bu tarafa geçemezsiniz.
1: Ben geçerim.
2: Duymadın mı?
1: Ne istiyorsun?

0: dersen yapacağım. Yürü Ferruha!
1: Kim o?
0: Benim Ferruh, ben Meray.

0: Kasım Arpacı, yaş 33, Urfalı. Gogocu lakabıyla tanınır. Kalleş ve çok tehlikeli. Aniden çektiği usturayı maharetle kullanır.
1: Tanırım Urfalı'yı.
2: Malum ya, aynasızlar peşinde, kim bilir hangi deliğe girmiştir.

0: Dur bakalım, nereye?
1: Yukarıya.
2: Yukarısı hususidir. Muharrem abimin izni olmadan kimse çıkamaz.
3: Çekil be!
2: Çıkamaz diyorum ha!
1: Götürün bunları. Kasım Arpacı, ayağa kalkır çıkarma, silahlarını yere at. Kanun namına teslim ol.
4: Vay vay vay! Şimdi tanıdım seni. Emredersin sultanım.

Teslim ol Kasım. Götürün bu herifi, hadi çabuk.

0: Dördüncü haydut da yakalandı. Bir tek Bekir kaldı.
1: O da yakalansa da kurtulsak. Bıktım, usandım artık bu hayattan. Her an yürek çarpıntısı, her an ölüm korkusu. Sanki Azrail'le bir arada yaşıyoruz.

0: Bekir Bulut. Yaş 36. İzmitli. İçlerinde en tehlikelisi. Keskin nişancı, çok kuvvetli. Dövüşmesini iyi bilir. Sevdiği kız başkasıyla evlendi. İntikam almak için cezaevinden kaçmış. Onları öldürmek için evlerine gidebilir. Evin adresi Nergis Sokak, Tuna Apartmanı, Daire 7.
1: Ben Bekir diye birini tanımıyorum. Onu hiç görmedim. Adını bile bilmiyorum.
2: Fakat nasıl olur? Babanızı ve kardeşinizi öldüren adam bu. Vaktiyle sizi de ailenizden istetmiş.
1: Bilmiyorum, bana bir şey sormayın.
2: Bana güvenebilirsiniz. Ben sizi korumak, size yardım etmek istiyorum.
1: Hiç kimsenin yardımını istemiyorum. Lütfen bizi rahat bırakın.
2: Peki. Nasıl isterseniz. Buyurun, kartım sizde kalsın. Başınız sıkışırsa bana telefon edersiniz.

0: Bırak onu! Hayır! Önce beni öldür! Susun lan!
1: Allah'ım, sen bize yardım et!
2: Bekir Bulut, seni kanun namına tevkif ediyorum.
1: Sen mi?
3: İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecek.

0: gebertirim.
1: Yavrum!
0: Yaklaşma dedim, öldürürüm çocuğu.

0: Bekir Bulut, kanun namına teslim ol dedim. Kanundan kaçamazsın. Başka çaren yok. Gel beni dinle, teslim ol.
1: Siz ancak benim ölümü teslim alırsınız. Basıp gidin buradan. Yoksa çocuğu aşağı atarım. Duymadınız mı? Basıp gidin. Çocuğu aşağı atarım dedim.
2: Elindeki bizim çocuğumuz.
3: Ne olur kurtarın yavrumuzu.
4: Rica ederim, sabırlı ol. Sükunet içinde bekleyin.
0: Bekir Bulut, sana son defa ihtar ediyorum. Teslim ol. Yoksa ateş açtırırım.
1: Açtır. Ben zaten ölmüşüm. Ama bu çocuk da benimle beraber ölecek. Hemen şimdi basıp gitmezseniz çocuğu aşağı atacağım. Hadi durmayın! Gidin buradan! Çocuk ölmeden canımı alamazsınız! Basın gidin diyorum size! Defolun! Size bir dakika mühlet veriyorum! Yoksa çocuğu aşağı atacağım!

çevremizde cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Sana benzeyen güzel bir kızımız. İki tane de afacan oğlumuz. Orada kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak. Birbirimizi her geçen gün daha çok sevmek. Ölünceye kadar, hatta öldükten sonra bile sevmek. Ebediyen sevmek.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Eyüp ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle Eyüp'te başlasın mı? Başlasın. Şu anda Eyüp Sultan Meydan'dayız. Hemen arka tarafımda Eyüp Sultan Camii var sevgili seyirciler. Burada Osmanlı döneminden kalma birçok tarihi eser bulunduğunu belirtmek istiyorum. Eyüp ilçesi adını bu ilçede bulunan türbeden almıştır ve İstanbul'un fethinden sonra sur dışında kurulan ilk yerleşim yerlerinden biridir Eyüp. Burada birçok önemli insanın kabri bulunmaktadır ve aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi burada fazlasıyla tarihi eser bulunmaktadır. Eyüp'e geldiğinizde aslında yapabileceğiniz birçok şey var. Buradaki tarihi eserleri görmenin ve buradaki gezilecek yerleri gezmenin yanı sıra Pierre Loti Tepesi'ne çıkabilirsiniz teleferikle ve burada tarihi pastane var, onun dışında tarihi fırın var ve yine hemen Eyüp Sultan Meydanı'nın arka tarafında fazlasıyla alışveriş yapılabilecek birçok dükkan var ve buraya geldiğiniz zaman Feshane İstanbul'a da artı Feshane'ye de yine gidebilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Meydana geldiğiniz zaman Eyüp'te hemen Mithat'ın sağ tarafında ve benim sol tarafımda şu an kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi yine bir şeyler yiyip içebileceğiniz ya da bir şeyler satın alabileceğiniz küçük küçük dükkanlar var. Tarihi evler var. Yani fazlasıyla dolu ve tarihi bir semt aslında Eyüp. Şimdi sizi biraz buralarla baş başa bırakayım. 1883 yılından günümüze kadar gelen hemen Eyüp Sultan Camii'nin karşı tarafında bulunan fırından bir şeyler alıp teleferiğe doğru gideyim ve Pierre Loti Tepesi'ne çıkalım hep beraber. Sonrasında zaten yine yürüyerek buraya geleceğiz. Teleferikle çıkalım, dönüşte yürüyelim. Nasıl?

İyi gezmeler. Şimdi Bahariye yolu sokağından teleferiğe doğru gidiyoruz. Buradan bu arada Pierre Loti tepesine yürüyerek de çıkabilirsiniz. Ama ben gidişi teleferikle dönüşü yürüyerek tercih ettim.

Aldıklarımı yemek için de sabırsızlanıyorum bu arada. Portakallı kurabiye, acı badem kurabiyesi ve koko aldım. Hindistan cevizli bir kurabiye. Bakın hemen Mithat'ın sağ tarafında Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi var. Bugün biz birazcık esintili havaya denk geldik. Rüzgar o yüzden saçlarımızı savuruyor. Bu arada Bahariye yolu sokağında teleferiye giderken böyle küçük küçük alışveriş yapabileceğiniz çok güzel hediyelik eşya satan dükkanlar var görmüş olduğunuz gibi. İşte cam kolye içerisine isim yazdırabilirsiniz, tespih alabilirsiniz. Yine hemen bu tarafta isimli kolye alabilirsiniz. Yine farklı modellerde çelik, gümüş takılar satın alabilirsiniz. Yan tarafta da aynı şekilde Osmanlı macunu, bardak mısır ya da dondurmada satın alabileceğiniz yine dükkan

0: dükkanlar var. Bazı dükkanlar açılmamış. Ama genelde sabah saatlerinde, sabah 8.30-9'dan itibaren fazlasıyla turist akını olduğu için dükkanlar açık oluyor. Onu belirteyim. Bakın yine bir gümüş dükkanı.
1: Türkiye'de ünlü ve kafemiz var. Limonatası ile salebiyle.
0: Türkiye, efendim?
1: Limonata ve
0: salebi ile meşhur. Şöyle bir kafe varmış. Bakın görmüş olduğunuz gibi. O zaman küçük bir limonata ikram edin de içelim. O kadar beyefendi geçerken dedi ki limonatası ve salebi ile meşhur. Ama salep kışın var sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum size. Yazın sıcağında da burada yine limonata ve karadut alabilirsiniz. Ayakkabı satan, çanta satan dükkanlar, yine gül suyu satan Turkish Delight, Türk lokumu satan dükkanlar. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. İşte biz. İşte biz. Genimiz de var. Vallahi ben de kurabiye aldım. Yemek ister misiniz? Vallahi mı?
1: Alırım bir tane.
0: Tamam. Bir tane değil, yarısını vereyim. Mithat bakıyor kendi hakkı gidecek diye. Gitmez, merak etme. Hayır, portakallı kurabiyenin yarısını vereyim. Şöyle. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Kadınlık sade. Yo, istediğiniz kadar benim hakkımı. Şöyle alabilirsiniz. Afiyet olsun. Alır mısınız? Gel. Acıbadem de var, koko da var. Vallahi vereyim mi? Gerçekten. Afiyet olsun. Şöyle ben de bir limonata içeyim bari. Yoruldum mu? Ay, limonata ne kadar güzelmiş. Bu arada. Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Gerçekten öyle ama ya. Şaşkın şaşkın soruyorum. Genelde çünkü organik doğal katkısız diyorlar. Öyle olmuyor ama gerçekten limonata organik doğal katkısız. İsim?
1: Veysel benim.
0: Bak Veysel Bey'i görün. Gösterir misin Mithat? Niye göstermiyorsun? Veysel Bey bizi yoldan çevirdi. Limonata ikram etti. Bahariye yolu sokağı burası. Teleferiye doğru giden yol. Bir sürü hediyelik eşya satan dükkan var ama bir dükkan var, karadut limonata satıyor ve Veysel Bey'in dükkanı. Bey sallayın. Görüşmek üzere, işiniz gücünüz rast gitsin, teşekkürler. Bak yenimizde var, görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Ne kadar güzel, bir anda konuştu. Bana limonata ikram eder misiniz dedim, etti. Güzelmiş bu arada limonata, gerçekten doğal. Tadı diyorum böyle, hani çok doğal, doğal dedi zaten. Birazdan Pierre Loti Tepesi'ne çıkacağız. Yaklaşık 2-2,5 dakika gibi bir süre içinde. Eğer ki buradan, yani Eyüp Meydan'dan Pierre Loti Tepesi'ne çıkmak istiyorsanız aracınızı hemen teleferiğin yan tarafında bulunan otoparka park edip teleferiğe binip Pierre Loti Tepesi'ne çıkabilirsiniz. Eğer ki direkt olarak Pierre Loti Tepesi'ne gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Dar bir yoldan çıkılıyor. Otopark bulur musunuz, bulmaz mısınız? Yani var mı yok mu şu an tam hatırlayamıyorum. Ama orada da yine aracınızı park edebileceğiniz yerlerin mevcut olduğunu belirtmek istiyorum. Direkt olarak aracınızla da Pierre Loti Tepesi'ne çıkabilirsiniz diyelim ve teleferiğe gidelim. Uzun süre sonra ilk kez teleferiğe bineceğim. Bu arada Harbiye'den Maçka'ya da teleferikle geçiliyor, biliyor musunuz? Çok güzel. Şimdi muhteşem Haliç manzarasını izleyerek teleferikle Pierre Loti Tepesi'ne çıkacağız. Çok heyecanlı. Hem İstanbul Kart hem de kredi kartınız geçiyor. Teleferiğe aynı zamanda Bahariye Caddesi'nden de giriş yapabilirsiniz. Her teleferik 8 kişi alıyor. 3 dakika gibi bir süre içinde Pierre Loti Tepesi'ne çıkıyormuş. Görmüş olduğunuz gibi yabancı turistlerin de fazlasıyla yoğun ilgisi var. Şu sarı çizgiyi ama geçmemeye özen göstermek gerekiyor. Burası sabah 8'den, yani teleferikle Pierre Loti Tepesi'ne çıkacaksanız sabah 8'den akşam 10'a kadar açık. Onu belirtmek istiyorum size. Diğer türlü ya yürüyerek çıkarsınız ya da direkt olarak Pierre Loti Tepesi'nin oraya gidebilirsiniz. hangisi müsaitse ona bineceğiz. Bu arada böyle toplu taşıma araçlarında, asansörlerde de burada yazıyor zaten. Önce inenler, sonra binenler. Hadi bakalım. Nereye oturalım Mithat Bey? Böyle iyi mi? Evet dedi. Mithat burayı uygun gördü. Yanımızda da turistler, yabancı turistler. İstanbul'u gezmeye gelen turistler. Haliç manzarası muhteşem gözüküyor açıkçası. Aslında baktığınız zaman sadece Haliç manzarası değil, İstanbul manzarası çok güzel görünüyor. Orada Galata Kulesi bize göz kırpıyor karşı tarafta. En son ne zaman teleferiye bindin Mithat?
2: Seninle. Maçka'da bindin.
0: Benimle evet, Harbiye'den Maçka'ya geçerken bindi. O teleferik hattı da çok güzel ve tavsiye ediyorum gerçekten de. Maçka Parkı'nı yukarıdan görüyorsunuz. Ve geldik Pierre Loti Tepesi'ne. Şimdi sol taraftan Pierre Loti Tepesi'nin oradaki kafelere gidelim. Pierre Loti Tepesi'nden İstanbul gerçekten muhteşem görünüyor sevgili seyirciler. İstanbul Avrupa yakasında Eyüp ilçesindeyiz. Bakın yürüyerek inenler de var bu arada. Hemen yan taraftan. Arnavut kaldırımlı yoldan. İstanbul Avrupa yakası resmen burası sanki, değil mi? Muhteşem bir manzara. Şimdi Pierre Loti Tepesi'nde evet fotoğraf çekecek kameraman arkadaşım Mithat beni, muhteşem anonslarımı çekecek. Ama önce şu elimdeki kurabiyeleri bir çay ya da bir kahve eşliğinde tüketeyim. Biraz buraları gezelim. Ondan sonra Pierre Loti Tepesi'nin adının neden Pierre Loti Tepesi olduğunu bence sizlere anlatalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla yabancı turist var. Bu azalmış hali bu arada. Teleferikte gerçekten yer yoktu. Bayağı da bir sıra vardı. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Şunu da belirtmek istiyorum. Sadece yabancı değil, yerli turistlerin de fazlasıyla yoğun ilgisi var buraya. Özellikle hafta sonları burada adım atılacak yer olmadığını belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi burası çok kalabalık olmasın diye arka tarafta insanlar bekliyorlar. Yaklaşık 200 yıllık bir kahvehaneye geldik şimdi. Pierre Loti Tepesi'nin orada bulunan kahvehane. Hemen teleferikten çıkınca ilk kahvehane ve fazlasıyla meşhur bir yer burası, onu söyleyebilirim. Burada güne serpme kahvaltıyla da başlayabilirsiniz sevgili seyirciler. Bir şey yemek istemiyorsanız da çayınızı, kahvenizi ya da soğuk içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum ki buraya dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasak. Ben bunları burada yemeyeceğim. Aşağı meydana inerken yavaş yavaş tırtıklarım. Yasakları delmeye gerek yok değil mi Mithat? Şimdi üst tarafa çıkalım biz. Size hem buranın farklı yerlerini göstermek istiyorum açıkçası, hem de yukarıdan manzarayı izlemek istiyorum. Hadi gelin. Hem duvardaki fotoğraflara hem odalara açıkçası bakmaya doyamadım sevgili seyirciler. Pierre Loti Tepesi'nin hemen üst tarafındaki kahvehane gerçekten çok eski bir kahvehane. Burası da eskiden Pierre Loti'nin sahibinin, yani Pierre Loti kahvehanesinin sahibinin eviymiş ve burada 3 aile yaşıyormuş sahibiyle beraber. Farklı giriş kapıları da mevcutmuş. Burası da aslında kahvehanenin hizmet veren bir bölümü. Şunu belirtmek istiyorum ki hava şartları kötü olduğu zaman dışarıda insanlar yağmurdan ıslanmasınlar ya da çok soğuk olduğunda üşümesinler diye kapalı alan olarak kahvehanenin bu bölümü de hizmet vermekte. İçeride hem otantik bir hava var hem de geçmişten günümüze Eyüp fotoğraflarıyla dolu duvarlar var. Odalar da fazlasıyla keyifli. Sevdiklerinizle unutulmaz sohbet eşliğinde kahvenizi ya da çayınızı yudumlayabilirsiniz. Sıcak

Sıcak havalarda da yine limonatanızı yudumlayabilirsiniz. Ama baktığınız zaman sıcak havalarda zaten burası kapalı oluyor. Dediğim gibi hava şartları kötü olduğunda insanlar zor durumda kalmasınlar diye buraları açıyorlar. Burada bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. İçeride yine antika eşyalar var. Hemen Mithat'ın arka tarafında birazdan gösterir Mithat. Bir televizyon var. Yine bir soba var buraya girdiğimiz zaman. Pierre Loti Tepesi'ni anlatacağım. O tepeye neden Pierre Loti isminin verildiğini anlatacağım ama ben de ilk kez bu kahvehanenin bu kısımlarına girdiğim için şaşkınlıkla etrafa bakınmaktayım açıkçası. Burada da duvarda Mehmet Ali Birand'ın röportaj yaptığını görüyoruz. Hemen sağ tarafında gaz lambası var. Yani tarihle iç içe. Onun dışında eski İstanbul'un içindesiniz ve aynı zamanda İstanbul'a Haliç'ten tepeden bakıyorsunuz ve gerçekten paha biçilemez bir duygu ve aslında açık olsa yazında kesinlikle burada oturulabilir, bu muhteşem manzarayı izleyebilirsiniz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman bu güzel odaya şöyle iki vitrin karşımıza çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Burada birbirinden farklı ve çeşit çeşit Türk kahvesi fincanı var görmüş olduğunuz gibi. Adeta bir koleksiyon. Şimdi Mithat biraz geri gitsin. Işık değişebilir bu arada. Şu an kameraman arkadaşımız Mithat ışığı değiştirdi. Şimdi Türk kahvesi fincanlarını anlatmışken hemen sağ taraftaki Türk kahvesi yapımını anlatmak istiyorum. Buranın en önemli özelliği 24 saat bu kömürün pişmesi. Eğer bir Türk kahvesi tutkunuysanız burada kömür ateşinde Türk kahvesi içebilirsiniz sevgili seyirciler. Abi şu an bol köpüklü Türk kahvesini döktü görmüş olduğunuz gibi. Eline emeğine sağlık valla. Artık böyle şeyde cezvede Türk kahvesi yapılmıyor. Makineye alıştığımız için koyuyoruz makineye, basıyoruz düğmesine. Yalan değil yani. Helal olsun abi, ne güzel köpürtsün. Bakın böyle boy boy Türk kahvesi cezveleri var. Sıcak suyla mı yapıyorsun, soğuk suyla mı? Ilık suyla yapıyorsun. Gördüğünüz gibi Türk kahvesi burada kömürde pişiyor. Kömürde pişen Türk kahvesi de. Şimdi bence biz burada bu kadar Türk kahvesi anlatmışken Türk kahvesini yudumlayıp öyle gidelim abimin ellerinden. Burası bu arada, şöyle gel istersen Mithat, ışık değişmeyecekse. Fazlasıyla büyük bir yer ve her yerde farklı bir tarihi var. İstediğiniz her yerde oturabiliyorsunuz. Dışarıdan yiyecek içecek getirilmenin yasak olduğunu bilmediğim için ben kurabiyelerimi burada yemeyeceğim. Mithat'ın çantasına attık kurabiyelerimizi. Burada dediğim gibi hemen şöyle menüyü alayım. Hamburgerinizi, serpme kahvaltınızı, tostunuzu yiyebilirsiniz. Ya da tatlınızı yiyebilirsiniz damak zevkinize göre. Böreğinizi yiyebilirsiniz. Yani gözleme çeşitlerinden tutun da dilediğiniz atıştırmalığa kadar her şey burada mevcut. Soğuk ve sıcak içecek olmak şartıyla da kameralarla izleniyor 24 saat. Çalışanlar zaten eski çalışanlar. Dediğim gibi 200 yıldan fazladır bu kahvehane burada ve aslında Eyüp'ün farklı bir tarihi de burada diyebiliriz sizlere. Biz içeride oturmayı tercih ediyoruz. Siz de buraya geldiğiniz zaman yazın orası keyifli olsa bile içerinin keyfi de farklı diyelim ve içeride oturmayı da tercih edebileceğinizi sizlere hatırlatalım. Haftanın 7 günü açık burası. Sabah 8-8.30'dan gece 12'ye kadar açık. Tabii ki yazın müşteri durumuna göre biraz daha geç kapanabiliyor. Onu söyleyebiliriz. Şimdi biz burada Türk kahvemizi yudumlayalım. Sonrasında sizleri tekrar karşılayalım.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben Demir'i

0: Sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
1: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
3: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Aysel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya,

0: yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
2: Seçmeyene sabit.
3: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
4: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Oldum.
0: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
0: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu pazartesi 400 gram Tarım Kredi Birlik gurme fındık kreması KOP'ta 179 lira 90 kuruş.
8: Ben bilirim. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
9: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
10: Okullar açılıyor.
9: Evet. Okul masrafları da gelecek.
11: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
9: Tabii ya.
12: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

Fransız yazar Pierre Loti 1876 yılında bu kahvehaneye gelmiş. İlk gelişi 1876 yılındaymış. Ondan sonra da yine zaman zaman gelmiş. Pierre Loti buraya geldiğinde de burası aynı şekilde kahvehaneymiş. Şu anda da baktığınız zaman aynı şekilde kahvehane. Hem müşterilerin yorumlarına bakacak olursak hem de ben kendi fikrimi söyleyecek olursam hemen söyleyeyim. Burada fiyatlar dışarıya göre sevgili seyirciler, bunu bütün içtenliğim ve samimiyetimle söylüyorum, fazlasıyla uygun ve çevredeki kafelere baktığınız zaman fazlasıyla uygun ya da tesislere baktığınız zaman fazlasıyla uygun. Yani buraya geldiğiniz zaman güvenle oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Zaten bazı yerler fiyatlarını saklar biliyorsunuz. Hani söylemezler. Garsonu çağırdıklarında sorarlar fiyatları, ona göre söylerler. Burada her masada şöyle

rica ediliyor. Burada zaten baktığınız zaman gözleme de var, tost çeşitleri de var, biraz önce söylediğim gibi tatlı çeşitleri de var. Yani her şey mevcut. Müşteriden gelen yine eleştiriler de şu yönde, burada fiyatların fazlasıyla uygun olduğu yönünde. Onu da belirtmek istiyorum ve Türk kahvemi muhteşem Haliç manzarasına karşı bu güzel ve tarihi kahvehanede yudumlamak istiyorum. Artık kömürde kahvenin kalmadığını da belirtmek istiyorum. Ben İstanbul'u gerçekten fazlasıyla gezen bir insan olarak, nerede ne var her şeyi çok iyi bilen bir insan olarak, ki Mithat da aynı şekilde, kömür de Türk kahvesi hiçbir yerde yok, bu şekilde yok. Evet, kömürde Türk kahvesi yapılıyor ama aslında baktığınız zaman yalancı kömürde Türk kahvesi yapılıyor. Şimdi biz kömürde Türk kahvesini, gerçek kömürde Türk kahvesini sıcak sıcak burada tüketeceğiz ki hemen Mithat'ın arka tarafında kömür ateşinde de ısınılıyormuş burada zamanında.

0: Şimdi burası Balmumcu Sokağı olarak geçiyor ama aslında Pierre Loti Tepesi'nin hemen üst tarafında, onu belirtmek istiyorum. Aşağıda söylediğim gibi teleferikle çıkmak istemezseniz eğer buraya kendi aracınızla gelebilirsiniz. Navigasyona yazdığınız zaman şuraya kadar getiriyor navigasyon. Burada da yine araba park yerleri olabiliyor. Zaten şurası Pierre Loti Caddesi diye biliniyor. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Hemen tepenin üst kısmında böyle hediyelik eşya satan dükkanlar var. Bir şeyler yiyebileceğiniz dükkanlar var. Çubukta patates var ya da şekerlemeler var. Burada el açması, gözleme var. Niye söylemedin yapıyor böyle? Abla bana gel yanıma. Sokağın adı neydi diyorum. Ben bilmiyorum, Pierre Loti diyor. Hayır diyorum, Pierre Loti değil, bu sokağın bir adı var. Balmumcu diyorum. Ben nereden bileyim diyor. Sonra oraya gittim sokağın adına bakmaya. Beni sana şikayet ediyor. Beni anlatıyor. Geldim buraya böyleyim. Sen benim dedikodumu mu yapıyorsun? Yüzüme söyle, yüzüme dedim. Niye gülüyorsun? Sonra böyle yaptı. Ne bileyim ben ya dedi. Pierre Loti diye biliyorum ben dedi. Ama hanım, küçük hanım diyeyim. Küçük hanım dememde bir sakınca var mı? Tamam, sen diye konuşmamda bir sakınca var mı? Teşekkür ederim. Her yeri biliyor maşallah. Burası diyor Balmumcu Sokağı. Şurası diyor Pierre Loti Caddesi diyor. Şurası İngiliz Caddesi Sokağı. Bir her yeri biliyorsun maşallah.
1: Şey caddesi orası, kar yağdı, baba caddesi.
0: Karıştırdın. Biz bilemedik. Biz bilemedik. İsim?
2: Nazife.
0: Nazife neydi?
2: Burası Balmumcu Sokak diye geçiyor.
0: Evet.
2: Burası İdris Köşkü Caddesi.
0: İdris Köşkü Caddesi. İdris Ama şu tarafı Pierre Loti Caddesi.
2: Evet. Aşağısı da kar yağdı sokak diye geçiyor ama geneline Pierre Loti Tepesi diyorlar.
0: Ha, bu kadar. Değil mi? Bu kadar. Bu kadar işte. Ne uzatıyorlar ya. Allah Allah.
1: Bilmeyince zor oluyor.
0: Evet, ama kitap gibi bak, her yeri biliyor.
1: Kafa iyi de, benim kafa dolu dolu.
0: Benim de kafa dolu, merak etme. Nazife'nin kafa boş, benim de kafa dolu. Oraya mı gitsem, ona mı yetişsem, onu mu yapsam? Nazife'nin kafa boş, rahat, stres yok. İşin gücün rast gitsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ay öpeceğim, elini öpeceğim. Dur, niye yanağımı?
1: Unlu
0: olsun, ne olacak? Allah, unlu diye el öpülmez mi? Hiç öyle şeylerim yok.
1: Teşekkür ederim.
0: Oh, sadece rujlu oldu birazcık. Unlu değil, rujlu oldu. Oh. İşin gücün rast gitsin. İsim?
1: Teşekkür ederim.
0: Abla? İsim sen diye konuşalım, Ayşe. Bir sakıncası yok
1: Ayşe,
0: değil mi?
1: Ayşe.
0: Sen diye konuşalım, bir sakıncası yok,
1: yok
0: değil mi?
1: Ha, tamam.
0: Ayşe ablam el açması, gözleme yapıyor. Buraya gelenler mutlaka Ayşe ablamın gözlemesinden yesinler. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 7:30, 8, 12:30 gece.
0: Müşteri kaçta giderse.
1: Aynen.
0: Öpüyorum seni. Arnavutköy'de de bir gözlemeci Ayşe abla var. Vallahi selam olsun Ayşeler. Ayşeler gözlemeleri güzel yapıyorlar, benden söylemesi. Görüşmek üzere Nazife. Öpüyorum. Vallahi söz geleceğim. Tamam, söz geleceğim. Israrla diyor ki gözleme yemeye bekliyorum. Görüşürüz. Çok güzel ürünler satıyorlar değil mi sevgili seyirciler? Hem yerli hem yabancı turistleri. Hem de İstanbul içinde yaşayıp gelip buraları gezenleri. Bakın şöyle bilezikler var. Gayet de güzel hepsi. Kolay gelsin.

Yine şöyle doğal taşların satıldığı bir dükkan var. Bütçenize ve tabii ki zevkinize göre buraya geldiğiniz zaman alışverişinizi yapabilirsiniz. Yine İstanbul'u anlatan şöyle magnetler var. Kolay gelsin abi. Hoş buldum. Ve Pierre Loti Tepesi'ndeyiz. Herkes birbirine yer veriyor sevgili seyirciler. Biraz önce yine tenhaydı ama insanlar manzarayı görmek için, fotoğraf çektirmek istedikleri için arka tarafta da bekleyen insanlar oluyor. Onu belirtmek istiyorum. İki bölümde de fotoğraf çekebilirsiniz ya da çektirebilirsiniz. Herkesin elinde cep telefonu ya da fotoğraf makinesi görmüş olduğunuz gibi. Biz hafta içi çekimlerimizi yaptığımız için yine hafta içi yer bulabiliyorsunuz manzarayı izlemek için. Ama baktığınızda hafta sonu geldiğinizde burada adım atılacak yer olmuyor. Ben de cep telefonumu hazırladım bu manzarayı çekmek için. Buraya da para atıp yine manzarayı izleyebilirsiniz. Çok esiyor bizim bugün çekime geldiğimiz zaman, onu belirtmek istiyorum size. Yazın da buraya geldiğiniz zaman hafif bir esinti olabiliyor. Şalınızı ya da hırkanızı özellikle akşam saatlerinde almanızı tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi yürüyerek aşağı ineceğiz. Şöyle tepeyi kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösterirken bu tepenin adının neden Pierre Loti olduğunu hemen sizlere anlatayım sevgili seyirciler. 1876 yılında İstanbul'a gelerek buraya yerleşen ve sık sık bu tepedeki bir kıraathaneye, biraz önce gittiğimiz kıraathaneye gelmesiyle tanınan Fransız roman yazarı ve doğu bilimci Pierre Loti'den ismini almış, şu anda manzarasını izlediğiniz Pierre Loti Tepesi. Türkleri ve Türkiye'yi savunması nedeniyle kendi ülkesinde ve batıda karalanan Pierre Loti 1910'lu yıllardan itibaren Türk kültür ve siyaset dünyası tarafından büyük ilgi görüyor. Ve Türk'ün Türk'ten başka tek dostu olarak alkışlanıyor Pierre Loti sevgili seyirciler. Tepenin adı da adını Fransız roman yazarından alıyor. Biraz önce de söylediğim gibi. Buraya geldiğinizde gerçekten farklı bir huzur kaplıyor içinizi. Bir sonraki Eyüp gezimizde teleferiğin yanı sıra Haliç'in hemen kıyısında bulunan teknelerle de Haliç'te gezelim diye düşünüyorum açıkçası. Bu programda belki vaktimiz yetmeyebilir. Eyüp'ün sokaklarında da gezeceğiz çünkü. Ama bir sonraki program içinde mutlaka Haliç'in kıyısında yer alan teknelere binelim. Mezarlığın içinden yürüyorsunuz sevgili seyirciler inerken. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi kaç dakika içinde aşağı ineceğiz ona bakmak istiyorum ben aslında. Şöyle kronometreyi açalım.

0: 3 dakika gibi bir süreyle teleferikten yukarıya çıkmıştık. 09.57 gibi bir süreyle Pierrelotte Tepesi'nden aşağı indik bu yoldan. Çıkış tabii 20 dakikayı bulur diye düşünüyorum. Çünkü yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Zorlayabilir biraz sevgili seyirciler. Şu aradan yürümüştük teleferiğe. Ay seni var ya hep dağ gibi ediyorum. Nasıl çıktı ya karşımıza? Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Hep en önde görüyordum seni.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Durmadan hep
1: çekiyor bu arada Mithat, bak Mithat bizi çekiyor.
0: Ay, çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum. Gerçekten çok memnun oldum.
0: Evet, adaşım Yıldız.
1: Çok valla ben de çok memnun oldum. Şöyle teşekkür ederim.
0: Takip ediyorum her gün.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O kadar enerjiksin ki o arabaya binmen, gitmen, gelmen. Yani diyorum aynı benim gibi ya.
1: Ay çok teşekkür ederim. Geçen, siz de öyle bir geldiniz ki. Valla benim.
0: Evet, geçen Eminönü'nde gördüm. Diyorum ki hadi atlayıp diyorum gitsem de yetişir miyim acaba? Durur mu diyorum, bekler
1: bazen,
0: mi diyorum.
1: Bazen sosyal medyaya attığım hikayeleri bir saat erken ya da bir saat geç atabiliyorum. Bazen de aynı anda atabiliyorum, o belli
0: ya, ben
1: olmuyor.
0: Ben sürekli takip ediyorum
1: çok
0: ama
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: Dışarıdaydım diye ya çok mutlu oldum.
2: Ay vallahi çok teşekkür ederim. Çok seviyorum seni gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: ol. Şöyle. Gibisin.
1: Ay çok
0: aynı
1: teşekkür ederim.
0: Gibi. Aynı.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok memnun oldum.
1: Şöyle bir bakın bir el sallayalım. Şu anda bulunduğumuz cadde Eyüp ilçesinde İstanbul Avrupa yakasında Fahri Korutürk Caddesi. Burada meşhur bir Tokat pidecisi yapan pideci varmış. Tarihi bir pideciymiş. Şimdi oraya gideceğiz, pide yiyeceğiz. Ardından da Feshane'ye gideceğiz. Dediğim gibi Eyüp ilçesi o kadar büyük bir ilçe olduğu için meydanın çevresi de bizim programımıza sığacak kadar küçük olmadığı için ilerleyen bölümlerde tekrar gelip hem size Fahri Korutürk Caddesi'ni göstereceğiz hem de meydanın diğer bölümlerini göstereceğiz. Şunu belirtmek isterim ki aslında bu cadde trafiğe kapalı bir cadde. Buradan motorun geçmemesi gerekiyor. Özellikle yayalara yol vermesi gerekiyor. Ama biraz önce de görmüş olduğunuz gibi burada böyle şeyler pek mümkün olmuyor. Kaldırımdan motor gidebiliyor. Yayalara böyle şaşkın şaşkın bakıyor. Sustum, pidecide buluşalım.

0: Tokat pidesi yemeye geldik sevgili seyirciler. Bu dükkandan içeriye girdiğiniz zaman, daha doğrusu bu lokantadan içeriye girdiğiniz zaman Tokat il sınırına gelmiş oluyorsunuz. Tokat'a özgü her şeyi burada hem bulabilirsiniz, satın alabilirsiniz, hem de yiyebilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Tokat'ın meşhur bez sucuk geldiğinizde buraya bulabiliyorsunuz. Yine yoğurt maçı burada yapılıyormuş. Sadesi, haşhaşlısı, cevizlisi. Buraya geldiğiniz zaman Tokat yaprağını da satın alabiliyorsunuz. Ben burada Tokat yaprak sarması var mı dedim. Yok dediler. Sadece bu lokantada Tokat yaprak sarması yok. Onun dışında Tokat yaprağını geldiğinizde burada alıp ince ince bu yaprakla sarmanızı sarabilirsiniz. Muhtemelen sardıktan sonra şöyle bir ekşi ekşi limonunuzu da sıkarsınız. Ekşi ya da tatlı yaparsınız. Etli sevmiyorum. Beni arayın ya da yazın sosyal medyadan, ben de yemeğe geleyim. Zaten bu sarma benim başıma bela oldu, biliyor musun Mithat? Anlatırım sonra. Şu an ekranlarda anlatmak istemiyorum. Ama siz yaptığınız zaman sevgili seyirciler yazın bana. Geldiğiniz zaman pekmezinden tutun da Tokat'ın yöresel her şeyini burada bulabilirsiniz gerçekten de. Tokat'a gitmek gerek, Tokat'ı görmek gerek demişler. Hemen arka tarafta da Tokat'ın görseli var. Burası tarihi bir pideci Eyüp'te. Onu belirtmek istiyorum size. Buraya geldiğiniz zaman sezonunda meşhur sebzeli Tokat kebabı da bulunuyor. Geldiğiniz zaman buradaki arkadaşlara, görevli arkadaşlara sorun. Size tavsiye ettikleri şeyleri yiyebilirsiniz. Kebabın, burada pidenin yanı sıra lahmacunun da çıktığını belirtmek istiyorum. Haftanın 7 günü açık burası. Sabah, yani öğlen daha doğrusu 11'den akşam 9'a, 10'a kadar. Müşteri kaçta giderse o saate kadar. Fahri Korutürk Caddesi'nden araya girdiğiniz zaman orada bu tarihi pideci. Şimdi ben oturacağım, pide siparişimi vereceğim ve afiyetle yiyeceğim. Şimdi burada mevsiminde tarihi Tokat sebzeli kebabı oluyor. Ustamız yapıyor. Bu ocağın adı da Tokat Sebze Kebabı Ocağı'ymış. Ve bu kebaba özel bir ocakmış. İddia ediyorum, diyorum ki hayır diyorum, bu ocağın farklı bir adı vardır diyorum. Her yerde vardır. Hayır diyorlar, onlar da iddia ediyorlar. Ben ilk kez gördüm bu arada. Odun ateşinde bir pişiyor bu kebap. Onu belirtmek istiyorum. Şöyle bakın, araya takıyorlar ve yağ ortaya damlıyor. Yavaş yavaş pişiyor Tokat kebabı ocağında. Bu görmüş olduğunuz sebzeli kebap. Kuyruk yağı, kuzu eti ve patlıcan, patates var arada. Söyle usta.
1: Sarımsaklarımız var, domatesimiz var ayrıyetten. Biberlerimiz var. Hep beraber çekiyoruz bunları, servis yapıyoruz. Takıyoruz burada, pişiriyoruz, servise sunuyoruz.
0: Bir güzel yiyorlar. Evet. Bu arada hani burası evet çok meşhur bir yer. Kebabı fazlasıyla meşhur. Ben kebap değil pide yemek istediğim için bugün pide yiyorum. Siz buraya geldiğinizde bu güzel ocakta yavaş yavaş pişen...
1: Minimum 25 dakikada çıkar.
0: 25 dakikada çıkıyormuş.
1: Özel eti vardır. Tokat'tan gelir. Karayaka kıvırcık kuzu eti. Her etten yapılmaz bu. Yani sert pişer, bu et yumuşak et, genç. 13 kilo, 14 kiloluk kuzulardan olur.
0: Ne güzel ya, valla. Gelirseniz işte damak zevkinize göre yiyebilirsiniz ama şunu belirtmek istiyorum ki pidenin de özelliği kendi çökeleklerinden yapılmasıymış. Çökeleği de fazla kişi bilmiyor bu arada. Yani ben biliyorum. Bizim bazlama da gözleme de arasına çökelek konularak yapılıyor. Ama burada hani beyaz peynir falan koyuyorlar, kaşar peyniri koyuyorlar. Aslında gözlemenin hası çökelekle yapılandır. Lor değil. Lordan farklı bir peynir çökelek. Yani ama insanlar lor peyniriyle karışıyor. Çökelek de bir lezzetlidir. O siyah susamla. Neydi adı Mithat? Mithat sen benim unuttuklarımı hemen bana hatırlatmakla görevlisin lütfen. Neydi siyah? Çörek otu.
2: Çörek otu.
0: Çörek otu. Kimse hatırlayamadı, ben hatırladım yine sevgili seyirciler. Kimse hatırlayamadı, ben hatırladım. Çörek otuyla beraber böyle çökeleğe karıştırıyorsun. kahvaltılarda servis ediyorsun, o kadar güzel oluyor ki. O bazlamanın, gözlemenin içinde de tereyağıyla mis gibi oluyor. Şimdi mis gibi çökelekli pide yiyeceğim ben ama kebap da bence ustamın ellerinden muhteşem. Gelirseniz kebabınızı da yiyin. İsim ustacım?
1: Ahmet Usta.
0: Ahmet Usta.
1: Tokat Erbağ'lıyım.
0: Tokat Erbağ, selam olsun. Sevgili seyirciler, Tokat'ın çökelekli pidesi meşhur olduğu için çökelekli pide söyledim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yağlı ekmeği. Bu da neliydi? Bez sucuklu pidesi. Sucuk o kadar güzel kokuyor ki. Bak anlatamam yani. Ama ben çökelekliden başlayacağım. Bir de ayran söyledim tabii ki. Vallahi sucuk çok güzel kokuyor. Şu ekmek de çok güzel görünüyor ya. Ben ekmekten başlayacağım. Yağlı ekmekten. Mithat. Efendim? Yoğurt maçmış bunun adı. Duymuyor benim kulaklarım. Yaşlandım ben. Duymuyor. Bir daha söyle. Turhalı yoğurt maç. Cevizle tereyağını karıştırıyorlarmış, ekmeğe de kat kat açıyorlarmış. Sonra yağlıyorlarmış. Ay çok güzel ya. Turhalı yoğurt maç. Doğru söyledim. Yan tarafta beyefendi var. Bana söylüyor, ben de size söylüyorum sevgili seyirciler. Ekmek çok güzel bu arada. Şu pideyi yiyeceğim. Çökelekli pide. Benim annem bundan yapıyordu bu arada. Bak her yörede farklı aslında. Biz buna peynirli diyorduk. Benim annem bunun içini hazırlıyordu. Fırına götürüyordu, fırına veriyorduk. Siz de yapıyor muydunuz? Kafa salladın.
2: Ramazan'da da artık. Tabii.
0: Yemin ederim aynı annemin yaptığı gibi olmuş. Ellerinize sağlık. Çökelek, yeşil soğan, maydanoz var içinde. Ayran da Silivri'den geliyormuş ama ömrümde içtiğim en güzel ayranlardan biri. Mithat'cığım ben bunu bitireceğim gibi. Sana şöyle bir tane vereyim mi?
2: Teşekkürler.
0: Bu küçük oldu.
2: Küçük olsun, küçük olsun.
0: Yok yok, küçük olmasın. Senin enerjiye ihtiyacın var. Şöyle bez sucuklu da var bakın sevgili seyirciler. Ben pidelerimi yiyeyim. Sonrasında sizleri karşılayayım. Ama size kesinlikle şunu belirtmem gerekiyor ki... buraya geldiğinizde bez sucuklunun tadına bakmadım daha ama... mutlaka... maydanozlu, çökelekli ve taze soğanlı bu pidenin tadına bakıp bunu yemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli. Sen ne düşünüyorsun? Süper dedi. Gerçekten hayatımda yediğim en güzel pidelerden biri. Bu kadarını söylüyorum size. Onun dışında da tabii ki damak zevkinize göre dilediğinizi yiyebilirsiniz. Haftanın 7 günü öğlen 11'den akşam 9'a, 9.30'a kadar açık burası. Eyüp'te Fahri Korutürk Caddesi'nin hemen ara sokağında. Sorduğunuz zaman Tokat pidecisi yapılıyormuş burada nerede diye herkes gösteriyor, benden söylemesin.

Biz bugün çok güzel bir gün getirdik. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Eyüp, Pierre Loti Tepesi muhteşem. Size o kadarını söyleyeyim. Bugün gittiğimiz her yer muhteşemdi gerçekten. Yediklerimiz de aynı şekilde sevgili seyirciler. O zaman bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin, geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın, kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın, hoşça kalın.

0: Ne oldu böyle? Geçmiş olsun. Yardım edebilir miyim?
1: Teşekkür ederim. Ufak bir tamir de bitti. Hayrola, siz nereye böyle?
0: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye. Çantam şikayet.

0: hasretlerle dolu. Yemediği halt kalmamış, evine erkek alıyormuş. Öğleden sonra dersleri bırakıp mektebi kapatıp kırlarda keyif çatıyor. Yemediği halt kalmamış.
1: Desenize 15 gün sürecek bir tahkikat.
0: Artık bakalım.
2: Boş yere adam öldürmek yok, bize paraları lazım.
0: Neyse, şimdilik Allah'a ısmarladık. Hava kararmadan köye varmalıyım. Hadi oğlum, çek.
3: Güle güle. Yolunuz açık olsun.

0: Öğün. Öğün. Hı? İn aşağı.
1: Defol oradan, inmiyorum.
0: Tut şunu.
1: Çek elini terbiyesiz herif. Oramı buramı ellemeye utanmıyor musun?
0: Çekil paraları.
1: Ulan serseri. Ulan eşkıya taslağı. Adamlarına söyle çekilsinler. Yoksa hepinizi öldürürüm. Bin arabaya, bin! Çek! Çek arabacı!
2: Ormanlar, bir millet için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Ormanlar, verimli toprakların sellerle, rüzgarlarla denizlere dökülmesine engel olur. Yağmur yağmasına yardımcı olur. Ormanların en büyük düşmanı yangınlar ve keçilerdir. Keçiler ağaçların kabuklarını yediklerinden ağaçlar kurur.
3: Hasan Çavuş, Hasan Çavuş, hoş gel. İçemeliği yakaladık.
1: Al bu işkiya taslağını. Arkadaşları kaçtılar.
4: Ulan sıçan Ali, sen yine mi bu işlere başladın? Siz merak etmeyin. Şimdi ötekilerini de kolayca yakalarız.
1: Sağ ol.
4: Hadi in aşağı bakalım.
2: Ormanları korumak sadece korucunun değil, hepimizin ödevidir. Şimdi dersimiz müzik. Hazır mısınız çocuklar?
5: Hazırız efendim.
2: Hadi bakalım. 1, 2, 3.

0: Neredeyim?
1: Gümüşdere köyünde. Ben de öğretmen Lale.
0: Eksik olmayın. Sizinle bu durumda karşılaşmak istemezdim. Hele bana hizmetinizin geçmesini asla. Çünkü size uğur getirmiyorum.
1: Bilakis çok uğur getiriyorsunuz. Bakın şu gelen telgrafa. Fakat madem ki tahkikata geldiniz, bunu şimdiden göstermem doğru olmaz. Bu akşam siz burada istirahat edin, size çorba daha...

0: hazırlattım. Yarın istediğiniz gibi beni sorguya çekebilirsiniz.
1: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
0: Teşekkür ederim.
1: Mercimek çorbasını sever misin? Yemiyor mu? Allah rahatlık versin.
0: Allah rahatlık versin.

0: Teşekkür ederim Ömer.
1: Sana çok zahmet oldu.
2: Öğretmenin evine aldığı olan bu olsa gerek. Doğrusu pek de yakışıklı olan. Müfettişler müfettişi.
0: Günaydın, kahvaltınızı getirdim.
2: Lüzum yok artık. Yeni bir güne girdik. Misafirlik bitti, vazife başladı. Artık hiçbir ikramınızı kabul edemem. Hem şuracıkta, çantamda her şeyim var benim. Hem bilirsiniz ki müfettiş hiçbir ikram kabul edemez. Kanunen yasak.

0: Ben yalnız kuru ekmeğinizi kabul edebilirim.
1: Nasıl isterseniz. Müsaade ederseniz ben derse gidiyorum.

0: Bakayım yakan düzelteyim. Oo, saçların da bozulmuş.
1: İğneyi hazırladım öğretmenim.
0: Aferin sana. Korkacak hiçbir şey yok. Bu sefer iğnesiz yapacağım.
1: Dur bakayım, dur şöyle.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Ama bu ne?
0: Öğrencilerimin arasında birkaç tane bünyeleri ve kemikleri çok zayıf çocuk var. Onlara kalsiyum yapıyorum.
2: Güzel. Yalnız bunların parası?
0: Hı? Birazı kendimden, birazı da devletten.
2: Devletten mi?
0: Müteferrik masraflardan.
2: Ama müteferrik masraflarda ilaç diye bir şey yok ki.
0: Fakat okul badanası diye bir şey var ya, oradan alıp buraya veriyorum.
2: O halde sahte evrak meselesi demek doğru.
0: Tamam. Şu elimdeki enjeksiyonda bir nevi kireçtir. Bu sıska çocukların biçare kemiklerini beslemek için.
2: Hayır, hayır! Buna devlet dilinde sahtekarlık derler.
0: Bu biçarelere ben bu kalsiyumu vermezsem ömürlerinin sonuna kadar cılız ve hastalıklı kalırlar.
2: Veremezsin efendim, kanun harcıdır senin bu yaptığın. Ya da Allah rızası için bana gösterme bunları. Bu şefkat güzel, fakat kanun bakımından buna fazla sarfiyat derler, sahte senet derler. Olmaz efendim, olmaz! Suistimaldir bu! Emekliliğime 6 ay kala razı olamam ben!
3: Oğlumu isterim müfettiş hanım, aslan gibi oğlumu isterim! Sen nasıl olur da benim oğlumu alır okula kapatırsın ha?
2: Doğru mu bu söyledikleri?
0: Doğru.
2: Aa, demek açıkça itiraf ha! Ne hakla, ne sıfatla!
0: Onu size çocuğun kendisi söylesin.
2: Öğretmen hanım, dün akşamki araba kazasından beni kurtarmanız güzel. Akşam yemeği, sabah tereyağlı...

0: Ballı kahvaltı fena değil, çocuklarla yakından ilgilenmeniz o da güzel. Fakat okula adam kapatmanız hem ayıp, hem çirkin, hem de gayrı kanuni. Onun için mecburum hakkınızda...
1: Müsaade buyurun da bizim Şükrü Efendi sizi çocuğun yanına götürsün. Şükrü Efendi! Şükrü Efendi, lütfen müfettiş hanımı bu kadının oğlunun yanına götür.
2: Baş üstüne.
0: Hadi hanım, sen evine git, ben 5 dakikaya kadar oğlunu gönderirim.
3: 5 dakikaya kadar oğlum gelmezse, alim Allah mektebin camını çerçevesini aşağı indiririm.
2: Tövbe!
3: Aman, bir sümüklü çocuğu da ne yapacakmışım sanki, alsın da başına çalsın!
4: Sen benim kitabımı nasıl alıyorsun?
5: Vuracağım ben!
4: Vuracağım! Al al! Tamam alıyorum.
5: Kargayı...

0: Oturun çocuklar, ilk dersimiz aritmetik.
1: Buyurun.
2: Bu ne?
1: İşte bizim öğretmenin kapattığı deli kadının deli anlısı.
2: Fesübhanallah, fesübhanallah!
1: Müfettiş hanım, bu meseleyi araştırmayacaklar mı?
2: Ha sahi, başta akıl mı kaldı? Oğlum! Sen buraya nasıl geldin, anlat bakayım.
3: Benim deli bir analığım vardır. Bir kazada sakatlanınca çalışamıyorum diye beni sokağa attı.
1: Çocuk ortada kalınca hoca hanım da onu buraya aldı, şimdi bakıyor.
3: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
1: Herkes eğlence lazım, bazı münasebetsizler deli kadını kışkırtıp öğretmene musallat ediyorlar. Hatta bir defasında baltayla saldırdı, elinden zor aldık baltayı.
2: Aman Şükrü efendi, sıkıntı bastı bana, çabuk gidelim buradan.
4: Hadi teneffüse çıkabilirsiniz. Bundan sonraki dersimiz dışarıdadır, orada toplanın. Peki, hadi.
2: Bu çocuk 18 yaşını bitirmediğine göre halen analığının velayeti altındadır. Analığının arzusu hilafına çocuğu mektepte alıkoymak suçtur.
4: Bu haliyle sokağa mı atayım yoksa deli anasının yanına mı vereyim?
2: Kızım, vicdanen söylemek gerekirse sen haklısın. Büyük bir iyilik yaptın fakat...
4: Madem ki bu bir suçtur, öyleyse Şükrü efendiye söyleyeyim çocuğu deli kadına teslim etsin.
2: Allah aşkına söyleme bana bunları! Verecek cevap bulamıyorum!
4: Kırda yapacağımız derse buyurmaz mısınız?
2: Bir de onu görelim bakalım. Tövbe yarabbi! Burada her şey ters çıktı karşıma!
4: Peki ya bunlar hayırlı bir maksat için olursa?
2: Ah kızım, sen bir işi hayırlı bir maksat için yaparsın... ...ötede 100 kişi kendi çıkarına kullanır. Devlet bu kapıyı boşuna kapamamıştır.
4: Okulu kapatıp kırlarda ders yapmaya gelince... ...sonbaharın ve ilkbaharın güzel günlerinde sınıflar büsbütün boşalıyordu. Ne tehdit, ne ceza bir netice vermiyordu. Ben de bir gün köyün ileri gelenlerini okula çağırdım. Aklı başında bir köylü şöyle söyledi. Çocuklarımızın okumasını biz de istemez değiliz. Ancak buraların ahalisi kaz ve davar yetiştirmekle geçinir. Davarları gütmek için çocukları okula göndermiyoruz. Halimizi anlamak lazım. Ertesi gün çocuklara davarlarıyla gelmelerini söyledim. Ve işte o gün bugün, iyi havalarda derslerimizi kırlarda yaparız.
2: Bizim usullere aykırı ama... ...hiç de fena olmayan bir usul galiba.

0: bakın görün. Çocuklar, hadi derse! Rahatınızı bozmayın siz.
1: Yazık ki bu metodu tekaüklüğüme 6 ay kala öğrenmiş bulunuyorum.
0: Derse başlayayım mı?
1: Başla kızım, başla. Bu durumda ders teftiş eden bir müfettişi herhalde tarihi ilk defa görüyor.

0: Köylü sizi seviyor. Çocuklar da seviyor, bu muhakkak. O halde bu ihbarları yapanlar kimler? Bunu mutlaka bulmak lazım.
1: Değmez.
0: Nasıl değmez? Bu yılanları bulmalı, başlarını ezmeli.
2: Aman da hülek!
1: Rüya mı gördün Şükrü Efendi?
2: Rüya diye. Yılanların başlarının ezilmesinden korktum da.
1: Sana ne bundan?
2: Ben de varım içlerinde.
0: Hadi canım, alay mı ediyorsun?
2: Vallahi öyle! Ben anlamadığım şeyin evvela aleyhinde bulunurum. Açık konuşmayı tehlikeli görürsem, gizli gizli fiskos eder, el altından dedikoduyu kaynaştırırım. Velakin aklım erince de pişman olur, tövbe ederim. Meşrutiyette de böyle yaptım, cumhuriyette de böyle yaptım, şapkada da böyle yaptım, yazıda da böyle yaptım. Ben bu köyün çocuklarını okutuyor, kıt kanaat geçiniyordum. Derken günün birinde yerime genç bir öğretmen hanım geldi. 20 yıl Ekmekçioğlu medresesinde dirsek çürütmüş Şükrü Efendi, bu köyde hiç değilse 10 tane hafız yetiştirmiş Şükrü Efendi, çocukları okutamazmış, daha bu okuturmuş. Yani hem ekmeğimi elimden alacak, hem benim bilmediğim şeyleri öğretecek. Ben de onun babasına rahmet okuyacağım, öyle yağmamı var. Başladım alttan alttan kuyusunu kazmaya. Ben dolap çevire durayım, bak kızacağına bilakis şefkatle muamele etti. Ve beni kendine dört elle sarılmaya mecbur etti. Marifet benim kötü adam olduğumu diye sadece cahil, gafil adam olduğumu anlatmaktı.
0: Sen kimsin Şükrü Efendi?
2: Adım Şükrü olmuş, Ali olmuş, Veli olmuş, ne çıkar? Halk diye bir şey vardır ya, ben oyum işte. Sizin yılanlar dediğiniz insanlar hava gibi her yerdedir. Çoğu ben gibi cahildirler. Birer birer aramak niye yarar onları? Onları da sizin gibi okumuş kimseler sözlerinin doğruluğuyla, bilgileriyle uyarıp yola geçirmeli. Yoksa cezalandırmak suretiyle ancak birkaçını... Neyse başınızı ağrıttım, siz konuşun. Ben uyurum, uyanırım, aldırmayayım. Ben halkım, halk ya!
0: Demek bütün söylenenler yalan, iftira. Öyleyse Ömer diye bir delikanlı ile ilgin olduğu da yalan. İstanbul'da yaşadığım maceralı hayata dair mektuplar da yalan.
1: Bu noktalar üzerinde biraz durmak lazım. Ömer için söylenenler yalan değil, yanlış. İstanbul'daki hayatıma gelince... yalan değil, hatta az bile söylemişler.
0: Ne söylüyorsunuz?
1: İster misiniz anlatayım?
0: Evet.
1: Annemi ve babamı küçük yaşlarda kaybettim. Beni dayım büyütmüştü. İyi bir insan olan dayım, zengin bir iş adamıydı. Bir dediğimi iki etmezdi. Tıbbiyenin 4. sınıfındaydım. Mektepte Sunay adında bir arkadaşım vardı. Hemen her gün beraberdik. Derslere ve imtihanlara hep bizim evde çalışırdık.
3: İmtihana hazır sayılırız. Ben gidiyorum. Benimle beraber gelecek misin?
1: Beni de Ekrem'in dükkanına bırak.
3: Tabii, her akşam olduğu gibi.
1: Sana epey taksi parası borçluyum, hakkını nasıl ödeyeceğim?
3: Şu Ekrem... senin sözün olmasaydı baştan çıkarırdım.
1: Yapamazdın, sonra ben de sana aynı şeyi yapardım.
3: Ah, sende nerede o kabiliyet kızım? Ne yazık ki... en yakın arkadaşımın sözlüsü.
1: Allah gözünü doyursun, Erol, Cüneyt, Feridun... ne yapacaksın bu kadar oğlanı?
3: Koleksiyon.
1: En iyisi Erol bence, sen onda karar kıl.
3: Yaramaz.
1: Neden?
3: Gözü hala sende de onda.
1: Ben değişip geliyorum, bir dakika beklersin değil mi Sunay?
3: Sende de bu hastalık, sabah akşam yeni kıyafet.
4: İçkim yok, kumarım yok. Senin gibi bir erkek koleksiyonum da yok.
3: Bütün bunların yerine bir elbise koleksiyonu. Herhalde bu da bir hastalık.
1: Nasıl buluyorsun yeni elbisemi?
3: Şahane, her zamanki gibi. 138. elbisen mi?
1: Hayır, 1138. elbisem.

0: Bil bakalım ben kimim?
1: Hümeyra! Yok, Jale! Ah, yok yok, sevgili Haleciğim!
0: Haleciğin mi? Söyle bakalım, kimmiş o sevgili Haleciğin?
1: Yok canım, nereden çıkardın bunu? Sen yanlış işitmiş olacaksın hayatım! Ben sevgili Laleciğim dedim! Her akşam aynı oyunu oynamaktan bıkmadın mı benim biricik aşkım?
0: Sen bıktınsa söyle, ben daha bıkmadım! Bugün işler nasıl?
1: Pek parlak sayılmaz.
0: Ayo, sen yüksek iktisat mezunu bir adamsın! Bu antikacılık da nereden geldi sana?
1: Senden olacak! Şu dükkan olmasaydı nereden tanırdım seni ben?
0: Biliyor musun, dayım evlendikten sonra Ekrem'i yanıma alacağım diyor.
1: Ben memur olmam. İç güveysi hiç olamam.
0: Of! Hadi yeter çalıştın, kalk gidiyoruz! Hadi!

0: Son zamanlarda çok üzüntülü görünüyorsunuz dayıcığım.
1: Evet kızım, bütün işlerim ters gidiyor, ancak kuvvetli bir ortak sayesinde kurtulabilirim.
0: Bankalardan niye kredi almıyorsunuz?
1: Yeni krediler vermek şöyle dursun, işlerim ters gidiyor diye onlar da alacaklarını istiyorlar.
0: Ben de bu halinize çok üzülüyorum ama, elimden bir şey gelmiyor ki.
1: Beni ancak bir kişi kurtarabilir. Ama olacak iş değil.
0: Nedir olacak iş değil dediğin dayı?
1: Emrullah Bey'i tanırsın, hoş adamdır, iş adamıdır, Karun kadar da zengindir. Bir zamanlar seni benden istemişti, yaşlıdır diye, o zaman olmaz demiştim. Şimdi kalkıp da Emrullah Bey, ben iflas etmek üzereyim, Lali'yi vermeye razı oluyorum, nasıl derim?
0: İyi geceler dayı.
2: Yani dayın sana kısacası Emrullah Bey'le evlen demek istemiş.
3: Bu ne dalgınlık?
2: Antikacı Küçük Bey, senin küçük hanımın başında devlet kuşu uçuyor.
3: Bilmeceyi bırak da baklayı çıkar ağzından.
0: Sunay'ın gevezeliği işte. Dayımın zengin bir dostu var, adam ille benden evlenmek istemiş.
2: Böylece dayısı iflastan kurtulacakmış.
3: Demek iflas ha? Zavallı adam, kim bilir ne haldedir. Hatta böyle durumlarda intihar eden bile olmuştur. Oh, geç bile kalmışım. Banka müdürüyle randevum var. Gidip ona yetişmeliyim hemen. Şimdilik hoşça kalın.
2: Erkekler hep böyledir işte. Akılları fikirleri parada. His diye bir şey yok ki.
0: O günden sonra Ekrem beni hiç aramadı. Bir gün dayanamadım, dükkanına gittim.
3: Aşkımızın şerefine içelim.
2: Beni Lale ile karıştırıyorsun galiba. Aşklar gerideki asırlarda kaldı.
3: Doğru. Sen realist bir kızsın. Öyleyse daima beraber olmamızın şerefine içelim. Canım Sunay'ım benim.
2: Ekrem!
3: Sunay, çekinme! Çekinecek bir şey yok.

0: Abdullah Bey'le konuşsanız. O sizi çok sever, Lale'yi de.
1: Kendi menfaatim için Lale'yi evlendiremem. Hem zaten kabul de etmedi.
2: Şimdi ediyorum dayı. Dediğiniz gibi şimdiki gençler insan kıymeti bilmiyorlar. Emrullah Bey benden epeyce yaşlı ama hiç olmazsa kıymetimi bilir.

0: Ben sana bu herifi davet etme demedim mi? Söyle dayına şunu def etsin.
1: Onu ben çağırmadım, kendi gelmiş.
0: Öyleyse ben kendim kovarım.
1: Rezalet mi çıkarmak istiyorsunuz?
0: Bugünden itibaren eski arkadaşlarınla görüşmek yok.

Lala, kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz? Lala Hanım, size soruyorum. Kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz? Lütfen yerlerinize gidin, kıza tesir etmeyin. Size söylüyorum, tesir etmeyin. Bu iş ancak kendi rızasıyla olur.

0: Yerlerinize gidin diyorum sizlere. Lale Hanım, size düşünmek için 5 dakika mühlet veriyorum. Hiçbir tesir altında kalmadan düşünün ve karar verin.
1: Düşünmeye hacet yok efendim. Ben kararımı verdim bile. Evlenmeyeceğim. Yapamayacağım bu işi. Zorlamayla, hatta milyonlarla olmuyor bu iş, olmuyor!
0: Lale kızım! Lale!
1: Defol! Defol karşımda!
2: Rezalet bu! Sonra güzellik olur mu canım? Evlenmek istemiyorlarsa bizi buraya neden getirdiler?
3: Gül gibi kız o kar torozla ne yapsın?
2: Dayısı iflas etmiş. Ne yapsın kızcağız, onun için kabul etmek zorunda kalmış.
4: Bari nikah şekerlerini dağıtsalar da elimiz boş dönmesek değil mi yani?
2: Aa, bu işin böyle olacağı belliydi zaten.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
2: hesap kırdık.
1: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Cheesy'nin yeni transfer haberi gelsin.
1: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak. McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
8: Yapacağım dedim, yaparım.
9: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
10: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
11: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinity

0: Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum.

0: İpek proteini içeren Amino C kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Bu pazartesi 400 gram Tarım Kredi Birlik gurme fındık kreması KOP'ta 170

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.

Sevgili kızım, senin de hissettiğin gibi her şeyimi kaybettim. Birkaç güne kadar haciz memurları evimize de geleceklerdir. Metin ol, gençsin, istikbal senindir. Hayatını yeniden tanzim et. Allah benim de taksiratımı affetsin.

0: İşte burası sınıf.
1: Sınıfı ahır mı yaptınız?
0: Biraz pisenme, yarın ben kadınları gönderirim, temizlik yaparlar.
1: Lüzum yok. Ben temizlemesini bilirim.
0: Gayrı bu gece bize gidelim de birer de çorba içeriz.
1: Ona da lüzum yok. Hadi siz evinize gidin, geç kalmayın.
0: Olur mu he çocuğanım, gece nerede yatacağınız?
1: Çok konuşmayı sevmem.

0: 啊！
1: Hoca Hanım bu akşam gelecekti, ne oldu acaba?
2: Muhtar karşılamaya gitmişti. Merhaba Kamil.
1: Hoş geldin.
3: Selamın aleyküm. Öğretmen hanıma yolda rastladım. Bu tarafa doğru geliyordu.
4: Buyurun Hoca Hanım, bir emriniz mi var?
5: Burada mum satılmaz mı?
4: Dükkan vardır ama bu saate kalır mı hiç?
6: Ben size bizim evden bir tane getireyim. Başka bir şeye ihtiyacınız varsa...
5: Hayır, bu gecelik yalnız ışığa ihtiyacım var.
7: Ali lambayı getir.
6: Olur Ömer abi.
1: Hoca Hanım'a bir kayfe yap benden.
5: Kahve içme.
1: Çay yapsın öyleyse.
5: Onu da içme.
1: Keyfin bilir.
5: Görüyorum ki bana darılıyorsunuz. Ne aksi kadın diyorsunuz. Ben aksi geçimsiz bir kimse değilim. Köyünüzün okula karşı lakaydesini görünce üzüldüm. Ayıp size, ayıp!
1: Biz vergimizi veriyoruz. Kimse uğrayıp haliniz nedir diye sormaz. Okulu tamir etmezlerse kabahat bizde.
5: Elbette sizde. 40.000 küsur köye devlet nasıl yetişsin? Size öğretmen gönderdiğine şükredin. Bu kadar insansınız, kahvede boş vakit geçireceğinize... ...her biriniz bir taş getirse, bir çivi çaksa okulu saraya çevirirdiniz.
6: Buyurun öğretmenim.
5: Hayırlı geceler!

0: Bocanım, siz bırakın ben taşırım.
1: Teşekkür ederim Ömer. Ama sen şu traktörü çalıştırıp Hasan Efendi'nin tarlasını sürsen.
0: Merak etmeyin Lale Hanım, ben ona da yetişirim. İşi geri kalmaz Hasan'ın. Verin ben yapayım. Teşekkür ederim.
2: Ne duruyorsun Mustafa, biz de yardım edelim.
3: Edelim ya.
4: Kolay gelsin hocanım.
3: Kolay gelsin. Epey öteberi satın alındı. İsterseniz ihtiyar heyetini toplayalım da masrafların senetlerini tasdik ettirelim.
1: Ne senetleri?
3: Kireç, tahta, çivi alıyorsunuz ya. Senetsiz bunların hesabını nasıl verirsiniz devlete?
1: Kimseye hesap filan vermeye mecbur değilim. Her şeyi kendi paramla yapıyorum.
3: Öğretmen böyle şeyleri kendi parasıyla yapar mı hiç?
1: Yapmaz da okulu bu halde mi bırakır?
3: Yahu bari birkaç kuruş versek de şu ağır işleri yaptırsak.
1: O kadarına yetmiyor para.
4: Senin gibi bir hanım kız böyle ağır işler yapar mı?
1: Okul vatan gibidir. Nesi varsa verir ona.
4: Müsaade et, biz de yardım edek.
1: Hacet yok.
4: Hacet yok değil mi kızım? Kalbimizi kırıyorsun. Müsaade et, biz de yardım edek. Ne olur sanki? Böylesine ağır işleri senin gibi bir hanım kız yaparsa bizim erkeklik şerefimiz ne oluyor? Müsaade et. Hadi.

0: Ey cemaati müslümin, bilirsiniz ki Allah tembelleri sevmez. Zira tembellerin hiç kimseye faydası yoktur. Köyümüzün hali berbat. Yüzyıllardan beri Gümüşdere köyünde değişen, hemen hemen değişen hiçbir şey yok. Öğretmen Lale Hanım'ı görüyorsunuz, okul hale yola koymak için gece gündüz ırgat gibi çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz?
1: Biz de yardım ediyoruz.
0: Evet, yalnız birkaçınız. Bu sabah Lale Hanım kızımla dertleştik. Diyor ki, Gümüşdere'nin kaderini değiştirelim. Okuldan sonra camiyi de tamir edelim. Hep birlikte çalışalım. Köyün ortasından geçen pis su akıntısını künk içinden geçirelim, mikrop yuvasından kurtaralım. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere her akşam ders verelim. Varın okuma.

0: okuma yazma öğrenin. Üç aya kalmaz söker atarsınız kahvenin bir köşesine kitaplık kuralım diyor.
1: Kitapları nereden bulacağız ki?
0: Öğretmen hanım kızım İstanbul'daki arkadaşlarından getirtecek. Sonra efendiler köyümüzün bir ecza odası yok ki. Koca karı ilaçları ile tedavi devri çoktan geçti. İlaçları, sargıları, pamukları, velhasıl hepsini öğretmen hanım kızım İstanbul'dan doktor arkadaşlarından getirtecek. Bu kızı Allah gönderdi bize. En büyük sevap bu hanım kıza yardım etmektir. Daha doğrusu köyümüze, kendimize yardım etmektir bu sevap. Ben köyün imamı olarak kollarımı sıvayıp öğretmen kızımın yanı başına yer alıyorum.
2: Ne duruyorsunuz, bu köy sizin değil mi?
3: Ben de varım.
4: Ben de varım hocam.
5: Hepimiz varız
6: ha. Ben de varım. Ben de yardım edeceğim.
5: Ben de edeceğim hocam. Hepimiz. Köy için.
7: Lan sen ne arıyorsun burada?
8: Ömer abim gönderdi beni. İşte kağıtlarım. İkinci sınıfa gireceğim.
9: Sen daha pek küçüksün yavrum. İkinci sınıfı yapamazsın.
8: Ne olur abla, al beni ikinci sınıfa. Vallahi billahi çok çalışırım.
7: Sen daha okuyup yazma bilemezsin oğlum.
8: Vallahi billahi ben okuyup yazmayı biliyorum amca.
7: Hadi lan, bu sakalla ben bile doğru dürüst kıvıramadım yeni yazıyı.
8: Ben biliyorum.
7: Hele bak şu maskaraya. Adın ne lan senin?
8: Hüseyin.

0: alım şunu.
1: Okunmaz o amca.
0: Okuyamazsın da ondan, he?
1: Okuyamam değil, okunmaz. İmlası yanlış. Sen Hüseyin yazmak istemişsin ama hissin diye bir şey olmuş.
0: Bak yediğin haniye yumurcağın.
1: Bak nasıl yazılır. Kaldır beni yukarı, boyum yetişmiyor. İ. İşte böyle yazılır Hüseyin.
2: Aferin Hüseyin sana.
0: Tüh Allah cezasını bilmesin. Lan yumurcak iki paralık etti bizi.

0: Arifet o diye, sen şunu okuyabilir misin? Hı? Ya, anladın mı düdüm? Marifet böylesine okumak. Biz 25 sene okuduk, yazdık bunu.
1: Ne o Şükrü Efendi, bacak kadar çocukla yarışa mı çıktın? Seni ikinci sınıfa alıyorum Hüseyin.
2: Sağ ol öğretmenim.
3: Çabuk doktor beye haber verin.
4: Doktor gelene kadar çocuk ölür canım.
3: Ocağını çağırın çabuk. Yavaş tutun şöyle. Hop. Yavaş.
5: Ocağım Hüseyin araba çarptı, çabuk gelin.
3: Ocağım haber verdiniz mi?
1: Şükrü Efendi. Çabuk benim odamdan eczah dolabını getir.
4: Olur o canım.
3: Sen dur, ben getiririm.
1: Şükrü Efendi, sen de kaynar su hazırla bana.
3: Peki Hink. Bir doktor da yok ki.
4: Doktorluğu biliyor öğretmenim.

0: Öğretmen hanım yapılacak her şeyi yapmış zaten. Bundan sonrası Allah'tan. Sabaha kadar beklememiz lazım.
1: Yaşayacak mı dersiniz, doktor bey?
0: Zaman gösterecek.

0: Ya Rabbim, bana kardeşimi bağışla. Dünyada kimsem yok. O da ölürse ben yaşayamam.
1: Bir öğretmenin bunları bilmesi tuhaf.
2: Tıbbiyenin dördüne kadar okudum.
1: Tevekkeli değil. Niye bıraktınız?
2: Kalabalık şehirden ve insanlardan bıkmıştım. Uzun ve acı bir hikaye.
1: Anlıyorum sizi. Kıymetinizi bilmemişler demek.
2: Çiftliğe ailenizle birlikte mi gelirsiniz?
1: Artık evli değilim.
2: Yazık, ayrıldınız demek.
1: Ebediyen.
2: Ebediyen mi?
1: 3 yıl evvel karım ilk çocuğumuzu doğururken öldü.
2: Özür dilerim. Bu acınızı bilmeyerek değiştim.
1: İnsanoğlu her acıya er geç alışıyor.

0: Sabah oluyor.
1: Su.
2: Biraz su getirir misiniz? Geçmiş olsun, küçük kurtuldu. 3-4 güne kadar bir şey kalmaz.

0: bağlayacaksınız değil mi öğretmen?
1: Evet Hüseyin, hem de en ön sırada oturacaksın.
2: Ya Rabbim, duamı kabul ettin.
3: Bu ilaçtan 4 saatte bir verin. Ben yarın gene geleceğim. Siz de artık yatın.
4: Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Doktor bey, borcum...
3: Borcum falan yok. Küçük bundan sonra benim de çocuğum sayılır, Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.
5: Sizi evinize bırakayım.
1: Ben şurada oturuyorum zaten. İyi geceler doktor bey.
5: İyi günler yani.
1: Doğru, sabah oluyor. İyi günler doktor bey. O günden sonra doktor Murat'ı bir daha görmedim.
6: Niye? Buralarda diyeyim.
1: Hayır.
7: Geçen de Samsun'dan doktor beyden mektup aldık. Hüseyin'i soruyor. Sayenizde turp gibi sınıfında birincisi diye yazdım. Tabii bizim eski yazıyla. Okuyamamış mektubu da bakkal Emrullah Efendi'ye okutmuş. Hele bak ne günlere kaldık.
1: Size bu telgrafı geldiğiniz gün göstermek istemedim. Çünkü tahkikatın ciddi olması lazımdı. Elimden geldiği kadar iyiliğine çalıştığım bu köyden suçlu olarak ayrılmak istemedim.
7: Ne dedin, yoksa gidiyor musun?
6: Yoksa öğretmenlikten ayrılmayı mı düşünüyorsun kızım?
1: Asla! Mesleğimi, okulu, çocukları, köyü çok seviyorum. Onlarsız katiyen yaşayamam. Sadece kısa bir müddet için gidiyorum. Dayımın Suriye'de hisseli bir çiftliği vardı, işte o satılmış. Parası İstanbul'a gelmiş. Abim telgrafta parayı almak için veraset ilamı çıkartmak lazım, hemen İstanbul'a gel diyor.
7: Hemen mi?
1: Bakalım.
6: Ya çocuklar?
1: Okulun yaz tatiline girmesine 20 gün kaldı. Çocukları bırakıp gidemem, bekleyeceğim tabii.
6: Bu havadise çok memnun oldum kızım. Oo, vakit de epey ilerlemiş, ben gidip yatıyorum. Yarın sabah erkenden kalkıp Tepeköy'e gideceğim. Öğretmenle muhtar geçinemiyorlarmış. Erken dönerim herhalde, hadi Allah rahatlık versin.
1: Size de efendim. Size de. Allah rahatlık versin.
7: Sana da kızım.
1: İnsan vücudu 2 kısma ayrılır. Göğüs boşluğu, karın boşluğu. Göğüs boşluğunda akciğerler, kalp, karın boşluğunda da mide, kalın bağırsaklar ve ince bağırsaklar.
8: Öğretmenim! Öğretmenim! Peki bu boşluklarda dedikleriniz nasıl havada duruyorlar?
1: Hiç havada durur mu? Onların hepsi birbirlerine bağlı.
8: İple mi bağlı öğretmenim?
1: Hayır evladım, şey yani yapışık, adelelerle, sinirlerle, liflerle.
3: Özür dilerim Lale Hanım, dersinize müdahale etmek istemezdim.
1: Ah, doktor bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, küçüklere bu konuyu insan vücudunun resimleri olmadan anlatmak biraz güç olacak.
1: Ben de farkındayım zaten. Ne yazık ki bu fakir mektebimizin böyle imkanları yok.
3: Zaten olmaz da, ama çiftlikteki kütüphanemde hepsi fazlasıyla var. Çocukları çiftliğe götürüp dersi resimlerle yapmak ister misiniz?
1: Fena fikir değil ama bilmem ki. Başka çare yok galiba. Gidelim bari.
3: Müsaade edin.
1: Epey zamandır yoktunuz buralarda.
3: Samsun'daydım, dün gece geldim, işte bugün de buradayım.
1: Verin onu bana. Hepimiz nasıl sığacağız?
9: Ayrılmayanlar buraya gelsin!
1: Hadi koşun! Çok teşekkür ederim Halil efendi. Ama seni yolundan alıkoymayalım.
9: Hiç zararı yok efendim. Benim de bu çorbada biraz tuzum bulunsun.
1: Sağ ol Halil efendi.

0: Gel, gel sen de. Gel, küçükler öne geçsin. Gel.
1: Siz buyurun yerleşin, ben şimdi size ders malzemesini
0: peki,
1: getireyim.
0: Peki, oturun çocuklar. Otur sen de, şuraya.
1: İşte bunlar da tamam. Kendi sınıfınız gibi kullanın burayı. Ben şimdi sizi talebelerinizle baş başa bırakıyorum. Bir saat sonra gelirim.
0: Peki.
2: Ay, ilahi korkuttunuz beni.
1: Nesrin Hanım, kalabalık misafirlerimiz var. 20 kadar çocuk ve öğretmenleri.
2: Küçük bey, yani doktor bey. Affedersiniz, alışkanlık. Gördüm pek tatlı şeyler. Siz hiç merak etmeyin. Benim meşhur pastayı hazırlamaya başladım bile. Fatma da kurabiyeleri yapar. Çayın yapılması ise kolay. Bunları yapmamı söyleyecektiniz değil mi?
1: Sen bir harikasın Nesrin Hanım. Lep demeden leblebiyi anlıyorsun.
2: Kolay mı? 22 sene bu. Çocukluğunuzda benim pastamı pek severdiniz.
1: Hala da severim. Bir saate kadar hepsi hazır olur, değil mi?
2: Bir saate kalmaz bile canım, kalmaz.
0: Çok şükür Allah'a bu günleri de gösterdi.
1: Hayrola?
2: 3 seneden beri sizi hiç bu kadar güler yüzlü görmemiştim.
1: Yani karımın ölümünden beri.
2: Neşenizin sebebini biliyorum galiba.
1: Neymiş bakalım?
2: Pek de güzel bir öğretmen.
0: Görüyorum ki hepiniz yoruldunuz. Ders bitmiştir. Hadi bahçeye.
3: Yavaş yavaş, bayağı bu çocuklar.
4: Hayır, çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar,
3: çocuklar, çocuklar, hadi yürüyün, çekilsene.
1: İşte bizim Nesrin Hanım. 22 yıldır benim kahrımı çeker. Öğretmen Lale, sana bahsettim.
2: Teşekkür ederim.
0: Memnun oldum.
1: Buyur.
2: Doktor beyin söylediğinden de daha güzelmişsiniz. Çok, ama pek çok memnun oldum.
1: Nesrin Hanım, sen çocuklarla meşgul ol. Şoför Halil Efendi'yi de unutma.
2: Baş üstüne küçük bey. Yani... doktor bey, hay dilim kopasacak. Ver bakayım. Ah, sana da koyayım yavrucuğum. Halil Efendi, Halil Efendi!
5: Buyur teyze!
2: Gel, gel! Az kalsın şoförü unutuyordum, ah şu aklım!
1: Size bir şey sormak istiyorum ama... beni yanlış anlamanızdan korkuyorum. Nasıl diyeyim, daha tanışalı çok olmadı. İçinizden ne patabası adam demeyin lütfen. Sizi gördüğüm ilk günden beri takdir ediyorum. Hatta... bu hissim takdirden de fazla bir şey. Bilmem, anlatabiliyor muyum? Sizi mesut etmeye çalışırım. Belki sonra siz de beni seversiniz.
0: Geç kalıyoruz, hemen köye dönmeliyiz.

0: Çok teşekkür ederim Murat Bey. Hepiniz namına.
1: Ben de size. Bugünü hiç unutmayacağım. Müsaadenizle.
0: Güle güle. Tekrar teşekkürler. Ömer, ne işin var senin burada?
2: Lambanın şişesi is olmuş da onu temizlemeye gelmiştim.
0: Ben sana demedim mi bu işleri ben yapıyorum diye?
2: Siz benim kardeşimi kurtardınız. Ben de size hizmet etmeyeyim mi?
0: Evvela kardeşini ben değil, Allah kurtardı. Ben sadece elimden geleni yaptım. Bunun için de sen bana borçlu değilsin. Anladın mı? Lütfen bir daha odama girme. Ben kendi işimi kendim görebilirim.
2: Ama niçin bana müsaade etmiyorsunuz? Odanızı karıştırırım diye mi?
0: Ne münasebet Ömer! Böyle bir şey aklıma bile getirmem. Burası ufak bir köy. Sonra manasız dedikodular olur. Hem sen çocuk değilsin artık, delikanlı oldun. Anladın mı şimdi?
2: Evet hocam, hakkınız var. Her şey olur buralarda. Ama elimde değil, ne yapayım?
0: Söz ver bana Ömer, bir daha benim odama girmeyeceksin.
2: Söz veriyorum hocam, bu sondur. Bir daha girmeyeceğim.
3: Lala Hanım kızımız nerede?
4: Samsun'dan doktor bey geldi. Lala Hanım'ı ve çocukları aldı, çiftliğine götürdü.
3: Ya.
4: Yahu ben ne halt ettim? Böyle laf edilir mi sizin gibi müfettiş umuminin yanında?
3: Amma yaptın Şükrü Efendi. Müfettiş adam yemez ya.
4: Gövdesini yemez ama başını yer adamı.
3: Yok Şükrü Efendi, yok. Benden artık hiç kimseye zarar gelmez. Yani Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında da görsem... O kadar da fazla ya! Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında görmek, sonra da hiçbir şey yok demek. Vazife öyle bir şey ki... Hele emekliliğime 6 ay kala.
4: Aha, seyek kapı demek.
3: Şeş beş kaç demek.
0: İyi akşamlar.
3: Çiftlik gezisi nasıl geçti?
0: Fevkalade.
3: Ya.
0: Yani çocuklar çok istifade etti. Doktorun çiftliğinde ders yaptık.
3: Bu da bizim usullerimize aykırı ama... sen yaptığına göre yine bir hayır vardır.
0: Şükrü Hoca zar tutma. Karşındaki bir marif müfettişi, sonra seni Ankara'ya rapor ederse.
3: Bu da nesi? Köyde alafranga müzik.
0: Bu mevsimde aşağıdaki göle Ankara'dan, hatta İstanbul'dan gelip kamp kurarlar. Çok güzel, etrafı yemyeşil bir göldür.
3: Yarın pazar. İşimiz de olmadığına göre biz de piknik yapabiliriz. İyi olmaz.
0: Başka yapılacak işimiz olmadığına göre gidelim. Balık tutar, eğleniriz.
4: Maydanozlu köfteler, sucuklar, yumurtalar, dolmalar, daha neler neler, bunların hepsi benden.
5: Ay, bu ne bu?
0: Bu ne bu? Şükrü Efendi'nin kamberi eşyalarımızı taşıyacak.
5: Çek kamberini, kamberini Şükrü Efendi!
4: Eşya sevmez misiniz?
5: Severim ama araba kazasından sonra beni bir daha at arabasına biner görürseniz çıldırdığıma hükmedin.
4: Bu at değil ki eşek.
5: Eşek attan daha sakardır, öyle de dişleri var ki!
4: Dişsiz eşek olur mu?
5: Amanlı Şükrü Efendi!
6: Lale!
0: Günaydın! Günaydın Adnan
2: Nasılsınız
0: Bey!
2: Nasılsınız Lale Hanım?
6: Pek sevinmiş görünmüyorsun.
0: Birden şaşırdım da... Marif müfettişi Nuriye Hanım, Şükrü Hoca, Ekrem Bey, Adnan Bey.
3: Memnun oldum.
6: Kalabalık bir grupla İstanbul'dan gelip göl kenarına kamp kurduk. Senin burada olduğunu bir köylüden öğrenince... dayanamadım, eski ve vefasız bir dostu görmeden olmaz dedim.
0: Teşekkür ederim.
6: Ne kupkuru bir kelime.
4: Hadi geç kalıyoruz.
0: Hadi!
6: Bunca zaman sonra beni affedeceğini sanmıştım.
0: Ben çoktan unuttum bile.
6: Beni de mi? Kendimi affettirmeye geldim.

0: Günaydın Lala Hanım. Ben de pazardayız, sizi almaya geliyorum. Ama görüyorum ki misafirleriniz var.
1: Siz de bizimle göle gelmez miydiniz Murat Bey?
0: Başka zaman, rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: senden sadece beni affetmeni bekliyorum.
1: O mesele çoktan kapandı. Affedip etmemem hiçbir şey değiştirmez Ekrem. Hem ben seni evlendiğini zannediyordum.
0: Hayır, evlenmedim.
1: Sunay'ı almalıydın. Belki iyi bir arkadaş değildi ama iyi bir eş olabilirdi sana.
0: Ne kadar acı konuşuyorsun Lale.
1: Bu bir yaratılış meselesi. Hem doğrusunu istersen kolların arasına en yakın arkadaşını bırakıp dağlara düşmüş bir insandan daha ne bekliyorsun?
0: Kelime oyunu yapıp ayıbımı yüzüme vurma. Eğer beni vaktiyle bir parça sevdinse ona hürmeten beni affet. Senden sadece bunu rica ediyorum. Herkes hata yapar. Ben de yaptım. Hatta en bayağısını. Ama artık değiştim. İnan bana Lale.

0: Hayret, ağlıyorsun. Bu gözyaşlarına bir köy öğretmeninin sebep olduğunu öğrenen olursa gülmez mi sana?
1: Sana kendimi anlatmak için benim de köylü mü olmam lazım?
0: İstanbul'un Kazanova'sının köylü olmasına imkan var mı?
1: Ne olur alay etme. Lale, sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
0: Demek beni bu fedakarlığa razı olacak kadar seviyorsun.
1: Evet Lale, istediğin her fedakarlığı yapmaya hazırım.
0: Kalbim inanmamı istiyor, aklım hayır diyor. Hangisine inanacağımı şimdilik ben de bilemiyorum.

0: Eski arkadaşlar bir sulh anlaşması imza etmişler galiba.
1: Anlaşmanın maddeleri arasında bu köyde ufak bir saadet yuvası kurmak da var.
0: Tebrik ederim Lale Hanım. Ben zaten bunun böyle olacağını tahmin etmiştim. Hele Suriye'deki çiftlik işinizde bir...
1: Adnan!
2: Demek Suriye'deki çiftliğin satıldığını ve parasının geldiğini biliyordunuz.
1: Yine bir gaf mı yaptım, söyleyin.
2: Söylenecek pek bir şey kalmadı galiba. Biraz evvel bir rüya görmüştük. 3-5 dakika evveline kadar ne haldeysek şimdi de o haldeyiz. Değil mi Ekrem? Değişen hiçbir şey yok. Bende de, sende de yok.
1: Hep benim yüzümden oldu.
2: Hayır Adnan Bey. Hep benim saflığım, aptallığım yüzünden.
3: Kırılmış veya çatlamış olabilir. Bir doktora gösterelim.
4: Evvela kolu iki taht arasına koyalım. Sonra ben onu bizim doktor beye götürürüm. Bir saate kalmaz doktorun çiftliğine varırız.
5: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
6: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
7: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
6: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
8: Yarın gidip karşılayalım onu.
9: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.
10: Arkadaş senin emrinde çalışacak, hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
11: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
12: Gidiyoruz Abbas.
13: Nereye?
12: Şimdi görürsün.
14: Hınç birazdan TV4'te.

0: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
6: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
8: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
9: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
7: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
8: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
10: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
11: Yapacağım dedim, yaparım.
12: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
8: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
13: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
14: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
8: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
15: Motor komple dikmiş.
16: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Turkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa. Yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Excel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
5: Nesrin Hanım, bana bir kahve yapın lütfen.
6: Baş üstüne.
7: Merhaba Doktor Bey.
5: Merhaba Şükrü Efendi.
8: Merhaba.
5: Kolunuz mu incindi?
8: Murat Bey.
5: Bir kaza mı geçirdiniz?
8: Evet, düştüm.
5: Şöyle buyurun. Açın da göreyim.

0: Ağrıyor mu? Burada acı var mı? Parmaklarınızı oynatın. Burada.
1: Yok.
0: Burada. Kırık yok. Bir damar ezilmesi. Birkaç güne kadar bir şeyiniz kalmaz. Şükrü efendi, lütfen Nesrin Hanım'a söyleyin, içeriden alkolle pamuk getirsin.
2: Baş üstüne doktor bey.
0: Bu kaza sandal sefasından sonra mı, yoksa sandalda mı oldu?
1: Bu kaza aslında çok daha evvel oldu sayılır.
0: Görünmez kaza.
1: Aptalca bir kaza. Neyse ucuz atlattım.
0: Geçmiş olsun, öyleyse çok üzüldüm.
1: Ben de üzüldüm. Sizi istemeyerek üzdüğüm için beni affeder misiniz?
0: Affedilecek bir durum yok ki.
1: Çok iyi bir insansınız.
0: Asıl iyi olan sizsiniz. Hayran olmamak elden gelmiyor.

0: İyi geceler Murat.
1: İyi geceler. Merhaba Ömer.
2: Merhaba doktor bey.
0: Hayatım, seni öyle özledim ki.
3: Ben de seni.
0: Geleceğini niye yazmadın?

0: Bakalım ders bitti, evlerinize.
1: Dile benden ne dilersen.
0: Seni Murat.
1: Başka?
0: Gene seni.
1: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
0: Peki. Ne yazık ki burada içimden gelen hareketi yapamayacağım. Etraftan gören olursa rezil oluruz.
1: Ağır başlı bir öğretmenden de başka türlü bir hareket beklenmez zaten.

0: sana veda etmeye geldim Lare. İyi bir tesadüf, nişanında da bulunmuş oldum. Tebrikler! Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, bari siz kıymetini bilin. Ah, sahi unutuyordum. Buraları dedikoducu yerlerdir. Zaten başlamış bile, sözde doktor gizlice evine giriyormuş.
1: Çıldırdın mı sen?
0: Ben de inanmadım tabii. Ama o Ömer denilen traktörcü etrafta söylüyormuş. Sözde dün gece sizin pencerede birbirinize sarıldığınızı gözlerimle görmüş.
2: Böyle bir şeyin aslı astarı olamaz. Düpedüz terbiyesizlik bu.
0: Siz daha iyi bilirsiniz ya doktor. Bu yaşta çocuklar kendinden daha yaşlılara aşık olurlar. Sonra da yüz bulamayınca söylemediklerini bırakmazlar.
2: Hayret doğrusu.
0: Her neyse, benimki sizlere dost uyarması. Zaten nikahtan sonra dedikodular da biter. Üzmeyin kendinizi. Elveda Lale. İyi adam daima kazanır derler. Doğruymuş. Allah'a ısmarladık doktor. İnşallah çok mesut olursunuz.
2: Bir şey söylesene Lale. Niye susuyorsun, yalan de, iftira de.

0: Hayret doğrusu, inanılacak şey değil. Tam ayrılırken başımıza bir de bu iş çıktı.
1: Kim nedir, sen değilsin, ben inanmıyorum. Gidip kendisiyle konuşacağım.
0: Zahmet etme, ben şimdi oradan geliyorum.
1: Ne diyor kendisi?
0: Hiçbir şey. Kapıyı içeriden kilitlemiş, açtıramadım. Yalnız hıçkırıklarını duydum.
2: Sana ve kardeşine bu kadar iyiliği dokunmuş bir kıza böyle adice iftira etmekten utanmıyor musun?
3: Ben öğretmen hanıma iftira etmedim ki, gördüğümü söyledim. Keşke dilim kopsaydı da o Hanife kadına söylemeseydim.
2: Ne gördün? Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
3: Evet, sizin gittiğinizi gördüm. Pencerede gördüğüm başkasıydı. Ne olur daha fazla sormayın bana. Bırakın beni! Bırakın!

0: Bu gece hemen gitmen lazım.
1: Sen nasıl istersen.
0: Bana kalırsa hep burada, yanımda kal derdim.
1: Bari bir gece daha.
0: Olmaz. Köyde dedikodu aldı yürüdü. Belki de buraya gelirler.
1: Doğru. Senin de başının benim yüzümden derde girmesini istemem. Peki, giderim.

0: Beklemiyordun beni değil mi? Ben hayatta çok düzenbaz, çok yalancı kadınlar gördüm ama senin kadar cüretlisine rastlamadım.
1: Dinle beni Murat! Mesele bildiğin, gördüğün gibi değil.
0: Hala yalan! Neden bu köye geldin? Bu pis işlerini şehirde çok daha rahat yürütebilirdin.
1: Murat, yalvarırım sana! Yarına kadar sabret! Her şeyin doğrusunu öğreneceksin.
0: Doğrusu irisi kaldım artık bu işin. Yarına kadar iyi bir masal uydurmak için mi? Söyleyeceksen şimdi söyle!
1: Şimdi söyleyemem Murat! Onun yaşaması lazım! Yarın!
2: Yarın mı? Bu an bile artık çok geç! Her şeyi yıktın, berbat ettin! Al yüzüğünü! Başka budalaya lazım olur!

0: Samsun oldukça büyük bir şehirdir. Samsun'un nüfusu... Çocuklar, kendimi iyi hissetmiyorum. Çok başım ağrıyor. Evlerinize gidin, öğleden sonra kırda ders yapacağız.
1: Öğretmenim, bugün müzik dersi yapacak mıyız?
0: Hayır kızım, bugün müzik dersi yapmayacağız.

0: Vazife bitti, sana veda geldim kızım. Ankara'ya dönüyorum. Hakkında ne söylerlerse söylesinler inanmam. Bir müfettiş ancak gözüyle gördüklerine inanır. Sen melek gibi bir kızsın. Böyle şeyler yapamazsın.
1: Abi, niye köyümüzden kaçar gibi gidiyoruz? Bari öğretmenimi Allah'a ısmarladık deyip elimi öpeyim.
2: Allah'a ısmarladık kızım.

0: Abi nereye gidiyoruz? Ne olur konuşsana.
1: Samsun'a Hüseyin.
0: Ben öğretmenimi çok özleyeceğim.
1: Ben de ama bu köyden gitmemiz lazım.
2: Sizi istasyona kadar götüreyim hanımefendi. Yolumun üstü, ben de Samsun'a gidiyorum.
3: Çok teşekkür ederim, eksik olmayayım.
4: Dönmeyecek misin oğul?
2: Dönmek için bir sebep kaldı mı artık?

0: Doğru Memdu.
1: Doğru diyorum.
0: Siz burada kalın, ben yaralıya bakayım.

0: Galiba siz bahsettiği doktorsunuz değil mi? Kız kardeşim bana sizden uzun uzun bahsetmişti. Benim yüzümden köyde adı az kalsın kötüye çıkacak.
1: Kardeşim Lale Hanım mı?
0: Evet. Ama ona layık bir abi değilim ben. Yanlış arkadaşlarla dostluk kuran sonunda böyle olur işte. Kaç defa söyledi ama dinlemedim. Evvelki akşam da onu görmeye gelmiştim. Gerisi malum.
1: Kumandan bey, ben ilk tedavisini yaptım. Kan durdu, yarısı pek mühim değil. Hastaneye götürün, mermiyi çıkarsınlar.
2: Peki doktor bey.
0: Doktor bey, bana bakıp da kız kardeşim hakkında karar vermeyin.
1: Sen hiç merak etme.
0: Beni gördüğünüzde lütfen söylemeyin.
1: Söylemeyeceğim.

0: Lale, senden özür dilemeye geldim. Affet beni Lale, meğer ben ne bulalaymışım.
1: Memduh yakalandı demek. Sağ mı?
0: Sağ. Keşke dün gece bana söyleseydin. Kardeşini jandarmaya vereceğimi, yoksa onun suçundan dolayı senden vazgeçeceğimi mi sandın? Cevap ver bana Lale.
1: Belli olmazdı insan o anda ne yapacağı.
0: Seni çok kırdım. Zamanla beni affedecek misin?
1: Zannederim Murat.
0: Artık hiç ayrılmayacağız. Seni çok mesut etmeye çalışacağım.
1: Ben de seni Murat.

0: şurada dur dur!
1: No, istasyona gitmekten vaz mı geçtiniz?
0: Hayır doktor, senin arabanla gidersem istasyona bir türlü varamayacağım anladım da. Şu minibüs nasıl olsa o tarafa gidiyor, bırakır beni.

0: Evli misin?
1: 13 yaşında.
0: Ya bu? Bu da o kadar.
2: Tamam efendim.
0: Sen bundan meşgul ol.
2: Bağüstüne efendim.

0: Durma aquí. Adın ne senin?
1: Ayşe.
0: Kimsen yok mu?
1: Var, köyde.
0: Niçin buradasın?
1: Başlık parası için efendim. Yaşlı birine verdiler, kaçtım.
0: Köyüne döneceksin kızım. Yüzlerce kişiye satılmaktansa bir kişiye satılmak daha iyi. Baki, paran var mı? Al şunu, üstünü tamamla.
2: Var efendim.
0: Bu kızın biletini al, köyüne gönder.
2: Peki efendim.
1: Sağ ol abi.
3: Biraz daha dolaşalım mı?
4: Vakit çok geç, gitmem lazım.
3: Yarın buluşacağız, değil mi?
4: Tamam, onda çay bahçesinde.
3: Oldu.
4: İyi akşamlar.
3: Sana da.

0: Saat kaç?
1: 10.
0: Oldukça geç değil mi?
1: Ben esir miyim?
0: İyisin ama genç bir kız eve erken gelmeli.
1: Evet, biliyorum. Ama arkadaşlarım evlerine daha geç gidiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel. İstedikleri gibi yaşıyorlar. Onların her şeyi var. Arabaları bile. Bir giydiklerini bir daha giymiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel ve yokluk.
0: Özgürlük dediğin, dilediğin gibi yaşamak değildir. Genç bir kız yarını düşünmeli ve aile yaşamına uymalı.
1: Ölüp gideceğiz abi. Dün yaşanmalı. Yarını da yarın düşünmeli.
0: Bugünsüz yarın olmaz. Can sıkıntısından eskiye baş kaldırmak, paranın ne olduğunu bilmeden onu istemek, gençliği sonunda bezginliğe götürür. Bezginlikse can sıkıntısı ve her türlü kötülüğün başlangıcıdır. Gece kulüplerinde sıhhatlerini tüketen, çeken ve ahlaksız dejenere olmuş insanların tutkusudur. Biz kendi değerlerimiz ve imkanlarımızla yaşamak zorundayız. Bizim güzelliğimiz, gururumuz, yoksulluğa boyun eğmeden, ahlakımızdan bir şey kaybetmeden yaşamaktır. Ben de yoksulluk içinde büyüdüm. Ben de eskiler giyerek okudum. Ama değerimden bir şey kaybetmeden, toplum için yararlı biri olarak yetiştirmeye çalıştım kendimi.
1: Çalışarak öleceksin. Çalışarak gençliğin gitti abi.
0: Dünyada en iyi şeyleri giymek. Vur patlasın, çal oynasın, o gece kulübü benim, bu gece kulübü senin. Bu mu yaşamak? İnsan niçin gelir dünyaya? Şerefli yaşamak için. Tabii ki ileride bir gün anne olacaksın. Temelsiz, asılsız eğlencelerle geçerse ömrün, çocuklarına ne verebilirsin ileride?
1: Ya bu eski manto, tabanı delik ayakkabı, 3 yıldır giyilen elbise, sırtıma binen ev işlerinin ağırlığı, bu yaşamayla ne öğreneceğim ki? İleride zor durumlarda çocuklarıma nasıl bir yol gösterebileyim bu dengesizlikle?

0: Yapayım mı oğlum?
1: Sağ ol anne. Alo? Abi ben Cemil. Kız tamam abi. Yarın buluşuyoruz, işi bitireceğim. Hüseyin, verdiğin ilaç sağlam mı?
2: Merak etme abi, 24 saat şuursuz kalır.
1: Sana elimle çay demledim.
0: Teşekkür ederim.
1: Seni seviyorum, hayat dolusun. Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım. Aşığım sana, delicesine.
3: Senin namussuz!
4: Sakin olun, sakin olun! Durun, ne oluyorsunuz?
5: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez. Ona sahip çıkmasını bilmelisiniz. Çocuklar her şeyi artık çabuk öğreniyorlar. Siz de öğretin. Kızınıza yol gösterin. Her gün kuaföre gitmek, lüks evde oturup lüks arabalara binmekten daha çok kalıcı, büyük ve güzel şeyler olduğunu öğretin.
6: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak. Cemil'in villasında komiserim. Gayrettepe, gazeteciler sitesi numara 5.

0: Fırat Bey, benim davayı halledeceksin değil mi?
1: Hiç merak etme, en kısa zamanda halledeceğim.
2: Oğlumuz geliyor.

0: Hoş geldin aramıza. Ey büyük tanrım, nelere kadirsin? Bir zamanların adalet dağıtıcısı, aşağılık düzen düşmanı mahkumlarla aynı koğuşta. Ne dersin buna Yusuf?
1: Ne diyeyim kardeşim, Allah derim. Dışarıda adaleti hal yoluna koyduklarından, şimdi sıra içeri geldi. Anladığım kadarıyla bu iş için tayinini buraya çıkarmış.
0: Doğru değil mi be?
1: Öyle mi be?
0: Konuşsana be! O zaman hemen mahkemeler kurulsun, adalet yerini içeride de bulsun. Ben savcıyım, sen de hakim. Hadi bakalım, bütün suçlular toplansın, suçlular toplansın! Adalet istiyorum! Evet, adalet istiyorum! Bunun için de büyük jürinin önünde konuşma yapacağım, bana güvenin!
2: Sana güveniyoruz!
0: Siz hırsızlar, kadın satıcıları, siz bu topluma kötü örnek oluyorsunuz!
2: Biz topluma yardımcıyız!
0: Amerikan sigara satıcıları, siz bu toplumu çürütüyorsunuz!
2: Biz suçlu değiliz!
0: Suçlusunuz, sizin suçunuz çok büyük! Ne demek be, karın doyurmak için hırsızlık? İki paket yabancı sigara satarken yakalanmak, sabıkalı diye sürünmek, iş bulamamak, tekrar buraya dönmek, ne demek be? Siz suçlusunuz! Büyük dalavereleri bilmediğiniz, milyonluk kaçakçılığın arkasına gizlenemediğiniz, rüşvetle kişileri sömürmeyi bilmediğiniz için suçlusunuz! Hepiniz suçlusunuz!
2: Bize bunları öğretecek biri lazım!
0: Adalet istiyorum! Karar ver hakim, kim suçlu?
3: Gelmek, görüşmek istemiyor anne.
4: Nasıl, sıhhati iyi mi bari?
3: Çok iyi.
4: Bunları Kemal'e ver yavrum.
3: Peki, biriyle yollarım.
4: Sağ ol evladım.

0: Kıymetli polisimizin kirli çamaşırları kokulu sabunla temizleniyormuş. Halbuki Kemal'in kirli çamaşırlarını hiçbir sabun temizleyemez. Ne dersin ha?
1: Yok canım, abimiz tertemizdir. Yalnız kız kardeşi o bitim.
0: Ah!

0: Bu gürültü ne? Ne oluyor burada? Kim yaptı bunu?
1: İşte bu hır çıkardı.
0: Hücreye girdi, aklın başına gelsin, yürü!
2: Kemal yarın kurtulacak nasipse. Odasını hazırladım.
3: Anma onun adını!
2: Kemal'e karşı çok sersin bey. İnadı bırak artık. Yarın gidip karşılayalım onu. Şefkat gösterelim, ihtiyacı var bize.
3: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.
4: Hoşça kalın.
1: Sağ ol beyim.
5: Hadi arkadaşlar,
0: Allah kurtarsın.
1: Amin.

0: Gelmesi lazımdı şimdiye kadar.
1: Gelmeyecek. Boşuna üzme kendini. Gelse de kardeş katilini bu eve sokmam.
0: Deme bu lafı bey. Zaten yaralı evladım. Bir de sen yaralama. Bekleyeceğim onu. Allah o günü göstersin. Başka bir şey istemem ben.

0: Alo.
1: Alo.
0: Konuşsana, kimsin sen?
2: Kemal olmalı. Kemal! Kemal sen misin oğlum? Kemal! Kemal sen misin oğlum? Niçin gelmedin eve oğlum? Konuşsana çocuğum! Sesini duyayım bari! 7 yıl oldu seni görmediğimiz! Özlemedin mi bizi yavrum? Olan oldu bir kere Kemal'im! Kardeşine ne çok sevdiğini bilmez miyim ben? Konuş be çocuğum!

0: Alo, burada. Yemin, seni istiyorlar.
1: Alo. Söyle.
2: Alo, ben Hüseyin. Senin Kemal hapisten çıkmış, haberin var mı?
1: Güzel. Arkadaşları yanına al, ona iyi bir ders verin. Hırpalayın, paramparça edin iti.

0: Komiserim. Komiserim, geçmiş olsun komiserim. Beni tanıdın mı? Bir gün başım belaya girmişti. Bana fırsat tanımıştın. O gün bugün namuslu çalışıyorum. Eğer bir şeye, işe ihtiyacın varsa halledebilirim.
1: Patron seni telefonda bekliyor abi.
2: Efendim? Bekliyorum Hasan. Hı
3: hı. Evet. Hı hı.
2: Hı hı. Tamam, oldu. Evet Hasan.
0: Adamı getirdim.
2: İyi, çağır gelsin. İşe alındın. Yalnız hemen şoförlük yapamazsın. Bir müddet ayak işlerinde çalışacaksın. Tamam mı?
4: Abbas!
5: Geliyorum!
4: Buyur abi.
2: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın.
4: Peki abi. Gel benimle.

0: Alo.
1: Kemal'i işe aldık Hasan.
0: Çok iyi. Şimdi o elime geçirdim. Onu perişan edip intikamımı alacağım.
2: Artık sen benden sorulursun. Sana işleri öğretir, gözetirim. Ama ücretinin bir kısmını da alırım. Bütün işçiler böyle çalışır. Ben böyle isterim.
3: Kimse itiraz etmez mi?
2: Haddine mi düşmüş? Gebertirim onları. Hadi 100 numarayı temizle. Başla.

0: Merhaba arkadaş.
1: Merhaba arkadaş.
0: Geldiğinden beri seni izledim. Çok sessiz kendi halindesin. Ama iyi bir insansın. Sana kanım ısındı. Yemeğimi paylaşırsak onur duyarım. Sakın itiraz etme. İnsanlar derde ortak oldukları gibi aşağıda ortak olmalılar. Yarın pazar. Hiçbir işin yoksa bize yemeğe gel, konuşur dertleşiriz, ha? Ne dersin? Gelir misin? Kemal de nerede kaldı?
2: Kim bilir?
0: Ben gideyim de bir bakayım.
2: Ali!
3: Efendim anne?
2: Bakkaldan iki ekmek alıver.
3: Peki anne.
0: Kemal! Niye gelmedin? Çoluk çocuk seni bekliyor. Laf istemem. Gidiyoruz. Bizim hanım. Arkadaşım Kemal.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İşte bizim delikanlı. Oğlum Ali.
3: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Geç şöyle otur. Yemekten önce bir çay içeriz değil mi? Ha? Ne dersin?
2: İçersiniz tabii. Şimdi hazırlarım.
0: Geç şöyle rahatına bak. Sigara alır mısın?
1: İçmem, sağ ol.
0: Ali okul takımında oynuyor. Judo'da mavi kuşak ama babasının bileğini bükmesi için daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Gel bakayım şöyle. Ha? Bilek var mısın? Bilek.
2: Ah, aman Ömer, misafir önünde değil mi? Çocuksunuz vallahi. Buyurun.
1: Sağ ol bacım.
0: Kemal misafir değil, benim arkadaşım. Bu evde onun sayılır. Elif'in yemeklerini hiçbir yerde bulamayacağımı iyi bildiğim için buradayım kardeşim. Bir yere gidemiyorum, anlıyorsun ya.
1: Elinize sağlık. Gerçekten uzun zamandır bu kadar lezzetli şeyler yememiştim.
2: Afiyet olsun.
0: Bir de bana sor, bu yaşta bu göbekle utanıyorum.
2: Senin gibi çalışan biri için ne kadar yesen azdır Ömer.
0: Hanımın niyetini anlıyorsun ya. Bugün ders yok mu?
3: Bitirdim baba.
0: Ali ara sıra bana okumam gerektiği kitaplar veriyor. Bazen de beraber okuyoruz. Şimdiki gençlik iyi eğitiliyor Kemal. Bizim zamanımızda böyle öğrenim yoktu. Kitaplar insana hayatı da öğretiyor. Yaşamayı bile. Okudukça gözüm açıldı. İnsan cahil kaldıkça yaptığı işlerde de hayır olmuyor Kemalciğim. Kaybettiğim yıllara acıyorum. Biz ezildik, horlandık. Ama çocuklarımızın alın teri karşılığı insan gibi yaşamaları için elimizden geleni yapmamız gerektiğini şimdi anlıyorum. Okumak insanın çok şeyini değiştiriyor.
3: Emek en yüce değerdir baba. Hakkınızda gazetelerde çıkan yazıları okudum. Soğuk olukta patronlara peşkeş çekilen kızlar konusunda epey direttiniz. Ama gazete aniden kesti tefrikayı. Herhalde bir takım skandallardan korktular bence. Siz mücadelesinde de başarılıydınız.
0: Ali bir adalet adamı olmak istiyor. İnsanların namussuzluklarına tahammülü yok. Ama şimdi annesine mutfakta yardım etse daha iyi olacak. Öyle değil mi Ali?
3: Olur baba, müsaadenizle.
0: Erkek erkeğe birer tane parlatalım mı ha?

0: açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
13: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok. Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
15: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
16: Kimdi seni vuranlar?
17: Görmedim.
16: Saklamakta fayda yok.
1: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
16: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
17: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
18: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
16: Arada bir namus krizi geçiriyor.
19: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
20: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
21: Kim bu kız?
17: Sokakta baygın yatıyordu.
18: Konuşursa başımız derde girer.
21: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
17: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
22: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
18: Görüşeceksin abinle.
16: Hayır, yapamam bunu.
18: Sen görüşeceksin.
16: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
13: Yabancı yarın 18'de TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
2: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
4: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
5: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
3: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
2: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
4: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
6: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
7: Yapacağım dedim, yaparım.
5: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
4: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
4: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır,

0: üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Merci canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Dede ne yapıyorsun?
6: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdurabilirim ki kendimi.
5: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
6: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
5: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
7: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
8: İşte benim güvencem, her şeyim bu çocuk Kemal. Doğrusu onunla gurur duyuyorum. Korkuyorum da, çok atılgan, haksızlıklara tahammülü yok. Şimdiki gençlik yaşından umulmadık şeyler biliyor. Türkiye'yi bunlar omuzlayacak kardeşim. Vatanımızın, çocuklarımızın gelecek iyi günlerine.
9: Merhaba Kemal abi.
10: Merhaba Ali. Sana kitap getirdim. Bu kitaplarda bilmediklerini öğreneceksin. Cesur olmayı, iyi düşünmeyi, kötülere karşı dövüşmeyi öğreneceksin. Ve bir gün iyiler muhakkak kazanacaklardır. Ali, güzel Türkiye'miz için çalışmalısın. Bu memleketi düşmanın elinden kadın, çocuk, erkek, yaşlı dövüşerek, kan akıtarak, şehit vererek kurtardık. Bize emanet edilen bu vatanı birlik olarak, kavga etmeden korumasını bilmeliyiz. Sen de ileride çocuklarına bunları öğretmelisin.
9: Al haftalığını.
6: Sağ ol usta.

0: Sen de al haftalığını. Bu da senin. %10'unu kestim.
1: Paranın tamamını vereceksin ona.
0: Sana ne ulan?

0: daha çalışanın parasını kesersen, ben de senin gırtlağını keserim.
1: Anlat.
2: Abbas'ın dediğine göre Ömer kelek yaptı. Arkadaşı Kemal'i korumaya kalktı. Yarın ikisi bir olup bize karşı gelebilirler.
1: Doğru mu Abbas?
3: Evet, doğru patron.
1: Artık bunların da suyu ısındı.
4: Sen neler düşünüyorsun Hasan? Bize de açıklar mısın biraz?
1: Yapacağım işte, onları kelek bir işe göndereceğim, anladın değil mi? Ve böylece ikisini de etrafa duyurmadan ortadan kaldırmış olacağım. Naci, bu işi sonra konuşuruz.

0: suskun arkadaşımın şerefine.
1: Beni kınama. Suskunluk benim tabiatımda var. Aslında sana teşekkür etmeliyim. Bana evini, dostluğunu açtın. Hayatımda ilk defa bir dostluk gördüm. Katı bir kanun uygulayıcısıydım. Dünyayı düzelteceğimi sanırken başıma bir olay geldi. Kardeşimin ölümüne sebep oldum. Hayatım alt üst oldu. Vicdan azabından ölecek gibiydim. Acaba kanun değerlerini korurken farkında olmadan önceden de böyle suçlar işlemiş miydim? Bir polis geceleri uykusuz kalmaya, düşünmeye başladığımı hap uyutmuştur. Halka müsamaha ile kanun uygulama sınırı korkunç bir sınır. Beynim binlerce soruyla dolu. Şimdi bu doğruları bulmak için yaşıyorum.
0: Senin gibi bir dostum olduğu için mutluyum. İşimi kurunca istersen beraber çalışırız. Kafandaki sorulara beraber cevap buluruz. Dünyaya beraber karşı dururuz. Hadi, dostluğumuzun şerefine.
2: Al şunları usta başına götür.
3: Kemal'le Ömer'i meyhanede gördüm. Adam akıllı dost olmuşlar. Ömer başımıza bela olabilir.
2: Merak etme. Hasan'la düşündük. İkisine de iyi oyun hazırladık.
4: Hala yatmadın. Neyin var Ömer?
0: Hiç.
4: Saklanma benden. Seni tanımaz mıyım ben? Kafana bir şey taktım besbelli.
0: Kemal'e şoför yaptılar.
4: İyi ya. Daha çok para alacak demek. Sevinsene.
0: Doğru, sevmem lazım ama...
4: Aması ne?
0: Yok bir şey Elif. Bizi çağırmışsınız.
2: Bu arabayı Kemal'le beraber Edirne'de Can Mehmet'in tır garajına teslim edeceksiniz. Bunlar da evrakları.

0: Şimdi hapı yuttular.
1: Alo.
2: Alo sayın komiserim. Bugün saat 10 civarında Ataköy plaj yolundan geçecek krem rengi 34 UP 247 plaka çok miktarda vardır.
1: Polis.

0: Bu arabada en az bunlardan 100 tane var, biliyor muydun?
1: Hayır.
0: Yalan söylüyorsun. Yıllardır onlarla çalışıyorsun. Akıllı bir adamsın. Mutlaka bilmen gerekirdi.
2: Hasan kötü bir insandı ama...
0: Aması yok, biliyordun. Ali'ye geleceği böyle mi hazırlayacaktın? Sahip olmak istediğin arabayı böyle mi alacaktın? Okuduğun kitaplar böyle mi yazıyordu?
2: Bana bir polis gibi davranma. Senin arkadaşınım ben. Bu işleri yaptıklarını da bilmiyordum.
0: Sana inandım. Bize bir oyun oynadılar. Biz de onlara bir oyun oynayacağız. Gidelim. Her tarafı didik didik arayalım.

0: Ömer, çocuğuma, karıma iyi bak.
1: Dur! Bir kazaydı, arabanın frenleri tutmadı. Polise de böyle konuşacaksın. Ömer'in karısını, çocuğunu düşün.

0: Naci kim?
1: Benim.
0: Buyurun, müdür çağırıyorum.
2: Olay nasıl oldu, anlat.
3: Efendim, arabanın frenleri patladı. Şoför arabayı zapt edemeyince arabayı geri geri kaçırdı. Ömer'i ezdi efendim.
2: Olayı sen anlat.
4: Kazaydı efendim.
2: Olay nasıl oldu?
5: Kazaydı efendim.
6: Kazaydı efendim.
0: Kaza oldu efendim.
7: Kazaydı efendim.
0: Sizi istiyorlar.

0: Olayı sizden dinleyelim. Size soruyorum.
1: Kazaydı.

0: Merhaba kader arkadaşım.
1: Sen ha?
0: Sana bir borcum vardı Kemal, onu hiç unutmadım. İçeriden çıkınca seni kolladım.
1: Ömer'i öldürdünüz.
2: Bir kazaydı.
3: Kazaydı.

0: Ömer artık geri gelmez. Ama karısı ve oğlu Ömer'in yanına gidebilirler.
1: Onlardan uzak dur Hasan.
2: Sana bağlı bu. Her şey sana bağlı. Ağzım sıkı sıkı kapanırsa kimsenin de başı ağrımaz. Söz veriyorum. Biliyorum, bir zamanlar hızlı bir polistin. Ateş gibi. Değdiğin yeri yakardın. Kötüleri bitireyim derken hayatını bitirdin. Ama karşılığında ne gördün?
1: Ben halk için çalıştım.
2: Ne oldu sonunda? Ne verdi sana halk? Hep aldılar. Senden aldılar hep. İşini, yarınlarını, umudunu aldılar. Doymadılar. Bu sana ders olmalı. Şimdi de susman gerektiğini bilmelisin. Düzenimi bozana karşı benim de affım yok. Ömer'in karısını ve oğlunu düşün. Bu senin hakkın, konuşmadığın için.

0: Ömer'in birikmiş paralarını gönderdiler.
1: Sus payım.
2: Ne diyorsun Ali?
3: Babam kazayla ölecek bir insan değildi. Karısını çocuğunu bunca seven, hayata bunca bağlı bir adam aptalca kazayla ölmez. Babam kazayla ölmeyecek kadar akıllı, çok dikkatli yaşayan bir insandı. O adamları da iyi tanırım.
2: Doğru mu bu?
3: Onu öldürdüler değil mi? Öldürdüler! Al katillerin pis paralarını!

insana ve topluma yapılacak en büyük alçaklık onu sorumsuzluğa alıştırmaktır. Babama yapılanlara sustun niçin? İnsan olarak çok şey kaybettim. Ne yazık ki babam seni çok severdi. Çok severdi.

Kardeşini kazayen öldürmüşsün. Bu mu seni yılgın ve korkak eden? Kendilerine ve başkalarına yapılan haksızlık ve kötülükleri göre göre hayatının sonuna kadar böyle susacak mısın? O zaman bir solucan mısın, insan mısın? Nasıl karar vereceksin?

Son defa bir şey söylemek istiyorum. Sana yeterince açıklayamamıştım ama seni çok sevmiştim. Babam gibi sevmiştim. Bana verdiğin kitaplarda şöyle bir şey vardı. İnsana insan eden haklı kavgasıdır. Gerektiği yerde kavga etmesini bilmek insan şerefine saygıdır. Yeryüzünde kavgadan kaçan bir insan varsa hayatı boyunca başı önünde gezmeye mahkumdur. Şimdi ben kendi kavgama kendim gitmek zorundayım.

0: Ali! Bu telaşın ne? Bir derdin mi var? Söyle oğlum, bir şey mi oldu? Çekinme yavrum, söyle.
1: Yok bir şey anneciğim.

Bak küçük dostum, şimdi erkek erkeğe konuşalım. Bana hiçbir şey sorma. Al bu paraları ve anneni buradan bir süre uzaklara götür. Hemen şimdi. Ben buradan çıkar çıkmaz yap bunu. Adalete bağlılığın çok güzel bir şey Ali. Çünkü adaletin olmadığı yerde ne insan şerefi, ne de diğer değerli şeyler olur. Ama adalete bağlılık kadar insanı anlamak da önemlidir. Belki de daha önemlidir.

0: Paranı geri verecektim. Ama halktan çaldığını düşünerek halka dağıttım. Senin payına da bu düştü.
1: Sana kızmıyorum Kemal. Başkası olsa böyle konuşturmazdım.
0: Sana yapacağımı söyleyeyim. Abbas'ı alıyorum.
1: Sana mani olmayacağım kardeş. Ama iyi düşün, sonradan pişman olma.

Beni dinleyin çocuklar. Kemal'in kan düşmanı Cemil var. İntikamını almak için fırsat kolluyor. Atilla, onu acele bul. Naci, sen de Ömer'in karısı ve çocuğunu garaja getir.

0: Dur bakalım! Nereye ahbap? Yanlış hareketler yapıyorsun Kemal! Şu anda Ömer'in karısı ve oğlu elimizde! Abbas'ı götürmekte direnirsen, onları öldürürüz! Hem de gözünün önünde! Hiç acımadan, anlıyorsun değil mi? Rıfat! Şimdi yapacağın iş, Ömer'in bir kaza sonucu öldüğünü söylemek. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Rıfat, kadınla çocuğu getirin.
1: Gelin.
0: Bacım, Ömer'i biz çok severdik. Kemal herhalde kocanızın ölümünü başka türlü anlatmıştır size. Bir kazaydı, inanın. Evet, kazaydı. Şimdi sıra bizde. Benden özür dileyeceksin. Dediğimi yapmazsan çocuğun beynine kurşunu sıkarım. Öp ayağımı!

0: arkadaşlarımın da hepsi sana kırgın. Onların da gönlünü alman lazım. Öyle değil mi?
1: Öyle ya.
0: Öp onların da ayaklarını.

3 yıl peşimi bırakmadın. Yakaladın beni. 10 yıl yedim, tam 10 yıl. Yalvardım, para verdim. Kanun, nizam dedin, dönmedin. 10 yıl hayatım, işim, varım, yoğum gitti. O zaman söylemiştim sana. Daha o zaman söylemiştim, öcümü alacağım diye. Aldım. Her şeye katlandım. Seni rezil edeceğim, hiç edeceğim dedim. Yaptım. Seni bir hiç yaptım. Öcümü aldım, hiç yaptım seni. Kaldırın bu leşi. Bu köpek sana çok şey yaptı. İntikamını al.

0: Ne yapıyorsun? Kalkmamalıydın. Sağ kolun iki dirseğin paramparça. Kaburgaların sol bacağın kırık. Ben bu köyün sağlık memuresiyim. Durumun kötü. Seni hastaneye götüreceğim. Ancak orada iyileşebilirsin.
1: Lütfen... Lütfen beni bir yere götürme.

0: Bir şeyiniz yok ya.
1: Hayır, iyiyim.
0: Biliyorum, buradan bir an önce gitmek istiyorsunuz. Ama çaresiz, bir süre daha bekleyeceksiniz.

0: Kendine geldiğinden beri hep aynı yere bakıyorsun. Yürüyünce de aynı yere gideceksin sanırım. 10 yıldır hemşireyim. Senin gibi iyileşmek için delice çaba harcayan bir hasta görmedim Kemal.
1: Senin gayretin iyileştirdi beni.
0: Gözlerindeki hınç, intikam iyileştirdi seni. Ben değil.
2: Yirmi gün oldu hala bir haber çıkmadı Kemal'den. Ne bir gazete ne de radyo haberi.
3: O uçurumdan kurtulması imkansız Hasan.
2: Niye bulunmadı cesedi? Niye bulunmadı bir parçası bile? Ya yaşıyorsa?
4: Yaşasa bile yarım insan sayılır patron, silahsız.
2: Silahı var Atilla. Yüreğindeki hınç ne demektir bilir misin sen? Arayın, emin olmalıyım. Kemiğini de bulsanız yok edin.

0: Gidiyor musun?
1: Gitmeliyim.
0: Evet, biliyorum. Sizi kavşağa kadar götüreyim.
2: Abi, Kemal'i bulamayacağız galiba. Kaza yerinde hiçbir iz yok. Kimse de bir şey bilmiyor. Bu köyde de bir sonuç alamayacağız. Bana kalırsa adam öldü.
3: Bu son araştırmamız. Bu köydekilerin de haberi yoksa bu iş bitti demektir.

0: Alo, ben Abbas.
1: Ben Kemal. Geliyorum.
0: Çocuklar! Kemal geliyor, tedbirimizi alalım.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
2: Vay!
3: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
11: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
12: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
13: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
14: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
12: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
11: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
13: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
15: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
16: Yapacağım dedim, yaparım.
17: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
13: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
18: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
19: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
13: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
20: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
21: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
22: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
21: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
0: Anlıyor, yapamıyor.
2: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
4: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireçle

0: bakterilerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
4: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
5: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
6: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
7: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
8: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
9: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
10: Sürdürülebilir hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
11: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
12: yok. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
5: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: Motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu. Garanti bedeli
8: al. Oğlum bırak şu telefonu.
9: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
10: Okullar açılıyor.
9: Evet. Okul masrafları da gelecek.
11: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
9: Tabii ya.
12: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay avans.

0: Memnun diyorum size!
1: Ne parası, yoksul bir adamım ben!
2: Ne istiyorsun?
1: İş arıyorum.
3: Aklımızda vur emri çıkmış.
1: Hedefe iki gözünle bak.
3: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
2: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
1: Ben sadece görevimi yaptım.

0: Tanrım muradımı korusun.
1: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
2: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
1: Götürün bu herifi, hadi çabuk.
3: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
4: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.

alın!

0: Öp ayağımı.
1: Öpeyim abi.

0: Çok dikkatli olmalıyız, Kemal her an buraya gelebilir.
1: Bizi bulacağını hiç sanmam.
2: Alo!
3: Ben Kemal, geliyorum.
0: Telefon eden Kemal'di, buraya geliyor.
1: Hemen mahzene iniyorum.
0: Siz de dağılıp etrafı gözleyin.
4: Cemil gecikti, nerede kaldı acaba?
5: Gene bir karıya takılmıştır.
4: Kes bakalım. Nerede kaldın?
1: Bırakın soru sormayı, Kemal geliyor. Ama telaşlanmayın, burayı bulmasına imkan yok. Şeytan bile bulamaz burasını. Hadi oturun da oyun oynayalım.

0: Öp ayağımı. Söyle, ötekiler kimdi? Nerede?
1: Dur, konuş. Söyleyeceğim. Kardeş.
2: Gelme.

0: Kemal'i bulup temizleyelim.
1: Sokağa adımını attığın an Kemal'in kurşununu beyninde bulursun. Adam şeytan gibi. Dört adamımızı temizledi. Alo?
2: Ben Kemal. Geliyorum.
1: Kemal geliyor buraya. Tedbir alın. İbrahim, sen merdivenleri kolla.

0: öp ayağımı.
1: Öpeyim abi.
0: Yama!
2: Yapma! Yapma, kurbanın olayım! Kemal! Kemal, bağışla beni, ne olur! Affet Kemal! Kemal, öldürme beni! Kurbanın olayım, yalvarırım sana! Elini ayağını öpeyim, ne olur! Kemal! Dur, gitme! Kemal! Kemal, ne olursun, öldürme beni! Elini ayağını öpeyim! Ne olur, abicim, yalvar! Abicim! Abicim, yalvar! Kemal! Abi durdur şunu! Abiciğim yalvar, elini ayağını öpeyim, kurbanın olayım abi! Kemal! Kemal! Kemal durdur çabuk! Kurbanın olayım abi, elini ayağını öpeyim! Kurbanın olayım! Yalvar, öldürme! Kemal! Kemal! Durdur şunu, ne olursun! İmdat! İmdat! İmdat! Öldürüyorlar beni! İmdat, yetişin! Yetişin, imdat!

Què fas, dama? Apa, ama. Adéu, apa, ama. Halkın nankör kıymetini bilmez demiştin, yanıldın. Halkım kendine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz.

0: Onu çok özledim. Affettim oğlumu. Gelse de dünya gözüyle bir görsen.
1: Alo.
2: Anne. Ben Kemal.
3: Kemal! Eve gel evladım. Oğlumuz geliyor. Gel evladım artık.
0: Kemal oğlum, gel. Seni bekliyoruz, gel.
2: Şimdi geliyorum.
0: Oğlumuz geliyor hanım.
3: Çok şükür.
0: Ama ağlamayı bırak da git odasını hazırla, sevdiği yemekleri yap.
3: Peki.
0: Hadi.

0: oğlum.
1: Canım benim.
2: Yavrum Kemal'im. Şükür kavuşturana. Canım evladım.

Karanfiller kaç para? On beş tane ver.

Hoş geldin güzel kızım. Nasılsın bakalım? Demek hepsini sattın ha? Aferin benim çalışkan kızım. Ellerine sağlık kızım, yemekler çok nefis olmuş. Neredeyse parmaklarımı da beraber yiyecektim. Ömrüm çiçek yetiştirmekle geçti, fakat benim en değerli çiçeğim sensin Zeynep. Ben de senin... gölgesinde uyuduğun kocaman ağacın... bütün dünyan... canın ciğerinim, öyle mi? Hem güzel, hem iyi yürekli, hem de akıllısın. Bir de konuşsan. Bir kerecik

0: Bana baba dediğini duysam, hayatta başka hiçbir şey istemem. Ne olur, bir kerecik baba desen bana. Anlattığım gibi doktor bey, kızım doğuştan dilsiz değil. Konuşulan her şeyi duyup anlıyor. Küçükken 5 yaşına kadar bülbül gibi şakıyordu. O uğursuz kazadan sonra dili tutuldu. Bir daha konuşamadı yavrucak.
1: Üzülmeyin. Durum ümitsiz değil. Yapılacak bir ameliyatla kızınızın tekrar konuşmasının mümkün olacağını zannediyorum.
0: 6400, 6500, 6600, 6700, 6750. Böyle giderse 6 aya kadar ameliyat parasını biriktirmiş olacağız. Ameliyat olmak istiyorsun değil mi? Al bunu gene yerine koy. Bütün umudumuz bu sepetin içinde yavrum. Hadi.

0: Buyurun.
1: Dikkat, dikkat! Cezaevinden 5 azılı mahkum firar etti. Derhal harekete geçin.
2: Anlaşıldı.
0: Tamam.

0: İzinler kaldırıldı gene.
1: Benim şansıma beyim. Haftaya köye gidecektim, düğün yapıp dönecektim.
0: Üzülme, bizim meslek böyledir.
1: Kelle koltukta beyim ama gene de çok seviyoruz mesleğimizi.

0: Dikkatli ol, birileri var.
1: Sakın kaçaklar olmasın.
0: Mümkündür, yürü. Kapı yuttuk ağabey.
2: Şşşt, telaşlanmayın. Bu tarafa.

0: teslim olun!
1: Susman!
0: Teslim olun yoksa ateş ederim!
2: Dur abi dur, ateş etme!
0: Teslim oluyoruz! Gel lan!

0: Ya. Yürüyün, kaçalım buradan.
1: Yaşıyor, yaşıyor. Mahpushaneden kaçan 5 mahkumu yaşıyor. Yaşıyor, yaşıyor. Kaçak mahkumları yaşıyor.

0: sayın seyircilerimiz, dün gece cezaevinden 5 mahkum kaçmış, kendilerine yakalamaya çalışan bir bekçi ile bir polisi ağır şekilde yaralamışlardır. Bekçi Hasan Çetin koma halinde hastaneye kaldırılmış, polis Eşref Akdoğan ise ambulans içinde can vermiştir. Hepsi de azılı birer katil olan kaçak mahkumlar, silahlı ve tehlikelidirler. Rıza Çakoz, suçu gasp ve cinayet, 36 yıla mahkumdur. Kasım Arpacı, suçu kaçakçılığı ve cinayet, 36 yıla mahkumdur. Cafer Durak, suçu hırsızlık ve cinayet, müebbet hapse mahkumdur. Ferruh Durak, Millet Meclisi'nin onayına sunulmuştur. Bekir Bulut, İzmit canavarı, suçu cinayet, idama mahkumdur. İdam kararı Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış, cezasının infazı için Ankara'dan evrakı beklenmekteydi. Halkımızın dikkatli ve emniyet kuvvetlerine yardımcı olmaları rica olunur. Mahkumları gördüğünüz yerde, onları tanıdığınızı katiyen belli etmeden en yakın karakola haber veriniz.
1: Bulacak, hepimizi öldürecek. Beni ona vermedikleri için babamı, abimi nasıl öldürdüyse bizi de öldürecek.
0: Korkma, yakalayacaklar onu.
1: Gidelim buradan, yalvarırım gidelim.
0: Nereye gidebiliriz?
1: Nereye olursa olsun, kaçalım buradan. Bizi değilse bile yavrumuzu düşün.
2: İstanbul korkulu günler yaşamaktadır. Kaçak mahkumlar polisin bütün takiplerine rağmen henüz ele geçmemişlerdir. Emniyet müdürlüğü katillere teslim olmaları için çağrıda bulunmuş, teslim olmadıkları takdirde görüldükleri yerde vurulacaklarını bildirmiştir.

0: Sana söylüyorum, bize para lazım moruk, para!
1: Ne parası, yoksul bir adamım ben!
0: Çık paraları, çık!
1: Dokunmayın ona, kızımın keyif sandığıdır o!
0: Kes sesini!
2: Buldum, paraları buldum!
1: Bırakın onları, benim değil onlar! Kızımın ameliyat parası, yalvarırım, dokunmayın onlara!
0: Merak etme! Vereceğim, hem de faiziyle birlikte!
3: Demek senin bir kızın var, ha?
4: Güzel mi bari?
5: Kızın nerede şimdi, nerede? Ha?
3: Yok burada!
0: Peki ne zaman gelir? Bizim acelemiz yok! Kızın gelinceye kadar bekleriz!
1: Merak etme babalık! Kızının tadına bakmadan bir yere gitmeye niyetimiz yok!
6: Alçaklar!

0: Abi bırak.
1: Durun lan. Çekil. Önce ben. Çabuk ışığı söndür.

0: Allah kahretsin! Polisler arka yolu kestiler!
1: Durmayın, kaçalım! Yakalayacaklar, asacaklar bizi!
0: Sus ulan şomazlı!
2: Olur mu be? Bu piliç bırakılır mı?
1: Kendine gel, polisler burnumuzun dibinde abi!
0: Teker teker ön kapıdan çıkacağız! Aramızda mesafe bırakacağız!

Babacığım, hep sana bir kerecik baba dememi isterdim. Bin defa söylüyorum şimdi, ama artık neye yarar? Öcünü alacağım baba, yemin ederim alacağım.

0: Başınız sağ olsun. Bizimle emniyet müdürüne kadar gelmenizi rica edeceğim.
1: Peki.
2: Şimdi size şüphelendiğimiz bazı sabıkalıların resimlerini göstereceğiz. Bize katillerin onlar arasında olup olmadığını lütfen söyleyin.
1: Peki.

0: Katil bu mu?
1: Hayır.
0: Ama onu tanıyorsun galiba.
1: Hayır, tanımıyorum.

0: Hiçbirini teşhis edemedin galiba.
1: Hayır.
0: Yakın ışık. Sabıkalıların hiçbirini tanımadığına, bize her şeyi söylediğine ve hiçbir şeyi gizlemediğine emin misin kızım?
1: Evet, eminim.
0: Peki, gidebilirsin kızım.

0: Bir dakika bakar mısınız?
1: Ne istiyorsun?
0: İş arıyorum. Elimden her iş gelir. Bahçıvanlık, bekçilik.
1: Adama ihtiyacım yok.
0: Çok ucuza çalışırım. Hatta boğaz tokluğuna bile.
1: Git buradan.
0: İş aradığımı söyledim.
1: Ben de burada iş yok dedim.
0: Fakat...
1: Git! Çabuk git buradan, çabuk!
0: Peki, gidiyorum.

0: Buyurun.
1: Sağ ol bacım.
0: Mükemmel silah kullanıyorsun. Bana da öğretir misin?
1: Neden? Neden silah kullanmayı öğrenmek istiyorsun?
0: Çok meraklısın. Ya sen? Sen neden silah taşıyorsun?
1: Eski bir kan davası yüzünden. Yıllardan beri her an vurulmak tehlikesi içinde yaşıyorum. Kendimi korumak için de silah taşıyorum.
0: Ben de kendimi korumak için istiyorum.
1: Kimden?
0: Bu evde iki kişi yaşıyorduk. Babamla ben. Dünyanın en iyi insanıydı. Öldürdüler onu.
1: Kimler öldürdü?
0: Söyleyemem. Onların ismini burama yazdım.
1: Bu işi neden polise bırakmıyorsun?
0: İntikamımı almak istiyorum. Babam kendini koruyamadığı için öldü. Bana silah kullanmasını öğretirsen hem intikamımı alır hem de kendimi koruyabilirim. Öğretecek misin?
1: Hayır. Artık silaha veda ettim. Şimdi ekmek kavgasındayım ben. Hem bir kadının eline silah yakışmaz. Hoşça kalın.

0: yaşamam.
1: Nerede kaldın lan? Sana söyledim ulan, nerede kaldın?
2: Aklınızda vur emri çıkmış. Bütün yollar kesilmiş. Buraya gelinceye kadar akla karayı seçtim.
1: Makinaları getirdin mi?
2: Tamam abi, sepette.
0: Bir hurda bile yok be!
1: Al.
0: Rıza, mal getirmedi mi mal?
2: İşimiz bitti de bir de sana arayacaktım.
0: Zembilde var mı Rıza abi? Bir de getirseydin.
2: Ananı getirecektim ama bulamadım. Babanı boynuz atmaya gitmiş.
0: Anamızı ne karıştırıyorsun ulan?
3: Kesin! Kudurdunuz mu uyuz köpekler?
4: Zavallı babacığım, en büyük zevki toprakla uğraşmaktı. Bu gördüğün çiçeklerin hepsini kendi eliyle yetiştirmiştir. Baba kız bir zamanlar burada ne kadar mutluydu. Benim hayatta ondan başka hiç kimsem yoktu. Keşke ben de onunla beraber ölseydim.
5: Ölenle ölünmez.
4: Evet ama intikamı alınır.

0: Chico.
1: Babamı öldürenlerden biri. Bir gün geri gelecekler. Zavallıyım ben çünkü. Kendimi savunamayacak kadar zayıfım. Bak şu halime. Bak diyorum sana. Söyle şimdi. Cevap ver. Hala öğretmeyecek misin silah kullanmasını? Öğretmeyecek misin?
2: Al silahını.
3: Dikkat et, göz, gez, arpacık aynı hizaya gelecek. Dur, silah öyle sopa gibi tutulmaz. Şimdi kaldır silahını, uzat kolunu...

Hedefe nişan al. Olmuyor. Silah aşağı düşüyor. Yukarı kaldır kolunu. Oo. Şimdi de elin titriyor. İndir silahını. Ver bakayım. Bu durumda silah kullanamazsın. Önce güçlenmelisin. Bu silahı kullanmaya yürek, kabzayı kavramaya bilek gerek.

Hedefe iki gözünle bak. Ama iki gözünü de açık tut. Sol tarafta da bir düşman olabilir. Bak. Kolunu biraz daha kaldır. Böyle. Omuz hizasında.

Yani düşmanına yan dönerek nişan al. Onun karşısında mümkün olduğu kadar küçük bir hedef teşkil etmelisin. Her şeyden önce mesafeyi de iyi ölçmelisin. Güneşi ve rüzgarı da hesaba katmak gerek. Şimdi tetiği çekmeye hazır ol.

Bida, bida, bida. Düşmanının karşısında daima hareket et. Sabit bir hedef teşkil edersen ikinci, üçüncü atışlarda seni daha kolay vurabilir. Şimdi hareket ederek ateş etmeye başla.

0: Onu tam buradan vurmalısın. Vurduktan sonra tekrar ateş et. İlk ateşte ölmeyebilir. Sen onu öldü sanırsın. O bu fırsattan faydalanarak sana hemen ateş eder. Hiç dalgaya düşmeye gelmez. Ölmek de, öldürmek de bir an meselesidir. Ölmeni istemiyorum. Sana bir şey olursa çok yanarım.
1: Neden?
0: O kadar iyi, genç ve güzelsin ki.

0: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
1: Dalgaya düştün mü, kapı verir adamı.
2: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
3: Senin damattan bir haber var mı?
1: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
2: Sonra gavur amı neye gitmiş diye duyduk.
1: Halim Bey'in hediyesi.
4: Sağ olsun.
5: Birlik olaydık o makine kalkardı belki.
6: Büyük bir ihaleye daha girdi. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
2: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
0: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
1: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Defolup gideceksin.
7: Diyet yarın 16.15'te TV4'te.
8: Tatil bir...

0: mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
4: En tatlı sabahlar Çoko kremle başlar. Çoko krem.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley Klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
11: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
12: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
13: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
14: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
15: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
16: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
17: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor,
4: yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Kireç sadece

0: Sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
5: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
6: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
7: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
8: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
9: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
10: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
7: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
11: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
12: Yapacağım dedim, yaparım.
13: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
7: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
14: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
15: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
7: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğilerek yatıştır.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğ-

0: 5 konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Yaşanacak. Oy şefim!
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
6: Olsun.
5: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla... Ülker çikolatalı gofret sevmeyen
7: vardır. Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
8: Motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: He.
3: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
4: Kimdi seni vuranlar?
5: Görmedim.
4: Saklamakta fayda yok.
6: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
7: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
5: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
8: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
7: Arada bir namus krizi geçiriyor.
9: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
10: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
11: Kim bu kız?
12: Sokakta baygın yatıyordu.
8: Konuşursa başımız derde girer.
11: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
5: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
13: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
8: Görüşeceksin abinle.
7: Hayır, yapamam bunu.
8: Sen görüşeceksin.
7: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
14: Yabancı yarın 18'de

0: Onu tam buradan vurmalısın. Vurduktan sonra tekrar ateş et. İlk ateşte ölmeyebilir. Sen onu öldü sanırsın. O bu fırsattan faydalanarak sana hemen ateş eder. Hiç dalgaya düşmeye gelmez. Ölmek de, öldürmek de bir an meselesidir. Ölmeni istemiyorum. Sana bir şey olursa çok yanarım.
1: Neden?
0: O kadar iyi, genç ve güzelsin ki.

0: nasıl?
1: Fena değil. Ama ben gene de elinde silah yerine bir çiçek görmeyi tercih ederdim.
0: Eskiden çiçek satardım.
1: Keşke hep çiçek satsaydım.

0: Hayır. Hedefi tam ortasından vurmanı istiyorum.
1: Olmuyor.
0: Olacak. Düşman bir korkuluk değildir. Ciddiye alıp ateş edersen başarırsın. Ciddiye alman için de canlı bir hedef lazım sana. Şimdi ağzımdaki sigaranın ucuna nişan al. Hadi. Ateş et, sigarayı vur.
1: Yapamam.
0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ateş et dedim sana.

0: Başardın işte.
1: Öyle korktum ki.
0: Ben hiç korkmadım. Sonuçtan emindim.
1: Ya seni vursaydım?
0: Ben çoktan vuruldum. Ama sen bunun farkında bile değilsin.

0: bastırdın anlayamadım.
1: Savunmayı tam olarak öğrenebilmen için.
0: İyi silah kullandığımı söylemiştin, unuttun mu?
1: Yetmez. Silahı kullanmak kadar muhafaza etmek de gereklidir.
0: Yani?
1: Şimdi de senin karate öğrenmeni istiyorum.
0: Hocamın istekleri benim için emirdir.

0: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan. Her gece başka bir viranede sabahlıyoruz.
1: Azrail her an peşimizde. Ensemde ölümün buz gibi soluğunu duyuyorum.
2: Benim halimi soran bile yok. Günlerden beri bir nefes bile çekmedim. Harmanlıktan kanı kurudu sanki.
0: Zamanında İstanbul'dan çıkıp gitmek vardı. Anadolu'da daha rahat barınırdık.
3: Vakit mi kaldı? Daha biz kaçarken polis bütün yolları tutmuştu. Şimdi de kuş uçurtmuyorlar.
1: Nasıl olsa kaçamayız. En iyisi gidip teslim olalım.
3: İsteyen teslim olur, isteyen cehennemin dibine gider.
1: Dağılıyor muyuz Bekir abi?
3: En emin yol bu. Teker teker gizlenmek daha kolay olur. Herkes başının çaresine baksın.
4: Artık öğreteceğim hiçbir şey kalmadı sana. Güzel çiçekçi kız şimdi usta bir nişancı ve güçlü bir karateci oldu.
5: Senin sayende. Karşıma çıktığın için kendimi çok şanslı sayıyorum.
4: Şanslı olan benim. Seni gördüğüm an içim sıcak sıcak oldu. Hep yanımda olmanı, benden hiç ayrılmamanı istiyorum. Sen de istersen tabii.
5: İstemesem şu anda yanında olmazdım. Babamdan sonra sevgi duyduğum tek insansın.
4: Sen de benim tek sevdiğimsin.
6: Ne müsaadenizle. Sen devam et.
7: Peki.

0: Bakıyorum çok şaşırdın Nuri.
1: Buraya gelmemeliydin. Seni arıyorlar.
0: Biliyorum. Burası geldi aklıma. Beni saklayacaksın Nuri.
1: Yapamam. Beni de yakma Rıza.
0: Kaşınma ulan! Burada kalacağım dedim, o kadar.

0: Bud.
1: Buzz. Senden iyi olmasın, bir arkadaşım vardı. Oyunda hep korkak oynardı. Bu yüzden de daima kaybederdi.

0: Ne o? Yoksa sıkıldın mı?
1: Yo.
0: Öyleyse neden ikide bir saate bakıyorsun?
1: Saate mi? Hiç.
0: Senden iyi olmasın bir arkadaşım vardı. Ne sorulsa hiç diye cevap verirdi. Günün birinde bir hiç yüzünden ölüverdi.
2: Götürün bu herifi.

0: Zeynep.
1: Sen riyakarın, iki yüzlünün, sahtekarım birisin. Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
0: Yok, yanılıyorsun Zeynep. Ben sadece görevimi yaptım. Polis olduğumu senden gizlemek görevim gereğiydi.
1: Bir genç kızın kalbiyle oynamak da mı görevindi? Bana hep yalan söyledin. Beni sevdiğin de yalandı.
0: Hepsi yalan olsa bile seni sevdiğim bir gerçekti.
1: Artık inanmıyorum sana. Hiçbir sözüne inanmıyorum. Babamın acısı içimdeyken benden oynamamalıydın.
0: Senin duyduğun acıyı ben de çekiyorum Zeynep. Babanın katillerinden benim de alınacak bir intikamım vardı. Çünkü öldürdükleri polis Eşref benim abimdi.
1: Eşref'im şehit oldu. Tanrı muradımı korusun. İki evladım vardı, birini kaybettim. Sen de evladımsın artık. Hep senin gibi güzel bir kızım olmasını isterdim.
2: Ben de sizin gibi müşfik bir annem olmasını. Annemi çok küçükken kaybettim. Çok uzun zamandan beri anne demeye hasretim.
1: Öyleyse bana anne diyebilirsin.

Anlattığım gibi, elime fırsat geçtiği halde onu öldürmedim. Yakalayıp adalete teslim ettim. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecektir. İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Hayatta intikam almaktan, kan dökmekten çok daha güzel şeyler vardır. Örneğin, bahçe içinde küçük bir ev, şirin, sıcacık bir yuva. Bu yuvada beni bekleyen müşfik, tatlı bir kadın. Her akşam heyecanla evine koşan, seni seven güvenilir bir erkek. Sonra etrafımızda dolaşan, cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Sana benzeyen güzel bir kızımız, iki tane de afacan oğlumuz. Orada, kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak, birbirimizi sevmek, her geçen gün daha çok sevmek, ölünceye kadar, hatta öldükten sonra bile. Sevmek, ebediyen sevmek.

0: Babamı öldüren, bana saldıran bunlardı. Sonra tekrar gelen adam da bu.
1: Yakında onları teker teker yakalayarak hepsini adaletin pençesine teslim edeceğim. İzleri üstündeyim, elimde çok önemli ipuçları var.
0: Sana güveniyorum Murat.
1: Ben de söz veriyorum, babanın intikamını mutlaka alacağım. Bu konuda hiçbir endişen olmasın.
0: Şu anda yalnız senin için endişe duyuyorum.
1: Merak etme. Arkamda beni bekleyen sen olduktan sonra kendimi kolay kolay harcatmam.
0: Hah, az kalsın unutuyordum. Haydutlar buradan kaçtıktan sonra yerde bu resmi buldum.
1: Yürü, benimle beraber geleceksin.
0: Ne münasebet?
1: Seninle görülecek bir işimiz var.
0: Çekil yolumdan be!
1: Yürü dedim sana.
0: Bırak kolumu, benden ne istiyorsun? Kimsin sen?
2: Alo?
1: Konuş! Yalnız bir numara yapmaya kalkarsan gebertirim seni.
0: Alo?
2: Kimsin ulan? Kimsin sen?
0: Benim Ferruh. Ben Meray.
2: Neredesin ulan? İki saattir seni bekliyorum.
0: Dinle Ferruh. Bardan çıkarken peşime bir polis takıldı.
2: Polis mi?
3: Polis bulmuş mu izimizi? Gördün mü Ferruh? Ben sana demedim.
2: Sus lan! Kes sesini! Konuş Meral, anlat!
0: Polisi atlatıncaya kadar canım çıktı. Şimdi Maslak yolunda bir benzincinin önündeyim. Kavşağa varmadan.
2: Bana bak, madem atlattın neden eve gelmedin?
0: Evi tespit edebilirler. Hemen çıkın oradan. Hepimiz tehlikedeyiz. Hemen yanıma gel Ferruh, benzincideyim. Kavşağa varmadan.
2: Anladım. Oradan bir yere ayrılma, hemen geliyorum.

Dışarı. Sakın kımıldama. Kurşunu beynine yersin. Şimdi dön bana. Çıkar silahını usulca yere, ayağının dibine bırak.

Ayağınla itip uzaklaştır silahını. Şimdi de oyalanmadan arabaya doğru yürü.

0: Komiser Murat'ın annesiyle görüşmek istiyorum.
1: Buyurun. Buyurun evladım.
0: Müdüriyetten geliyorum hanımefendi. Size üzücü bir haberim var. Oğlunuz Komiser Murat bu gece bir müsademede yaralandı. Şu anda ilk yardım hastanesinde yatıyor.
1: Murat!

0: Bana yetişemeyeceksin diye çok korkmuştum. Seni bir kez daha görmekten umudumu kesmiştim.
1: Yanındayım artık.
0: Seninle beraber her şey ne kadar güzeldi.
1: Benim için de.
0: Mutluyduk.
1: Gene mutlu olacağız Murat.
0: Mutluluğumuz çok kısa sürdü. Başlamadan bitti.
1: Hayır. Hiçbir şey bitmiş değil. Bitmeyecekti. Daha önümüzde uzun yıllar var.
0: Senden ayrılmak ölümden daha acı.
1: Ayrılmayacağız ki. Her zaman beraber olacağız.
0: Annem sana emanet. Ona iyi bak.
1: Yalvarırım böyle veda eder gibi konuşma. Düşün. Beni, doğacak yavrularımızı, güzel kızımızı, sevimli Afacan oğullarımızı, sıcacık şirin yuvamızı.
0: Ne tatlı bir rüyaydı. Ama çabucak sona erdi. Hepsi birer hayal oldu şimdi.
1: Hayır sevgilim, beni bırakıp gidemezsin. Yaşamalısın. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın.
0: Artık yalnız anılarda sen beni an.

0: Tebrik ederim kızım. Polis kursunu birincilikle bitirdin. Yeni görevinde başarılar dilerim.
1: Sağ olun komiserim.
0: Seni şimdilik 5. şube kalemine veriyorum. Orada kayıt işlerine bakarsın.
1: Ben Murat Akdoğan'ın görevine talibim efendim. Onun yarım bıraktığı işleri tamamlamak istiyorum.

Ferruh Durak, yaşı 27, Maraşlı, çok çevik, çok tehlikeli. İyi silah kullanır, bıçak atmakta usta. Cezaevine gitmeden önce dansöz Meral Ateş'le yaşıyordu.

0: Burada ne arıyorsun?
1: Meral Ateş'i göreceğim.
2: Yasaktır, bu tarafa geçemezsiniz.
1: Ben geçerim.
2: Duymadın mı?
1: Ne istiyorsun?

0: dersen yapacağım. Yürü Ferruha!
1: Kim o?
0: Benim Ferruh, ben Meray.

0: Kasım Arpacı, yaş 33, Urfalı. Gogocu lakabıyla tanınır. Kalleş ve çok tehlikeli. Aniden çektiği usturayı maharetle kullanır.
1: Tanırım Urfalı'yı.
2: Malum ya, aynasızlar peşinde, kim bilir hangi deliğe girmiştir.

0: Dur bakalım, nereye?
1: Yukarıya.
2: Yukarısı hususidir. Muharrem abimin izni olmadan kimse çıkamaz.
3: Çekil be!
2: Çıkamaz diyorum abi.
1: Götürün bunları. Kasım Arpacı, ayağa kalkır çıkarma, silahlarını yere at. Kanun namına teslim ol.
4: Vay vay vay! Şimdi tanıdım seni. Emredersin sultanım.

Teslim ol Kasım. Götürün bu herifi, hadi çabuk.

0: Dördüncü haydut da yakalandı. Bir tek Bekir kaldı.
1: O da yakalansa da kurtulsak. Bıktım, usandım artık bu hayattan. Her an yürek çarpıntısı, her an ölüm korkusu. Sanki Azrail'le bir arada yaşıyoruz.

0: Bekir Bulut, yaş 36, İzmitli. İçlerinde en tehlikelisi, keskin nişancı, çok kuvvetli. Dövüşmesini iyi bilir. Sevdiği kız başkasıyla evlendi. İntikam almak için cezaevinden kaçmış. Onları öldürmek için evlerine gidebilir. Evin adresi Nergis Sokak, Tuna Apartmanı, Daire 7.
1: Ben Bekir diye birini tanımıyorum. Onu hiç görmedim. Adını bile bilmiyorum.
2: Fakat nasıl olur? Babanızı ve kardeşinizi öldüren adam bu. Vaktiyle sizi de ailenizden istetmiş.
1: Bilmiyorum, bana bir şey sormayın.
2: Bana güvenebilirsiniz. Ben sizi korumak, size yardım etmek istiyorum.
1: Hiç kimsenin yardımını istemiyorum. Lütfen bizi rahat bırakın.
2: Peki. Nasıl isterseniz. Buyurun, kartım sizde kalsın. Başınız sıkışırsa bana telefon edersiniz.

0: Bırak onu! Hayır! Önce beni öldür! Susun!
1: Allah'ım, sen bize yardım et!
2: Bekir Bulut, seni kanun namına tevkif ediyorum.
1: Sen mi?
3: İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecek.

0: kaybederim.
1: Yavrum!
0: Yaklaşma dedim, öldürürüm çocuğu.
1: Yavrum! Evladım!
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
10: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
11: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Motor komple gitmiş.
17: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
18: kurdu. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
19: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley Klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley Klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley Klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market. Carrefour

0: okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley Klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
5: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
6: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
7: Yapacağım dedim, yaparım.
8: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
9: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
10: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley Klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyorum.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Dede ne yapıyorsun?

0: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tiketimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
0: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapabilirsiniz.

0: cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
1: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum.
2: Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet Ali.
3: Günaydın babacığım.
2: Günaydın sevgili kızım.
1: Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
2: Bundan eminim. Kara Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok.
1: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
4: Ali'm. Oğlum benim. Evladım.
1: Aramızdaki hukuka hürmeten... geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
0: Kaçmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış!
1: Erkekler ağlamaz baba.
5: Erkekler ağlamaz. Yarın 13.45'te TV4'te.
6: Yaklaşma dedim, öldürürüm çocuğu!

0: Bekir Bulut, kanun namına teslim ol dedim. Kanundan kaçamazsın. Başka çaren yok. Gel beni dinle, teslim ol.
1: Siz ancak benim ölümü teslim alırsınız. Basıp gidin buradan. Yoksa çocuğu aşağı atarım. Duymadınız mı? Basıp gidin. Çocuğu aşağı atarım dedim.
2: Elindeki bizim çocuğumuz.
3: Ne olur kurtarın yavrumuzu.
4: Rica ederim, sabırlı ol. Sükunet içinde bekleyin.
0: Bekir Bulut, sana son defa ihtar ediyorum. Teslim ol. Yoksa ateş açtırırım.
1: Açtır. Ben zaten ölmüşüm. Ama bu çocuk da benimle beraber ölecek. Hemen şimdi basıp gitmezseniz çocuğu aşağı atacağım. Hadi durmayın! Gidin buradan! Çocuk ölmeden canımı alamazsınız! Basın gidin diyorum size! Defolun! Size bir dakika mühlet veriyorum! Yoksa çocuğu aşağı atacağım!

Oğlumuz, orada kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak, birbirimizi her geçen gün daha çok sevmek, ölünceye kadar, hatta öldükten sonra bile sevmek, ebediyen sevmek.

0: Ne oldu böyle? Geçmiş olsun. Yardım edebilir miyim?
1: Teşekkür ederim. Ufak bir tamir de bitti. Hayrola, siz nereye böyle?
0: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye. Çantam şikayetlerle dolu. Yemediği halt kalmamış, evine erkek alıyormuş. Öğleden sonra dersleri bırakıp, mektebi kapatıp kırlarda keyif çatıyor. Yemediği halt kalmamış.
1: Desenize 15 gün sürecek bir tahkikat.
0: Artık bakalım.
2: Boş yere adam öldürmek yok. Bize paraları lazım.
0: Neyse, şimdilik Allah'a ısmarladık. Hava kararmadan köye varmalıyım. Hadi oğlum, çek.
3: Güle güle. Yolunuz açık olsun.

0: In. In. Hı? İn aşağı.
1: Defol oradan, inmiyorum.
0: Dur şunu.
1: Çek elini terbiyesiz herif. Oramı buramı ellemeye utanmıyor musun?
0: Çekil paraları.
1: Ulan serseri, ulan eşkıya taslağı. Adamlarına söyle çekilsinler, yoksa hepinizi öldürürüm. Hadi, bin arabaya, bin! Çek! Çek arabacı!
2: Ormanlar, bir millet için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Ormanlar, verimli toprakların sellerle, rüzgarlarla denizlere dökülmesine engel olur. Yağmur yağmasına yardımcı olur. Ormanların en büyük düşmanı, yangınlar ve keçilerdir. Keçiler, ağaçların kabuklarını yediklerinden, ağaçlar kurur.
3: Hasan Çavuş, Hasan Çavuş! Hoş gel, İçemeli'yi yakaladık!
1: Al bu işkiya taslağını, arkadaşları kaçtılar.
4: Ulan sıçan Ali, sen yine mi bu işlere başladın? Siz merak etmeyin, şimdi ötekilerini de kolayca yakalarız.
1: Sağ ol.
4: Hadi, in aşağı bakalım.
2: Ormanları korumak sade korucunun değil, hepimizin ödevidir. Şimdi dersimiz müzik. Hazır mısınız çocuklar?
5: Hazırız.
2: Hadi bakalım. 1, 2, 3.

0: Neredeyim?
1: Gümüşdere köyünde. Ben de öğretmen Lale.
0: Eksik olmayın. Sizinle bu durumda karşılaşmak istemezdim. Hele bana hizmetinizin geçmesine asla. Çünkü size uğur getirmiyorum.
1: Bilakis çok uğur getiriyorsunuz. Bakın şu gelen telgrafa. Fakat madem ki tahkikata geldiniz, bunu şimdiden göstermem doğru olmaz. Bu akşam siz burada istirahat edin, size çorba da hazırlattım. Yarın istediğiniz gibi beni sorguya çekebilirsiniz.
2: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
0: Teşekkür ederim.
2: Mercimek çorbasını sever misin? Yemiyor mu? Allah rahatlık versin.
0: Allah rahatlık versin.

0: Teşekkür ederim Ömer.
1: Sana çok zahmet oldu.
2: Öğretmenin evini aldığı olan bu olsa gerek. Doğrusu pek de yakışıklı olan. Müfettişler müfettişi.
0: Günaydın, kahvaltınızı getirdim.
2: Lüzum yok artık. Yeni bir güne girdik. Misafirlik bitti, vazife başladı. Artık hiçbir ikramınızı kabul edemem. Hem şuracıkta, çantamda her şeyim var benim. Hem bilirsiniz ki müfettiş hiçbir ikram kabul edemez. Kanunen yasaktır.

0: bakayım yakan düzelteyim. Oo, saçların da bozulmuş.
1: İğneyi hazırladım öğretmenim.
0: Aferin sana. Korkacak hiçbir şey yok. Bu sefer iğnesiz yapacağım.
2: Dur bakayım, dur şöyle.
3: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Ama bu ne?
0: Öğrencilerimin arasında birkaç tane bünyeleri ve kemikleri çok zayıf çocuk var. Onlara kalsiyum yapıyorum.
3: Güzel. Yalnız bunların parası?
0: Hı? Birazı kendimden, birazı da devletten.
3: Devletten mi?
0: Müteferrik masraflardan.
3: Ama müteferrik masraflarda ilaç diye bir şey yok ki.
0: Fakat okul badanası diye bir şey var ya, oradan alıp buraya veriyorum.
3: O halde sahte evrak meselesi demek doğru.
0: Tamam. Şu elimdeki enjeksiyonda bir nevi kireçtir. Bu sıska çocukların biçare kemiklerini beslemek için.
3: Hayır, hayır! Buna devlet dilinde sahtekarlık derler.
0: Bu biçarelere ben bu kalsiyumu vermezsem ömürlerinin sonuna kadar cılız ve hastalıklı kalırlar.
3: Veremezsin efendim, kanun harcıdır senin bu yaptığın. Ya da Allah rızası için bana gösterme bunları. Bu şefkat güzel, fakat kanun bakımından buna fazla sarfiyat derler, sahte senet derler. Olmaz efendim, olmaz! Suistimaldir bu! Emekliliğime 6 ay kala razı olamam ben!
4: Oğlumu isterim müfettiş hanım, aslan gibi oğlumu isterim! Sen nasıl olur da benim oğlumu alır okula kapatırsın ha?
3: Doğru mu bu söyledikleri?
0: Doğru.
3: Aa, demek açıkça itiraf ha! Ne hakla, ne sıfatla!
0: Onu size çocuğun kendisi söylesin.
3: Öğretmen hanım, dün akşamki araba kazasından beni kurtarmanız güzel. Akşam yemeği, sabah tereyağlı ballı kahvaltı fena değil, çocuklarla yakından ilgilenmeniz o da güzel. Fakat okula adam kapatmanız hem ayıp, hem çirkin, hem de gayrı kanuni. Onun için mecburum hakkınızda...
0: Müsaade buyurun da bizim Şükrü efendi sizi çocuğun yanına götürsün. Şükrü efendi! Şükrü efendi, lütfen müfettiş hanımı bu kadının oğlunun yanına götür.
5: Baş üstüne.
3: Hadi hanım, sen evine git, ben 5 dakikaya kadar oğlunu gönderirim.
4: 5 dakikaya kadar oğlum gelmezse, alimallah mektebin camını çerçevesini aşağı indiririm.
5: Tövbe!
4: Aman, bir sümüklü çocuğu da ne yapacakmışım sanki, alsın da başına çalsın!
6: Sen benim kitabımı nasıl aldın?
7: Vurma! Vurma!
8: Kargaya

0: Oturun çocuklar, ilk dersimiz aritmetik.
1: Buyurun.
2: Bu ne?
1: İşte bizim öğretmenin kapattığı deli kadının deli anlısı.
2: Fesübhanallah, fesübhanallah!
1: Müfettiş hanım, bu meseleyi araştırmayacaklar mı?
2: Ha sahi, başta akıl mı kaldı? Oğlum! Sen buraya nasıl geldin, anlat bakayım.
3: Benim deli bir analığım vardır. Bir kazada sakatlanınca çalışamıyorum diye beni sokağa attı.
1: Çocuk ortada kalınca hoca hanım da onu buraya aldı, şimdi bakıyor.
3: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
1: Herkes eğlence lazım, bazı münasebetsizler deli kadını kışkırtıp öğretmene musallat ediyorlar. Hatta bir defasında baltayla saldırdı, elinden zor aldık baltayı.

0: Aman Şükrü Efendi, sıkıntı bastı bana, çabuk gidelim buradan!
1: Hadi, teneffüse çıkabilirsiniz. Bundan sonraki hadi, dersiniz hadi, dışarıdadır, hadi, orada toplanın. Hadi,
0: hadi, hadi, hadi, hadi.
2: Bu çocuk 18 yaşını bitirmediğine göre halen analığının velayeti altındadır. Analığının arzusu hilafına çocuğu mektepte alıkoymak suçtur.
1: Bu haliyle sokağa mı atayım, yoksa deli anasının yanına mı vereyim?
2: Kızım, vicdanen söylemek gerekirse sen haklısın, büyük bir iyilik yaptın fakat...
1: Madem ki bu bir suçtur, öyleyse Şükrü Efendi'ye söyleyeyim, çocuğu deli kadına teslim etsin.
0: Allah aşkına söyleme bana bunları! Verecek cevap bulamıyorum!
1: Kırda yapacağımız derse buyurmaz mısınız?
2: Bir de onu görelim bakalım.
0: Tövbe yarabbi! Burada her şey ters çıktı karşıma!
1: Peki, ya bunlar hayırlı bir maksat için olursa?
2: Ah kızım, sen bir işi hayırlı bir maksat için yaparsın... ...ötede 100 kişi kendi çıkarına kullanır. Devlet bu kapıyı boşuna kapamamıştır.
1: Okulu kapatıp kırlarda ders yapmaya gelince... ...sonbaharın ve ilkbaharın güzel günlerinde sınıflar büsbütün boşalıyordu. Ne tehdit, ne ceza bir netice vermiyordu. Ben de bir gün köyün ileri gelenlerini okula çağırdım. Aklı başında bir köylü şöyle söyledi. Çocuklarımızın okumasını biz de istemez değiliz. Ancak buraların ahalisi kaz ve davar yetiştirmekle geçinir. Davarları gütmek için çocukları okula göndermiyoruz. Halimizi anlamak lazım. Ertesi gün çocuklara davarlarıyla gelmelerini söyledim. Ve işte o gün bugün, iyi havalarda derslerimizi kırlarda yaparız.
2: Bizim usullere aykırı ama... ...hiç de fena olmayan bir usul galiba.
1: Bakın, görün! Çocuklar, hadi derse! Rahatınızı bozmayın siz!
2: Yazık ki bu metodu tekaütlüğümü 6 ay kala öğrenmiş bulunuyorum.
1: Derse başlayayım mı?
2: Başla kızım, başla! Bu durumda ders teftiş eden bir müfettişi herhalde tarihi ilk defa görüyor.

0: Köylü sizi seviyor. Çocuklar da seviyor, bu muhakkak. O halde bu ihbarları yapanlar kimler? Bunu mutlaka bulmak lazım.
1: Değmez.
0: Nasıl değmez? Bu yılanları bulmalı, başlarını ezmeli.
2: Aman da hülek!
1: Rüya mı gördün Şükrü Efendi?
2: Rüya de! Yılanların başlarının ezilmesinden korktum da.
1: Sana ne bundan?
2: Ben de varım içlerinde.
0: Hadi canım, alay mı ediyorsun?
2: Vallahi öyle! Ben anlamadığım şeyin evvela aleyhinde bulunurum. Açık konuşmayı tehlikeli görürsem, gizli gizli fiskos eder, el altından dedikoduyu kaynaştırırım. Velakin aklım erince de pişman olur, tövbe ederim. Meşrutiyette de böyle yaptım, cumhuriyette de böyle yaptım, şapkada da böyle yaptım, yazıda da böyle yaptım. Ben bu köyün çocuklarını okutuyor, kıt kanaat geçiniyordum. Derken günün birinde yerime genç bir öğretmen hanım geldi. 20 yıl Ekmekçioğlu medresesinde dirsek çürütmüş Şükrü Efendi, bu köyde hiç değilse 10 tane hafız yetiştirmiş Şükrü Efendi, çocukları okutamazmış, daha bu okuturmuş. Yani hem ekmeğimi elimden alacak, hem benim bilmediğim şeyleri öğretecek. Ben de onun babasına rahmet okuyacağım, öyle yağma mı var? Başladım alttan alttan kuyusunu kazmaya. Ben dolap çevire durayım, bak kızacağına bilakis şefkatle muamele etti. Ve beni kendine dört elle sarılmaya mecbur etti. Marifet benim kötü adam olduğumu diye sadece cahil, gafil adam olduğumu anlatmaktı.
0: Sen kimsin Şükrü Efendi?
2: Adım Şükrü olmuş, Ali olmuş, Veli olmuş, ne çıkar? Halk diye bir şey vardır ya, ben oyum işte. Sizin yılanlar dediğiniz insanlar hava gibi her yerdedir. Çoğu ben gibi cahildirler. Birer birer aramak niye yarar onları? Onları da sizin gibi okumuş kimseler sözlerinin doğruluğuyla, bilgileriyle uyarıp yola geçirmeli. Yoksa cezalandırmak suretiyle ancak bir kaçını... Neyse başınızı ağrıttım, siz konuşun. Ben uyurum, uyanırım, aldırmayayım. Ben halkım, halk ya!
0: Demek bütün söylenenler yalan, iftira. Öyleyse Ömer diye bir delikanlı ile ilgin olduğu da yalan. İstanbul'da yaşadığım maceralı hayata dair mektuplar da yalan.
1: Bu noktalar üzerinde biraz durmak lazım. Ömer için söylenenler yalan değil, yanlış. İstanbul'daki hayatıma gelince... yalan değil, hatta az bile söylemişler.
0: Ne söylüyorsunuz?
1: İster misiniz anlatayım?
0: Evet.
1: Annemi ve babamı küçük yaşlarda kaybettim. Beni dayım büyütmüştü. İyi bir insan olan dayım, zengin bir iş adamıydı. Bir dediğimi iki etmezdi. Tıbbiyenin 4. sınıfındaydım. Mektepte Sunay adında bir arkadaşım vardı. Hemen her gün beraberdik. Derslere ve imtihanlara hep bizim evde çalışırdık.
3: İmtihana hazır sayılırız. Ben gidiyorum. Benimle beraber gelecek misin?
1: Beni de Ekrem'in dükkanına bırak.
3: Tabii, her akşam olduğu gibi.
1: Sana epey taksi parası borçluyum, hakkını nasıl ödeyeceğim?
3: Şu Ekrem... senin sözün olmasaydı baştan çıkarırdım.
1: Yapamazdın, sonra ben de sana aynı şeyi yapardım.
3: Ah, sende nerede o kabiliyet kızım? Ne yazık ki... en yakın arkadaşımın sözlüsü.
1: Allah gözünü doyursun, Erol, Cüneyt, Feridun... ne yapacaksın bu kadar oğlanı?
3: Koleksiyon.
1: En iyisi Erol bence, sen onda karar kıl.
3: Yaramaz.
1: Neden?
3: Gözü hala sende de onda.
1: Ben değişip geliyorum, bir dakika beklersin değil mi Sunay?
3: Sende de bu hastalık, sabah akşam yeni kıyafet.
4: İçkim yok, kumarım yok. Senin gibi bir erkek koleksiyonum da yok.
3: Bütün bunların yerine bir elbise koleksiyonu. Herhalde bu da bir hastalık.
1: Nasıl buluyorsun yeni elbisemi?
3: Şahane, her zamanki gibi. 138. elbisen mi?
1: Hayır, 1138. elbisem.

0: bakalım ben kimim?
1: Hümeyra! Yok, Jale! Ah, yok yok, sevgili Haleciğim!
0: Haleciğin mi? Söyle bakalım, kimmiş o sevgili Haleciğin?
1: Yok canım, nereden çıkardın bunu? Sen yanlış işitmiş olacaksın hayatım! Ben sevgili Laleciğim dedim! Her akşam aynı oyunu oynamaktan bıkmadın mı benim biricik aşkım?
0: Sen bıktınsa söyle, ben daha bıkmadım! Bugün işler nasıl?
1: Pek parlak sayılmaz.
0: Ayo, sen yüksek iktisat mezunu bir adamsın! Bu antikacılık da nereden geldi sana?
1: Senden olacak! Şu dükkan olmasaydı nereden tanırdım seni ben?
0: Biliyor musun, dayım evlendikten sonra Ekrem'i yanıma alacağım diyor.
1: Ben memur olmam. İç güveysi hiç olamam.
0: Of! Hadi yeter çalıştın, kalk gidiyoruz! Hadi!

0: Son zamanlarda çok üzüntülü görünüyorsunuz dayıcığım.
1: Evet kızım. Bütün işlerim ters gidiyor, ancak kuvvetli bir ortak sayesinde kurtulabilirim.
0: Bankalardan niye kredi almıyorsunuz?
1: Yeni krediler vermek şöyle dursun, işlerim ters gidiyor diye onlar da alacaklarını istiyorlar.
0: Ben de bu halinize çok üzülüyorum ama. Elimden bir şey gelmiyor ki.
1: Beni ancak bir kişi kurtarabilir. Ama olacak iş değil.
0: Nedir olacak iş değil dediğin dayı?
1: Emrullah Bey'i tanırsın, hoş adamdır, iş adamıdır, Karun kadar da zengindir. Bir zamanlar seni benden istemişti, yaşlıdır diye, o zaman olmaz demiştim. Şimdi kalkıp da Emrullah Bey, ben iflas etmek üzereyim, Lali'yi vermeye razı oluyorum, nasıl derim?
0: İyi geceler dayı.
2: Yani dayın sana kısacası Emrullah Bey'le evlen demek istemiş.
3: Bu ne dalgınlık?
2: Antikacı Küçük Bey, senin küçük hanımın başında devlet kuşu uçuyor.
3: Bilmeceyi bırak da baklayı çıkar ağzından.
0: Sunay'ın gevezeliği işte. Dayımın zengin bir dostu var, adam ille benden evlenmek istemiş.
2: Böylece dayısı iflastan kurtulacakmış.
3: Demek iflas ha? Zavallı adam, kim bilir ne haldedir. Hatta böyle durumlarda intihar eden bile olmuştur. Oh, geç bile kalmışım. Banka müdürüyle randevum var. Gidip ona yetişmeliyim hemen. Şimdilik hoşça kalın.
2: Erkekler hep böyledir işte. Akılları fikirleri parada. His diye bir şey yok ki.
0: Günden sonra Ekrem beni hiç aramadı. Bir gün dayanamadım, dükkanına gittim.
4: Aşkımızın şerefine içelim.
2: Beni Lale ile karıştırıyorsun galiba. Aşklar gerideki asırlarda kaldı.
4: Doğru. Sen realist bir kız. Öyleyse daima beraber olmamızın şerefine içelim.
3: Canım Sunay'ım benim.
2: Ekrem!
3: Sunay, çekinme! Çekinecek bir şey yok.

0: böyle konuşsanız. O sizi çok sever, Lale'yi de.
1: Kendi menfaatim için Lale'yi evlendiremem. Hem zaten kabul de etmedi.
2: Şimdi ediyorum dayı. Dediğiniz gibi şimdiki gençler insan kıymeti bilmiyorlar. Emrullah Bey benden epeyce yaşlı ama hiç olmazsa kıymetimi bilir.

0: Sana bu herifi davet etme demedim mi? Söyle dayına şunu def etsin.
1: Onu ben çağırmadım, kendi gelmiş.
0: Öyleyse ben kendim kovarım.
1: Rezalet mi çıkarmak istiyorsunuz?
0: Bugünden itibaren eski arkadaşlarınla görüşmek yok.

0: Lale Hanım, size soruyorum. Kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz?
1: Lale!
0: Lütfen yerlerinize gidin, kıza tesir etmeyin. Size söylüyorum, tesir etmeyin. Bu iş ancak kendi rızasıyla olur.

0: Yerlerinize gidin diyorum sizlere! Lale Hanım, size düşünmek için 5 dakika mühlet veriyorum. Hiçbir tesir altında kalmadan düşünün ve karar verin.
1: Düşünmeye hacet yok efendim. Ben kararımı verdim bile. Evlenmeyeceğim, yapamayacağım bu işi. Zorlamayla, hatta milyonlarla olmuyor bu iş, olmuyor!
0: Lale kızım! Lale!
1: Defol! Defol karşımda!
2: Rezalet bu! Sonra güzellik olur mu canım? Evlenmek istemiyorlarsa bizi buraya neden getirdiler?
3: Gül gibi kız o kar torozla ne yapsın?
2: Dayısı iflas etmiş. Ne yapsın kızcağız, onun için kabul etmek zorunda kalmış.
4: Bari nikah şekerlerini dağıtsalar da elimiz boş dönmesek değil mi yani?
2: Aa, bu işin böyle olacağı belliydi zaten.

Sevgili kızım, senin de hissettiğin gibi her şeyimi kaybettim. Birkaç güne kadar haciz memurları evimize de geleceklerdir. Metin ol, gençsin, istikbal senindir. Hayatını yeniden tanzim et. Allah benim de taksiratımı affetsin.

0: İşte burası sınıf.
1: Sınıfı ahır mı yaptınız?
0: Biraz pisenme, yarın ben kadınları gönderirim, temizlik yaparlar.
1: Lüzum yok. Ben temizlemesini bilirim.
0: Gayrı bu gece bize gidelim de birer de çorba içeriz.
1: Ona da lüzum yok. Hadi siz evinize gidin, geç kalmayın.
0: Olur mu he çocuğa hanım, gece nerede yatacağınız?
1: Çok konuşmayı sevmem.
0: İyi.
2: Hoca hanım bu akşam gelecekti, ne oldu acaba?
3: Muhtar karşılamaya gitmişti. Merhaba Kamil.
2: Hoş geldin.
4: Selamın aleyküm. Öğretmen hanıma yolda rastladım. Bu tarafa doğru geliyordu.
5: Buyurun hoca hanım, bir emriniz mi var?
1: Burada mum satılmaz mı?
5: Dükkan vardır ama bu saate kalır mı hiç?
6: Ben size bizim evden bir tane getireyim. Başka bir şeye ihtiyacınız varsa...
1: Hayır, bu gecelik yalnız ışığa ihtiyacım var.
7: Ali lambayı getir.
6: Olur Ömer abi.
2: Hoca hanıma bir kayfe yap benden.
1: Kahve içmem.
2: Çay yapsın öyleyse.
1: Onu da içmem.
2: Keyfin bilir.
1: Görüyorum ki bana darılıyorsunuz. Ne aksi kadın diyorsunuz. Ben aksi geçimsiz bir kimse değilim. Köyünüzün okula karşı lakaydesini görünce üzüldüm. Ayıp size, ayıp!
2: Biz vergimizi veriyoruz. Kimse uğrayıp haliniz nedir diye sormaz. Okulu tamir etmezlerse kabahat bizde.
1: Elbette sizde. 40.000 küsur köye devlet nasıl yetişsin? Size öğretmen gönderdiğine şükredin. Bu kadar insansınız, kahvede boş vakit geçireceğinize... ...her biriniz bir taş getirse, bir çivi çaksa okulu saraya çevirirdiniz.
6: Buyurun öğretmenim.
1: Hayırlı geceler!

0: Bacanım, siz bırakın ben taşırım.
1: Teşekkür ederim Ömer. Ama sen şu traktörü çalıştırıp Hasan Efendi'nin tarlasını sürsen.
0: Merak etmeyin Lale Hanım, ben ona da yetişirim. İşi geri kalmaz Hasan'a. Verin ben yapayım. Teşekkür ederim.
2: Ne duruyorsun Mustafa? Biz de yardım edelim.
3: Edelim ya.
4: Kolay gelsin hocanım.
3: Kolay gelsin. Epey öteberi satın alındı. İsterseniz ihtiyar heyetini toplayalım da masrafların senetlerini tasdik ettirelim.
1: Ne senetleri?
3: Kireç, tahta, çivi alıyorsunuz ya. Senetsiz bunların hesabını nasıl verirsiniz devlete?
1: Kimseye hesap filan vermeye mecbur değilim. Her şeyi kendi paramla yapıyorum.
3: Öğretmen böyle şeyleri kendi parasıyla yapar mı hiç?
1: Yapmaz da okulu bu halde mi bırakır?
3: Yahu bari birkaç kuruş versek de şu ağır işleri yaptırsak.
1: O kadarına yetmiyor para.
4: Senin gibi bir hanım kız böyle ağır işler yapar mı?
1: Okul vatan gibidir. Nesi varsa verir ona.
4: Müsaade et, biz de yardım edek.
1: Hacet yok.
4: Hacet yok değil mi kızım? Kalbimizi kırıyorsun. Müsaade et, biz de yardım edek, ne olur sanki. Böylesine ağır işleri senin gibi bir hanım kız yaparsa bizim erkeklik şerefimiz ne oluyor? Müsaade et. Hadi.

0: Ey cemaati müslümin, bilirsiniz ki Allah tembelleri sevmez. Zira tembellerin hiç kimseye faydası yoktur. Köyümüzün hali berbat. Yüzyıllardan beri Gümüşdere köyünde değişen, hemen hemen değişen hiçbir şey yok. Öğretmen Lale Hanım'ı görüyorsunuz, okulu hale yola koymak için gece gündüz ırgat gibi çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz?
1: Biz de yardım ediyoruz.
0: Evet, yalnız birkaçınız. Bu sabah Lale Hanım kızımla dertleştik. Diyor ki, Gümüşdere'nin kaderini değiştirelim. Okuldan sonra camiyi de tamir edelim. Hep birlikte çalışalım. Köyün ortasından geçen pis su akıntısını künk içinden geçirelim, mikrop yuvasından kurtaralım. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere her akşam ders verelim. Varın okuma yazma öğrenin, 3 aya kalmaz söker atarsınız. Kahvenin bir köşesine kitaplık kuralım diyor.
1: Kitapları nereden bulacağız ki?
0: Öğretmen hanım kızım İstanbul'daki arkadaşlarından getirtecek. Sonra efendiler, köyümüzün bir eczacı odası yok ki. Koca karı ilaçları ile tedavi devri çoktan geçti. İlaçları, sargıları, pamukları, velhasıl hepsini öğretmen hanım kızım İstanbul'dan doktor arkadaşlarından getirtecek. Bu kızı Allah gönderdi bize. En büyük sevap bu hanım kıza yardım etmektir. Daha doğrusu köyümüze, kendimize yardım etmektir bu sevap. Ben köyün imamı olarak kollarımı sıvayıp öğretmen kızımın yanı başına yer alıyorum.
1: Ne duruyorsunuz, bu köy sizin değil mi?
2: Ben de varım.
3: Ben de varım hocam.
4: Hepimiz
1: var hocam. Ben de varım. Ben de yardım edeceğim.
4: Ben de edeceğim hocam. Ben de. Hepimiz. Köy için.
1: Lan sen ne arıyorsun burada?
5: Ömer abim gönderdi beni. İşte kağıtlarım. İkinci sınıfa

0: Can, sen daha pek küçüksün yavrum, ikinci sınıfı yapamazsın.
1: Ne olur abla, al beni ikinci sınıfa, vallahi billahi çok çalışırım.
2: Sen daha okuyup yazma bilemezsin oğlum.
1: Vallahi billahi ben okuyup yazmayı biliyorum amca.
3: Hadi lan, bu sakalla ben bile doğru dürüst kıvıramadım yeni yazıyı.
1: Ben biliyorum.
3: Hele bak şu maskaraya, adın ne lan senin?
1: Hüseyin.

0: okuyalım şunu.
1: Okunmaz o amca.
0: Okuyamazsın da ondan, he?
1: Okuyamam değil, okunmaz. İmlası yanlış. Sen Hüseyin yazmak istemişsin ama Hüseyin diye bir şey olmuş.
0: Bak yediğin haniye yumurcağın.
1: Bak nasıl yazılır. Kaldır beni yukarı, boyum yetişmiyor. Ü-E-İ. İşte böyle yazılır Hüseyin.
2: Aferin Hüseyin sana.
0: Tüh Allah cezasını bilmesin. Lan yumurcak iki paralık etti bizi.

0: Arifet o diye, sen şunu okuyabilir misin? Hı? Ya, anladın mı düdüm? Marifet böylesine okumak. Biz 25 sene okuduk, yazdık bunu.
1: Ne o Şükrü Efendi, bacak kadar çocukla yarışa mı çıktın? Seni ikinci sınıfa alıyorum Hüseyin.
2: Sağ ol öğretmenim.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
2: hesap kırdık.
1: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
7: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
12: Hocam ben?
11: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
11: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
12: Hocam 1000 megabit diyor.
11: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
12: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
11: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
12: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
11: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
13: Oy şefim.
14: Ülker çikolatalı gofret efendim.
13: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
13: Olsun.
3: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
15: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
16: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
0: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
0: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
4: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
5: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
6: Tam bir boş.
5: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
7: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
9: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
10: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
9: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme her sen için.

Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol

0: ile yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var.

0: Çamaşırlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: çabuk doktor beye haber verin.
1: Doktor gelene kadar çocuk ölür canım.
0: Ocağını çağırın çabuk. Yavaş tutun şöyle. Hop. Yavaş.
2: Ocağın Hüseyin'i araba çarptı, çabuk gelin.
0: Ocağınıma haber verdiniz mi?
3: Şükrü efendi, çabuk benim odamdan eczane dolabını getir.
1: Olur hocam.
0: Sen dur, ben getiririm.
3: Şükrü efendi, sen de kaynar su hazırla bana.
0: Peki. Bir doktor da yok ki.
1: Doktorluğu biliyor öğretmenim.

0: Öğretmen hanım yapılacak her şeyi yapmış zaten. Bundan sonrası Allah'tan. Sabaha kadar beklememiz lazım.
1: Yaşayacak mı dersiniz, doktor bey?
0: Zaman gösterecek.

0: Ya Rabbim, bana kardeşimi bağışla. Dünyada kimsem yok. O da ölürse ben yaşayamam.
1: Bir öğretmenin bunları bilmesi tuhaf.
2: Tıbbiyenin dördüne kadar okudum.
1: Tevekkeli değil.

0: Niye bıraktınız?
1: Kalabalık şehirden ve insanlardan bıkmıştım. Uzun ve acı bir hikaye.
0: Anlıyorum sizi. Kıymetinizi bilmemişler demek.
1: Çiftliğe ailenizle birlikte mi gelirsiniz?
0: Artık evli değilim.
1: Yazık, ayrıldınız demek.
0: Ebediyen.
1: Ebediyen mi?
0: 3 yıl evvel karım ilk çocuğumuzu doğururken öldü.
1: Özür dilerim. Bu acınızı bilmeyerek deştim.
0: İnsanoğlu her acıya er geç alışıyor.

0: Sabah oluyor.
1: Su.
2: Biraz su getirir misiniz? Geçmiş olsun, küçük kurtuldu. 3-4 güne kadar bir şey kalmaz.

0: 11. sınıfa alacaksınız değil mi öğretmenim?
1: Evet Hüseyin, hem de en ön sırada oturacaksın.
2: Ya Rabbim, duamı kabul ettin.
3: Bu ilaçtan 4 saatte bir verin, ben yarın gene geleceğim. Siz de artık yatın.
4: Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Doktor bey, borcum...
3: Borcum falan yok. Küçük bundan sonra benim de çocuğum sayılır, Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.
5: Sizi evinize bırakayım.
1: Ben şurada oturuyorum zaten. İyi geceler doktor bey.
5: İyi günler yani.
1: Doğru, sabah oluyor. İyi günler doktor bey. O günden sonra doktor Murat'ı bir daha görmedim.
6: Niye? Buralarda değil mi?
1: Hayır.
7: Geçen de Samsun'dan doktor beyden mektup aldık. Hüseyin'i soruyor. Sayenizde turp gibi sınıfında birincisi diye yazdım. Tabii bizim eski yazıyla. Okuyamamış mektubu da bakkal Emrullah Efendi'ye okutmuş. Hele bak ne günlere kaldık.
1: Size bu telgrafı geldiğiniz gün göstermek istemedim. Çünkü tahkikatın ciddi olması lazımdı. Elimden geldiği kadar iyiliğine çalıştığım bu köyden suçlu olarak ayrılmak istemedim.
7: Ne dedin, yoksa gidiyor musun?
6: Yoksa öğretmenlikten ayrılmayı mı düşünüyorsun kızım?
1: Asla! Mesleğimi, okulu, çocukları, köyü çok seviyorum. Onlarsız katiyen yaşayamam. Sadece kısa bir müddet için gidiyorum. Dayımın Suriye'de hisseli bir çiftliği vardı, işte o satılmış. Parası İstanbul'a gelmiş. Abim telgrafta parayı almak için veraset ilamı çıkartmak lazım, hemen İstanbul'a gel diyor.
7: Hemen mi?
1: Bakalım.
6: Ya çocuklar?
1: Okulun yaz tatiline girmesine 20 gün kaldı. Çocukları bırakıp gidemem, bekleyeceğim tabii.
6: Bu havadise çok memnun oldum kızım. Oo, vakit de epey ilerlemiş, ben gidip yatıyorum. Yarın sabah erkenden kalkıp Tepeköy'e gideceğim. Öğretmenle muhtar geçinemiyorlarmış. Erken dönerim herhalde, hadi Allah rahatlık versin.
1: Size de efendim. Size de. Allah rahatlık versin.
7: Sana da kızım.
1: İnsan vücudu iki kısma ayrılır. Göğüs boşluğu, karın boşluğu. Göğüs boşluğunda akciğerler, kalp... ...karın boşluğunda da mide, kalın bağırsaklar ve ince bağırsaklar.
8: Öğretmenim! Öğretmenim! Peki bu boşluklarda dedikleriniz nasıl havada duruyorlar?
1: Hiç havada durur mu? Onların hepsi birbirlerine bağlı.
8: İple mi bağlı öğretmenim?
1: Hayır evladım, şey yani yapışık adelelerle, sinirlerle, liflerle.
3: Özür dilerim Lale Hanım, dersinize müdahale etmek istemezdim.
1: Ah, doktor bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, küçüklere bu konuyu insan vücudunun resimleri olmadan anlatmak biraz güç olacak.
1: Ben de farkındayım zaten. Ne yazık ki bu fakir mektebimizin böyle imkanları yok.
3: Zaten olmaz da, ama çiftlikteki kütüphanemde hepsi fazlasıyla var. Çocukları çiftliğe götürüp... ...dersi resimlerle yapmak ister misiniz?
1: Fena fikir değil ama bilmem ki. Başka çare yok galiba. Gidelim bari.
3: Müsaade edin.
1: Epey zamandır yoktunuz buralarda.
3: Samsun'daydım, dün gece geldim, işte bugün de buradayım.
1: Verin onu bana. Hepimiz nasıl sığacağız?
9: Ayrılmayanlar buraya gelsin!
1: Hadi koşun! Çok teşekkür ederim Halil efendi. Ama seni yolundan alıkoymayalım.
9: Hiç zararı yok efendim. Benim de bu çorbada biraz tuzum bulunsun.
1: Sağ ol Halil efendi.

0: Gel, gel sen de. Gel, küçükler öne geçsin. Gel.
1: Siz buyurun yerleşin, ben şimdi size ders malzemesini getireyim.
0: Peki, oturun çocuklar. Otur sen de, şuraya.
1: İşte bunlar da tamam. Kendi sınıfınız gibi kullanın burayı. Ben şimdi sizi talebelerinizle baş başa bırakıyorum. Bir saat sonra gelirim.
0: Peki. Ay, ilahi korkuttunuz beni.
1: Nesrin Hanım, kalabalık misafirlerimiz var. 20 kadar çocuk ve öğretmenleri.
0: Küçük bey, yani doktor bey. Affedersiniz, alışkanlık. Gördüm pek tatlı şeyler. Siz hiç merak etmeyin. Benim meşhur pastayı hazırlamaya başladım bile. Fatma da kurabiyeleri yapar. Çayın yapılması ise kolay. Bunları yapmamı söyleyecektiniz değil mi?
1: Sen bir harikasın Nesrin Hanım. Lep demeden leblebi anlıyorsun.
0: Kolay mı? 22 sene bu. Çocukluğunuzda benim pastamı pek severdiniz.
1: Hala da severim. Bir saate kadar hepsi hazır olur, değil mi?
0: Bir saate kalmaz bile canım, kalmaz. Çok şükür Allah'a bu günleri de gösterdi.
1: Hayrola?
0: 3 seneden beri sizi hiç bu kadar güler yüzlü görmemiştim.
1: Yani karımın ölümünden beri.
0: Neşenizin sebebini biliyorum galiba.
1: Neymiş bakalım?
0: Pek de güzel bir öğretmen. Görüyorum ki hepiniz yoruldunuz. Ders bitmiştir. Hadi bahçeye.
2: Yavaş yavaş, koyalım bu çocuğu.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır,
1: hayır. İşte bizim Nesrin Hanım. 22 yıldır benim kahrımı çeker. Öğretmen Lale, sana bahsettim.
0: Teşekkür ederim.
4: Memnun oldum.
1: Buyur.
0: Doktor beyin söylediğinden de daha güzelmişsiniz. Çok, ama pek çok memnun oldum.
1: Nesrin Hanım, sen çocuklarla meşgul ol. Şoför Halil Efendi'yi de unutma.
0: Baş üstüne küçük bey. Yani... doktor bey, hay dilim kopasacak. Ver bakayım. Ah, sana da koyayım yavrucuğum. Halil Efendi, Halil Efendi!
5: Buyur teyze!
0: Gel, gel! Az kalsın şoförü unutuyordum, ah şu aklım!
1: Size bir şey sormak istiyorum ama... beni yanlış anlamanızdan korkuyorum. Nasıl diyeyim, daha tanışalı çok olmadı. İçinizden ne patavatsız adam demeyin lütfen. Sizi gördüğüm ilk günden beri takdir ediyorum. Hatta... bu hissim takdirden de fazla bir şey. Bilmem, anlatabiliyor muyum? Sizi mesut etmeye çalışırım. Belki sonra siz de beni seversiniz.
6: Geç kalıyoruz, hemen köye dönmeliyiz.

0: teşekkür ederim Murat Bey. Hepiniz namına.
1: Ben de size. Bugünü hiç unutmayacağım. Müsaadenizle.
0: Güle güle. Tekrar teşekkürler. Ömer, ne işin var senin burada?
2: Lambanın şişesi is olmuş da onu temizlemeye gelmiştim.
0: Ben sana demedim mi bu işleri ben yapıyorum diye?
2: Siz benim kardeşimi kurtardınız. Ben de size hizmet etmeyeyim mi?
0: Evvela kardeşini ben değil, Allah kurtardı. Ben sadece elimden geleni yaptım. Bunun için de sen bana borçlu değilsin. Anladın mı? Lütfen bir daha odama girme. Ben kendi işimi kendim görebilirim.
2: Ama niçin bana müsaade etmiyorsunuz? Odanızı karıştırırım diye mi?
0: Ne münasebet Ömer! Böyle bir şey aklıma bile getirmem. Burası ufak bir köy. Sonra manasız dedikodular olur. Hem sen çocuk değilsin artık, delikanlı oldun. Anladın mı şimdi?
2: Evet hocanım, hakkınız var. Her şey olur buralarda. Ama elimde değil, ne yap?
0: Söz ver bana Ömer. Bir daha benim odama girmeyeceksin.
2: Söz veriyorum hocanım, bu sondur. Bir daha girmeyeceğim.
3: Lala Hanım kızımız nerede?
4: Samsun'dan doktor bey geldi. Lala Hanım'ı ve çocukları aldı, çiftliğine götürdü.
3: Ya.
4: Yahu ben ne halt ettim? Böyle laf edilir mi sizin gibi müfettiş umuminin yanında?
3: Amma yaptın Şükrü Efendi. Müfettiş adam yemez ya.
4: Gövdesini yemez ama başını yer adamı.
3: Yok Şükrü Efendi, yok. Benden artık hiç kimseye zarar gelmez. Yani Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında da görsem... O kadar da fazla ya! Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında görmek, sonra da hiçbir şey yok demek. Vazife öyle bir şey ki... Hele emekliliğime 6 ay kala.
4: Aha, seyek kapı demek.
3: Şeş beş kaç demek.
0: İyi akşamlar.
3: Çiftlik gezisi nasıl geçti?
0: Fevkalade.
3: Ya.
0: Yani çocuklar çok istifade etti. Doktorun çiftliğinde ders yaptık.
3: Bu da bizim usullerimize aykırı ama... sen yaptığına göre yine bir hayır vardır.
0: Şükrü Hoca zar tutma. Karşındaki bir marif müfettişi, sonra seni Ankara'ya rapor ederse.
3: Bu da nesi? Köyde alafranga müzik.
0: Bu mevsimde aşağıdaki göle Ankara'dan, hatta İstanbul'dan gelip kamp kurarlar. Çok güzel, etrafı yemyeşil bir göldür.
3: Yarın pazar. İşimiz de olmadığına göre biz de piknik yapabiliriz. İyi olmaz.
0: Başka yapılacak işimiz olmadığına göre gidelim. Balık tutar, eğleniriz.
4: Maydanozlu köfteler, sucuklar, yumurtalar, dolmalar, daha neler neler... bunların hepsi benden.
5: Ay, bu ne bu? Bu ne bu?
0: Şükrü Efendi'nin kamberi eşyalarımızı taşıyacak.
5: Çek kamberini, kamberini Şükrü Efendi!
4: Eşya sevmez misiniz?
5: Severim ama araba kazasından sonra... beni bir daha at arabasına biner görürseniz çıldırdığıma hükmedin.
4: Bu at değil ki eşek.
5: Eşek attan daha sakardır, öyle de dişleri var ki!
4: Dişsiz eşek olur mu?
5: Amanlı Şükrü Efendi!
6: Lale!
0: Günaydın! Günaydın Adnan
2: Nasılsınız
0: Bey!
2: Nasılsınız Lale Hanım?
6: Pek sevinmiş görünmüyorsun.
0: Birden şaşırdım da... Marif müfettişi Nuriye Hanım, Şükrü Hoca, Ekrem Bey, Adnan Bey.
3: Memnun oldum.
6: Kalabalık bir grupla İstanbul'dan gelip göl kenarına kamp kurduk. Senin burada olduğunu bir köylüden öğrenince... dayanamadım, eski ve vefasız bir dostu görmeden olmaz dedim.
0: Teşekkür ederim.
6: Ne kupkuru bir kelime.
4: Hadi geç kalıyoruz.
0: Hadi!
6: Bunca zaman sonra beni affedeceğini sanmıştım.
0: Ben çoktan unuttum bile.
6: Beni de mi? Kendimi affettirmeye geldim.

0: Günaydın Lala Hanım. Ben de pazardayız, sizi almaya geliyorum. Ama görüyorum ki misafirleriniz var.
1: Siz de bizimle göle gelmez miydiniz Murat Bey?
0: Başka zaman, rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: senden sadece beni affetmeni bekliyorum.
1: O mesele çoktan kapandı. Affedip etmemem hiçbir şey değiştirmez Ekrem. Hem ben seni evlendiğini zannediyordum.
0: Hayır, evlenmedim.
1: Sunay'ı almalıydın. Belki iyi bir arkadaş değildi ama iyi bir eş olabilirdi sana.
0: Ne kadar acı konuşuyorsun Lale.
1: Bu bir yaratılış meselesi. Hem doğrusunu istersen kolların arasına en yakın arkadaşını bırakıp dağlara düşmüş bir insandan daha ne bekliyorsun?
0: Kelime oyunu yapıp ayıbımı yüzüme vurma. Eğer beni vaktiyle bir parça sevdinse ona hürmeten beni affet. Senden sadece bunu rica ediyorum. Herkes hata yapar. Ben de yaptım. Hatta en bayağısını. Ama artık değiştim. İnan bana Lale.

0: Hayret, ağlıyorsun. Bu gözyaşlarına bir köy öğretmeninin sebep olduğunu öğrenen olursa gülmez mi sana?
1: Sana kendimi anlatmak için benim de köylü mü olmam lazım?
0: İstanbul'un Kazanova'sının köylü olmasına imkan var mı?
1: Ne olur alay etme. Lale, sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
0: Demek beni bu fedakarlığa razı olacak kadar seviyorsun.
1: Evet Lale, istediğin her fedakarlığı yapmaya hazırım.
0: Kalbim inanmamı istiyor, aklım hayır diyor. Hangisine inanacağımı şimdilik ben de bilemiyorum.

0: Eski arkadaşlar bir sulh anlaşması imza etmişler galiba.
1: Anlaşmanın maddeleri arasında bu köyde ufak bir saadet yuvası kurmak da var.
0: Tebrik ederim Lale Hanım. Ben zaten bunun böyle olacağını tahmin etmiştim. Hele Suriye'deki çiftlik işinizde bir...
1: Adnan!
2: Demek Suriye'deki çiftliğin satıldığını ve parasının geldiğini biliyordunuz.
1: Yine bir gaf mı yaptım, söyleyin.
2: Söylenecek pek bir şey kalmadı galiba. Biraz evvel bir rüya görmüştük. 3-5 dakika evveline kadar ne haldeysek şimdi de o haldeyiz. Değil mi Ekrem? Değişen hiçbir şey yok. Bende de, sende de yok.
1: Hep benim yüzümden oldu.
2: Hayır Adnan Bey. Hep benim saflığım, aptallığım yüzünden.
3: Kırılmış veya çatlamış olabilir. Bir doktora gösterelim.
4: Evvela kolu iki taht arasına koyalım. Sonra ben onu bizim doktor beye götürürüm. Bir saate kalmaz doktorun çiftliğine varırız.
5: Nesrin Hanım, bana bir kahve yapın lütfen.
6: Baş üstüne.
7: Merhaba doktor bey.
5: Merhaba Şükrü Efendi.
8: Merhaba.
5: Kolunuz mu incindi?
8: Murat bey.
5: Bir kaza mı geçirdiniz?
8: Evet düştüm.
5: Şöyle buyurun. Açın da göreyim.

0: Ağrıyor mu? Burada acı var mı? Parmaklarınızı oynatın. Burada.
1: Yok.
0: Burada. Kırık yok. Bir damar ezilmesi. Birkaç güne kadar bir şeyiniz kalmaz. Şükrü efendi, lütfen Nesrin Hanım'a söyleyin, içeriden alkolle pamuk getirsin.
2: Baş üstüne doktor bey.
0: Bu kaza sandal sefasından sonra mı, yoksa sandalda mı oldu?
1: Bu kaza aslında çok daha evvel oldu sayılır.
0: Görünmez kaza.
1: Aptalca bir kaza. Neyse ucuz atlattım.
0: Geçmiş olsun, öyleyse çok üzüldüm.
1: Ben de üzüldüm. Sizi istemeyerek üzdüğüm için beni affeder misiniz?
0: Affedilecek bir durum yok ki.
1: Çok iyi bir insansınız.
0: Asıl iyi olan sizsiniz. Hayran olmamak elden gelmiyor.
1: Sizin yanınızda kendimi mutlu hissediyorum.
0: Her zaman yanımda olmak ister misiniz? Belki de zamanla seversiniz beni.
1: Zamana lüzum yok artık.

0: İyi geceler Murat.
1: İyi geceler. Merhaba Ömer.
2: Merhaba doktor bey.
0: Memdo! Hayatım, seni öyle özledim ki.
3: Ben de seni.
0: Geleceğini niye yazmadın?

0: bakalım, ders bitti, evlerinize.
1: Dile benden ne dilersen.
0: Seni Murat.
1: Başka?
0: Gene seni.
1: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
0: Peki. Ne yazık ki burada içimden gelen hareketi yapamayacağım. Etraftan gören olursa rezil oluruz.
1: Ağır başlı bir öğretmenden de başka türlü bir hareket beklenmez zaten.

0: Sana veda etmeye geldim Lare. İyi bir tesadüf, nişanında da bulunmuş oldum. Tebrikler! Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, bari siz kıymetini bilin. Ah, sahi unutuyordum. Buraları dedikoducu yerlerdir. Zaten başlamış bile, sözde doktor gizlice evine giriyorum.
1: Çıldırdın mı sen?
0: Ben de inanmadım tabii. Ama o Ömer denilen traktörcü etrafta söylüyormuş. Sözde dün gece sizin pencerede birbirinize sarıldığınızı gözlerimle görmüş.
2: Böyle bir şeyin aslı astarı olamaz. Düpedüz terbiyesizlik bu.
0: Siz daha iyi bilirsiniz ya doktor. Bu yaşta çocuklar kendinden daha yaşlılara aşık olurlar. Sonra da yüz bulamayınca söylemediklerini bırakmazlar.
2: Hayret doğrusu.
0: Her neyse, benimki sizlere dost uyarması. Zaten nikahtan sonra dedikodular da biter. Üzmeyin kendinizi. Elveda Lale. İyi adam daima kazanır derler. Doğruymuş. Allah'a ısmarladık doktor. İnşallah çok mesut olursunuz.
2: Bir şey söylesene Lale. Niye susuyorsun? Yalan de, iftira de.

0: Hayret doğrusu, inanılacak şey değil. Tam ayrılırken başımıza bir de bu iş çıktı.
1: Kim nedir, sen değilsin, ben inanmıyorum. Gidip kendisiyle konuşacağım.
0: Zahmet etme, ben şimdi oradan geliyorum.
1: Ne diyor kendisi?
0: Hiçbir şey. Kapıyı içeriden kilitlemiş, açtıramadım. Yalnız hıçkırıklarını duydum.
2: Sana ve kardeşine bu kadar iyiliği dokunmuş bir kıza böyle adice iftira etmekten utanmıyor musun?
3: Ben öğretmen hanıma iftira etmedim ki, gördüğümü söyledim. Keşke dilim kopsaydı da o Hanife kadına söylemesiydim.
2: Ne gördün? Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
3: Evet, sizin gittiğinizi gördüm. Pencerede gördüğüm başkasıydı. Ne olur daha fazla sormayın bana. Bırakın beni! Bırakın!

0: Bu gece hemen gitmen lazım.
1: Sen nasıl istersen.
0: Bana kalırsa hep burada, yanımda kal derdim.
1: Bari bir gece daha.
0: Olmaz. Köyde dedikodu aldı yürüdü. Belki de buraya gelirler.
1: Doğru. Senin de başının benim yüzümden derde girmesini istemem. Peki, giderim.

0: beklemiyordun beni değil mi? Ben hayatta çok düzenbaz, çok yalancı kadınlar gördüm ama senin kadar cüretlisine rastlamadım.
1: Dinle beni Murat! Mesele bildiğin, gördüğün gibi değil.
0: Hala yalan! Neden bu köye geldin? Bu pis işlerini şehirde çok daha rahat yürütebilirdin.
1: Murat, yalvarırım sana! Yarına kadar sabret! Her şeyin doğrusunu öğreneceksin.
0: Doğrusu irisi kaldım artık bu işin. Yarına kadar iyi bir masal uydurmak için mi? Söyleyeceksen şimdi söyle.
1: Şimdi söyleyemem Murat. Onun yaşaması lazım. Yarın.
2: Yarın mı? Bu an bile artık çok geç. Her şeyi yıktın, berbat ettin. Al yüzüğünü. Başka budalaya lazım olur.

0: Samsun oldukça büyük bir şehirdir. Samsun'un nüfusu... Çocuklar, kendimi iyi hissetmiyorum. Çok başım ağrıyor. Evlerinize gidin, öğleden sonra kırda ders yapacağız.
1: Öğretmenim, bugün müzik dersi yapacak mıyız?
0: Hayır kızım, bugün müzik dersi yapmayacağız.

0: Vazife bitti, sana veda geldim kızım. Ankara'ya dönüyorum. Hakkında ne söylerlerse söylesinler inanmam. Bir müfettiş ancak gözüyle gördüklerine inanır. Sen melek gibi bir kızsın. Böyle şeyler yapamazsın.
1: Abi, niye köyümüzden kaçar gibi gidiyoruz? Bari öğretmenimi Allah'a ısmarladık deyip elimi öpeyim.
2: Allah'a ısmarladık kızım.

0: abi nereye gidiyoruz? Ne olur konuşsana.
1: Samsun'a Hüseyin.
0: Ben öğretmenimi çok özleyeceğim.
1: Ben de ama bu köyden gitmemiz lazım.
2: Sizi istasyona kadar götüreyim hanımefendi. Yolumun üstü, ben de Samsun'a gidiyorum.
3: Çok teşekkür ederim, eksik olmayın.
4: Dönmeyecek misin oğul?
2: Dönmek için bir sebep kaldı mı artık?

Dur Memdu. Siz burada kalın, ben yaralıya bakayım.

0: Galiba siz bahsettiği doktorsunuz değil mi? Kız kardeşim bana sizden uzun uzun bahsetmişti. Benim yüzümden köyde adı az kalsın kötüye çıkacak.
1: Kardeşim Lale Hanım mı?
0: Evet. Ama ona layık bir abi değilim ben. Yanlış arkadaşlarla dostluk kuran sonunda böyle olur işte. Kaç defa söyledi ama dinlemedim. Evvelki akşam da onu görmeye gelmiştim. Gerisi malum.
1: Kumandan bey, ben ilk tedavisini yaptım. Kan durdu, yarısı pek mühim değil. Hastaneye götürün, vermeyi çıkarsınlar.
2: Peki doktor bey.
0: Doktor bey, bana bakıp da kız kardeşim hakkında karar vermeyin.
1: Sen hiç merak etme.
0: Beni gördüğünüzde lütfen söylemeyin.
1: Söylemeyeceğim.

0: Hayrola doktor, nereye böyle?
1: Okula tamire gidiyorum.
0: Ne tamiri canım?
1: Biraz sabredin anlarsınız.
2: Mavi bir zürafa mı?
3: Vay, konuşabiliyor musun?
2: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: Motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Hesap kırdık.
5: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley Klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında

0: daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. OMO, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Şey diyor. Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
3: Botanik.
4: Abacus.
2: Kasa.
1: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
0: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. OMO Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. OMO. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
16: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
17: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek Pro

0: proteini içeren amino C kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Lale, senden özür dilemeye geldim. Affet beni Lale, meğer ben ne budalaymışım.
1: Memduh yakalandı demek. Sağ mı?
0: Sağ. Keşke dün gece bana söyleseydin. Kardeşini jandarmaya vereceğimi, yoksa onun suçundan dolayı senden vazgeçeceğimi mi sandın? Cevap ver bana Lale.
1: Belli olmazdı insan o anda ne yapacağı.
0: Seni çok kırdım. Zamanla beni affedecek misin?
1: Zannederim Murat.
0: Artık hiç ayrılmayacağız. Seni çok mesut etmeye çalışacağım.
1: Ben de seni Murat.

0: şurada, dur, dur!
1: Ne o, istasyona gitmekten vaz mı geçtiniz?
0: Hayır doktor, senin arabanla gidersem istasyona bir türlü varamayacağımı anladım da. Şu minibüs nasıl olsa o tarafa gidiyor, bırakır beni.

0: Ve Belgrad turunda şimdi de yüzme zamanı. Belgrad'da deniz yok ama Ada Ciganja yüzmek isteyenlere birebir.
1: Değerli izleyenlerimiz, Belgrad'da deniz yok dedik ama bu yüzmeye engel değil. Çünkü görmüş olduğunuz bu ortam yapay da olsa bundan yıllarca evvel Belgrad halkının serinlemesi ve yaz dönemini keyifli geçirmesi için düşünülmüş. Arkamızda görmüş olduğunuz bu su Sava Nehri'nden alınan su. Hemen arka tarafta da Çigan Adası olarak adlandırılan bir kara parçası var. Yapay bile olsa su o kadar güzel ki gayet hoş, gayet keyifli. Sadece yüzmüyorlar burada, su kayağı yapıyorlar. Her türlü spor aktivitesini yaşayabileceğiniz macera parkları söz konusu, oyun alanları söz konusu ve elbette restoranlar da bu bölgede çok çok meşhur. Gece olduğunda ise night club, yani gece kulübüne dönüşen mekanlar da var. Şimdi çok keyifli anlar yaşayacağız. Kurulun koltuğunuza, alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. İşte karşınızda Belgrad'dan harika yaz manzaraları.
0: Gölün etrafını trenle geziyoruz. İşte tren geliyor.

0: Belgrad turunda şimdi de yüzme zamanı.
1: Adada günü tamamlıyoruz. Yavaş yavaş gün batımı yaklaşıyor değerli izleyenler. Keyifli bir ortamda günü batıralım istedik. Görüyorsunuz su kayağı yapıyor gençler. Biz de bu gölün nimetlerinden yararlanalım istiyoruz. Ve artık hak ettik. Birçok maceradan sonra göle biz de gireceğiz ve tadını çıkaracağız. Belgrad'a geldiğinizde bu noktaya uğramayı unutmayın diyor. Belgrad turunu sürdürüyoruz.
0: Tüm gün geçirebileceğiniz adada harika imkanlar var. Onlardan biri de macera parkı. Yükseklik korkum var ama bir cesaret geliyor Belgrad'da ve ben de macera turuna çıkmak istiyorum.
1: Evet değerli izleyenler, macera parkına gelmiş bulunuyoruz. Bu parkta yükseklik korkusu olan biri olarak bakalım başarılı olabilecek miyim? Bütün önlemleri alıyoruz. Şimdi bunları alıyoruz çünkü hani düşersek filan maazallah kafayı gözü yarmayalım. Bu arada bu parkla ilgili birkaç bilgi vereyim size. Bu park dünyanın dört bir tarafından çocukların gelip yaz okulu tarzında eğitim aldıkları bir kamp. Ve Filipinler'den Amerika'ya kadar birçok çocuk var bu kampta, eğitiliyorlar. Ve burada doğayla baş başa yaşıyorlar.

0: Kampın da güzel bir tarafı var. Diyor ki neydi? Kamp diyor. No comp. Yani kompütür yok. Burada öyle sanal işler yok. Burada ne var? Doğa var. Burada arkadaşlık var, dostluk var. Ve elbette ki böylesine engelli efendim etapları aşmak var. O yüzden çok keyifli bir yer olduğunu düşünüyorum. Tek korkum yükseklik. Bakalım ne olacak? Merak ediyoruz. Yani ben de merak ediyorum. İnanın hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Çok gerginim. Şu anda gerçekten çok gerginim. Ben hissediyorum bir takım şeyler zaten. Yani. Sen çıksaydın keşke. Gökhan abi, değerli izleyenler, bir şeyler olacak. Ama dur bakalım ne olacak.
1: Anne.
0: Hani bir şey olursa vasiyet, oraya imza attırtıyorlar. Yerden çekimdesin hep. Bir şeyler olacak. Değerli izleyenler, bir şeyler olacak. Ama dur bakalım ne olacak.
1: Anne, seni seviyorum.
0: Oraya çıkacağım, evet. Gökhan abiye bak, rahat. Oraya çıkacağım. Sen çıksaydın keşke.

0: İşte ağacın tepesindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Macera Parkı'nda ilk adımı atmak üzereyiz. Hakikaten hani burası bir hayli yüksek geliyor. Benim gözüme hani yükseklik korkum da olduğu için burada birçok Yusuf görüyorum. Yani her yer Yusuf dolu sanki böyle şu anda. Şimdi arkadaş oraya gitti. Bize de bir şeyler anlattı ama bakalım nasıl yapacağız.

0: parkuru tamamlıyor ve yeri öperek kutlamayı yapıyoruz. Dedik ya adada birçok imkan var diye, burada dalış da öğretiyorlar.
1: Değerli izleyenlerimiz, bu güzel Adventure Park'ta elbette ki maceralar bitmiyor. Bir maceradan öbürüne sürükleniyoruz. Şimdi de dalış eğitimi verilen noktadayız. Burada bir havuz var ve hocamız küçüklere, büyüklere burada dalış eğitimi veriyor. Hemen kendisini tanıştıralım size.
2: Bitirmem.
1: Evet, burada diyor dalış öğretmeniyim. Küçüklere, çocuklara burada dalış öğretiyorum diyor. Çocuklar için diyor 10 saatlik bir ders yeterli olacaktır. What about adults? Büyükler için de 40 saatlik bir eğitim gerekiyor diyor. İşte görmüş olduğunuz gibi burada havuzda ön eğitim alınıyor. Daha sonra da göle gidiliyor. Gölde de eğitim alınıyor.

Belgrad'da akşam yemeği için keyifli mekanlar var. İşte Tuna Nehri üzerindeki yüzen restoranlar. Markamızda görmüş olduğunuz sıra sıra restoranlar Tuna Nehri'nin üzerine kurulmuş yüzen restoranlar. Hepsi gayet güzel, şık, dizayn edilmiş ve canlı müzik var birçoğunda. Burası da Milenyum Kalesi. Değerli izleyenlerimiz, Belgrad'dan geçtik Zemun'a. Zemun şu anda Belgrad'ın içinde bir semt ama aslında eski yıllarda başlı başına bir şehir, hatta farklı bir ülkenin şehri. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir şehri, sınır şehriymiş Zemun. Ama yıllar içinde Sırbistan'a katılınca bu şehir Belgrad'da büyüyünce, hani bizdeki büyük şehirler küçük şehirleri yutar ya, aynen öyle olmuş, yutmuş. Zemun'un en önemli özelliklerinden bir tanesi arkamızda görmüş olduğunuz Macarlardan kalma Millennium Tower adı verildikleri Millennium Kulesi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun kuruluşu şerefine buraya dikilen bu kule yeni bir renovasyondan

geçmiş, restorasyondan geçmiş ve hakikaten çok güzel gözüküyor. Hemen kulenin arkasında da bir platform var. O noktadan da Belgrad'ı şöyle kuş bakışı izlemek mümkün diyorlar. Belgrad'ın gece eğlencesi meşhur dediler, geldik. Eski gemi tersanesinde eğlenecek güzel mekanlar var. Değerli izleyenlerimiz, Belgrad'ın en önemli yanlarından biri de gece eğlencesi ve kulüpleri. Ama kulüplere, gece eğlencesine geçmeden önce özellikle bu noktada Sava Nehri'nin kıyısında yer alan arkamızdaki lunch mekanlar, restoranlar çok önemli. Çünkü geç bir akşam yemeği yemek isterseniz 9'da 10'da başlıyor. Arkamda görmüş olduğunuz restoranlarda akşam yemeği ve 1'e kadar devam ediyor. 12'ye kadar canlı müzik sürüyor ve 1'den sonra kulüp atmosferine geçebiliyorsunuz. Bunun için nehrin öbür kıyısına geçmeniz gerekiyor. Arkamda görmüş olduğunuz mekanlar hepsi birbirinin aşağı yukarı aynı. Bunun sebebi bu bölge eski yıllarda gemi yapımı, gemi onarımı için kullanılan tersanelermiş. Ama son dönemde, son 10 yılda mekanlar dizayn edilmiş ve her biri farklı farklı ürünler sunan restoranlara dönüşmüş. İşte onlardan bir tanesinin önündeyiz. Ve Novi Sad'a merhaba. Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz şehir Sırbistan'ın en büyük ikinci şehri Novi Sad. Novi Sad'a merhaba diyebiliyoruz. 400 bin nüfuslu bir kent Novi Sad ve hali hazırda bir eyalet ve bu eyaletin, Vojvodina eyaletinin başkenti olarak biliniyor. Ortalama 500 bin insanın yaşadığı bu kentin en özel durumu şu: tam 5 tane resmi dil var ve bu 5 resmi dil konuşulabiliyor insanlar tarafından. Etnisli anlamında da tam 26 etnik kimlik kendine yer buluyor. Bu 500 bin kişi 26 farklı etnik kimlikten oluşuyor. Slovaklardan Macarlara, Sırplardan Hırvatlara kadar birçok kişi Novi Sad'da ortak yaşamı barış içinde sürdürüyor diyoruz. Ve buradan güzel bir Novi Sad hatırası aldıktan sonra Novi Sad'ı gezmeye başlıyoruz.

0: Petro Varadi'nin evleri Orta Çağ'dan kalmış gibi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz bu evler Petro Varadi'nin evleri. Yani bu kalenin içinde kalan iç kale evleri diyebiliriz. Hakikaten tam bir Orta Çağ kalesini andırıyor Petro Varadi'nin kalesi. Aynı zamanda evlerde o dönemden kalma evler, her biri koruma altında ve koruma altında olduğu için çivi bile çakılamıyor. Şu anda bazıları butik otel, bazıları restoran olarak hizmet vermekte. Bizler şimdi Petro Varadi'nin bu Orta Çağ evlerini sizler için görüntülüyoruz.

0: Burası Petrovaradin Kalesi. Bu kalenin tünelleri gerçekten görülmeye değer.
1: Petrovaradin'in en önemli yanlarından biri de hiç kuşkusuz bu ortaçağ tünelleri. Tabii ki seviyeleri birbirine bağlayan, evlerin aralarında yer alan, aynı zamanda kaleden aşağıya Tuna kıyısına inmeye tabii ki yardımcı olan bu tüneller çok çok önemli ve hali hazırda da kullanılıyor. İşte bu tünellerden birinden yararlanacağız ve Tuna kenarına doğru ineceğiz. Buyurun.

0: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik.
1: Abacus.
3: Kasa.
1: Marul. Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

sırada. Kısadan ise Kısa Film Festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Çabuk çabuk, ne? Kimde
2: plan? Planı ver.
1: Sendeydi plan, sendeydi.
2: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
1: Ay, planı oturulur mu ya?
2: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
1: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
3: Abi ben Kibrit'im.
1: Kibrit, tamam sen.
2: Az Kibrit, şey çakmak var.
1: Kibrit, o Kibrit
2: ben,
1: sen.
2: Ben çok zor seçerim ya.
1: Hayır hayır, seçmen lazım.
3: Abi hızlı ben. Olalım, sen söyle.
1: Tamam, sen Nolan'sın.
2: Nolan olmaz abi. Nolan çok ana akım ya.
1: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
2: Tamam, kuru sova.
1: Kuru?
2: Akira kuru sova.
1: Kuru soğan.
3: Tamam abi.
1: Tamam abicim. Kibrit, kuru soğan. Ben de Tarantino'yum.
2: Aa,
1: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam, neyse abi.
2: Acele,
1: tamam.
2: Abi acele edelim. Araba zaten emanet.
1: Bir dakika.
3: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedin.
3: Yok abi, dayımın
4: oğlu. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
1: Deve kuşu gibi hiç doğaldım.
2: Kocaman arabanın içinde saklanamadım.
5: O haline ya.
1: Sen kimsin birader?
5: Benim abi.
1: Parola.
5: Elma.
1: Ha, Osman.
3: Osman ya. Osman.
1: Evet Osman.
5: Abi kısadan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
1: Oo,
2: çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın
5: hani
1: Osman.
5: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman, gibi. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
5: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
5: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Gözüm tamam, içeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
6: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
3: Ben de duymadım.
2: Kesmedi daha çünkü.
7: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
8: Yapacağım dedim, yaparım.
9: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
10: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
11: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren Amino Silk Kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Birkaç değişikliğe gittik. Sizleri sürprizlerle dolu bir bölüm bekliyor derim efendim. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısında olabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlıyor.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim efendim.
2: Merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyim?
2: Teşekkür ederim. Ben Salih Mert, 32 yaşındayım. Begüm Kocamaz Mert ile evliyim, yazılım sektöründe çalışıyorum.
0: Peki, hemen ben rakibinize geçmek istiyorum. Çok memnun oldum, hoş geldiniz efendim.
2: Bir mukabele.
0: Eşinizi yani rakibinizi tanıyalım isterseniz. Buyurun.
1: Merhabalar, ben de Begüm Kocamaz Mert. Salih Mert'in azılı rakibiyim.
0: Siz sürekli rakipsiniz zaten.
1: Biz hep rakibiz. Hayat böyle devam ediyor. Bundan enerji alıyoruz.
0: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz diyelim. Hoş geldiniz tekrardan, sefalar getirdiniz. Efendim sorum geliyor. İçinde çiçek yetiştirmek için kullanılan kaba ne ad verilir? Çift ses geldi.
1: Saksı.
0: Saksı. Doğru cevap. Hocam aktörümüzü göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Evde çiçek yetiştirir.
1: Hızlı davranan kazanır.
0: Dedi.
2: Senden hızlısı mezarda. Mezarı açtık, boş çıktı.
0: Geldi. Hep öyle mi?
1: Hep böyleyiz biz.
0: Ama anlaşıyorsunuz.
1: Biz anlaşıyoruz.
0: Siz böyle anlaşıyorsunuz.
1: Biz böyle anlaşıyoruz, evet.
0: Öbür türlü artık
1: evet. Olmuyor. Yok, olmuyor.
0: Evde çiçek yetiştirir misiniz?
2: Eşim yetiştiriyor.
0: Siz yetiştiriyorsunuz.
1: 3 gün sonra ölüyor bizim çiçekler evde.
0: Eşim bakmıyor mu yoksa?
1: Yok, bakmıyor. O sadece bana bakar.
0: Aa,
2: bak şimdi.
0: Ben şöyle güzel bir açıklarımı göndermek istiyorum ya. Şöyle romantik bir kitle de bir beraberiz sevgili izleyenler. Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geldik ikinci sorumuza. Halk arasında yeşil başlı anlamına gelen gövel sıfatı. Evet.
2: Ördek.
0: Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Salih Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ama sorumu tekrarlamam gerekiyor. Halk arasında yeşil başlı anlamına gelen gövel sıfatı hangi hayvan için kullanılır? Ben cevapladı ama.
1: Evet, biliyorum.
0: Siz de basmak istediniz.
1: Aynen. Ördek.
0: Ördek doğru cevap ama ilk cevap Salih Bey'den geldiği için puanımızı
1: ama
0: Salih Bey.
1: Puanı bana hediye eder herhalde, değil mi?
2: Bakın.
0: Evet. Öyle bir şeyimiz maalesef henüz şu anda bulunmamakta. Efendim, bir birlik bir puan tablomuz var. Geldik ikinci sorumuza. Kağıt, metal, cam ve plastik gibi atıkların fabrikada işlenerek yeniden kazanılmasına ne denir? Tek ses geldi.
2: Geri dönüşüm.
0: Doğru cevap. Canım aslanım şakalan Salih Bey'e göndermiş olalım. Basamadınız.
1: Basamadım, evet.
0: Çünkü çok hızlı davranıyor Salih şu anda.
1: Evet. Hep hızlı davranır.
0: Hep hızlı
1: çok
0: davranır.
1: Hızlıdır.
0: Peki. Neden böyle söylediniz peki efendim?
1: Çok geçmişi de çok hızlıdır Salih Bey'in.
0: Yani.
1: O yüzden söyledim.
0: Peki.
1: Taş atayım dedim.
2: Yıllardan önce.
0: Peki.
2: Babalıktan önce tabii ki.
0: Salih Bey.
2: Efendim.
0: Ne diyorsunuz bu hakkında? Böyle bir hızlı bir
2: yani
0: geçişiniz
2: hocam,
0: var mı?
2: Yani hocam yani yok canım, estağfurullah, insanlar torba değil ki ağzını büzesin işte. Herkes konuşuyor. Yapacak bir şey yok ya. Yani.
0: Peki. Peki. Ben hemen soruma geçmek istiyorum. Efendim, 4. sorumuzdayız. Sorum geliyor. İstanbul Havalimanı hangi ilçenin sınırları içerisinde yer almaktadır? Tek ses geldi.
2: Arnavutköy.
0: Arnavutköy. Doğru cevap. Cevap sorumuzu Salih Bey'e göndermiş olalım. 3-1'lik bir puan tablomuz var ve siz maalesef elenmiş oldunuz.
1: Aa, bu kadar çabuk muydu?
0: Ya şöyle 3-1'lik bir galibiyet var ve siz şu an doğru cevaplasanız dahi rakibinizi geçemeyeceksiniz.
1: Anladım. Tamam, o zaman ne yapalım?
0: Üzüldüm
1: ama. Üzüldüm ya ben bayağı ama olsun.
0: Olsun.
1: Kocam kazansın. Kocam.
2: Bunu üzletmeye yönelik böyle hiç bilemeyeceğim.
1: Zeytinyağının yoğunluğunu sorun kocama. Bakalım bilecek mi?
0: Kocam da kocam dediniz. Hep böyle mi seslenirsiniz?
1: Yok. Kocamiko diye sesleniyor. Kocamiko. Ben genelde.
2: Kayınvalidemiz arıyor. Müşteri geldi herhalde. Arabayı satacağız. Devam edelim.
0: Peki.
1: Ben ayrılıyor muyum ekrandan şimdi?
0: Ya siz evet maalesef. Aa, ayrılmak
1: tamam.
0: Durumundasınız.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gerekiyor mu beklemem?
0: Efendim?
1: O zaman ben ayrılıyorum. Yani, tamam, ben arabamı satmaya gidiyorum çünkü.
0: Arabanızı siz mi satın?
1: Evet. Tamam.
0: Siz kocanıza devam edelim.
1: Aynen. Siz kocamla devam edin.
0: Dur hemen gitmeyin. Ben bir anons gireyim. Ne oluyor burada?
2: Telefonu verdin ya.
0: Evet. Evet, ben hemen anonsuma giriyorum. Siz arabanızı satmaya gidebilirsiniz daha sonra.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, bizler Salih Bey'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Salih Bey'le birlikte ikinci etaptayız. Salih Bey, eşinizi 3-1'lik bir galibiyetle elediniz. Öncelikle neler söylemek istersiniz?
2: Yani kolay oldu benim için tabii. Yani rakip eşim olunca bazı konularda tabii ki kendime güveniyordum. Ne kadar mütevazı olsam da.
3: 3-1'lik bir
2: galibiyetti. O da zaten birazdan buradan geçecek.
3: Tekrar araba satmaya gitti.
2: Laf atacaktır. Evet, araba satmaya gitti. Noter de burada. Müşteriyi alacak. Buraya doğru gelecekler beraber.
3: İnşallah sıkıntısı satar diyelim.
2: Umuyorum ki.
3: Şimdi ikinci etabımızda birkaç değişikliğe gittik diyelim. Bu etabımızda sorularımız boşluk doldurmalı. Bunun yanı sıra bilmece ekledik bu etabımızda. Bilmecelerimiz olacak, atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşacak. Yine 10 saniyelik bir cevap süremiz olacak bu etabımızda.
2: Abi diyelim. Hiç bilmem ya. Beni batırdınız şu anda yani. Tamam.
3: Bilirsin.
2: Neyse,
3: bildiğin yerlerden gelir diye.
2: Umarım.
3: Hazır olduğun zaman ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Hazırım.
3: Gelsin mi ilk sorum?
2: Gelsin.
3: Sorum geliyor. Bir sapı var, 100 topu var. Süren başladı. Bu bir bilmece. Ne olabilir? Bu bir meyve hatta. Bu yenir yani. Atarız böyle ağzımıza. Efendim?
2: Nar.
3: Nar. Yanlış cevap, süren doğmak üzere. Üzüm doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Salih'e göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, ilk sorumuzun ödülünü de Salih bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Yine başımda kavak yelleri, bacayı sardı yarın nokta nokta. Dili yansa da gönül aldırmıyor ama çakmak çakmak o gözleri tam 12'den vurdu kalbime. Süren başladı. Biliyor musun bu şarkı?
2: Biliyorum da. Bir daha tekrar edebilir misiniz?
3: Süren gidiyor. Süreni şu anda
2: ama
3: durdurdu.
2: Ama sen beni sabote ettin hocam ya.
3: Yine
2: şey yaptın. Sen kendin...
3: Kavak yelleri.
2: Başımı sardı yarın aleleri.
3: Alevleri. Doğru cevap.
2: Ya söyleyeceğim, sen beni sabote ediyorsun. Orada devam ettin okumaya, oradan kaçırdım.
3: Kocaman alkışlarımızı Salih'e göndermiş olalım ve ufacık da senden sanki duyabiliriz.
2: Yok, hiç söyleyemem.
3: Aynen.
2: Hayatta yapamam, mümkün değil.
3: Az sen başta
2: ben
3: sanki.
2: Yapamam, hayır. Vallahi yapamam, hiç yapamam.
3: Yapamam.
2: Yine başımda
3: kavak
2: yelleri. İlk beni o topa sokamazsın. Kusura bakma.
3: Bacayı sardı yarın alevle.
2: Ben yapamam abi. Vallahi.
3: Peki efendim.
2: Ben o topa giremem.
3: Az önce söylüyordu.
2: Ama az önceydi.
3: Ve ikinci sorumuzun ödülünü de Salih bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Geldik bu etabımızın son sorusuna. Sevgili izleyenler, son sorumuzdayız bu etabı. Aksak eşekle yüksek nokta nokta çıkılmaz. Bu bir atasözü. Ne çıkılmaz, nereye çıkılmaz? Süren başladı.
2: Ya dağdır, merdivendir bunlardan.
3: Efendim?
2: Ya dağdır ya merdivendir. Aksak eşekle
3: şey
2: yüksek dağ, yüksek
3: karar
2: tepe.
3: Ver. Hangisi?
2: Tahmin yürütüyorum.
3: Bir durduruyorum şu anda.
2: Abi ya dağdır ya tepedir ya merdivendir.
3: Ha, birine karar
2: eşek
3: ver.
2: Eşek bunlardan, üçünden birinden
3: birine
2: çıkar.
3: Birine karar ver ama.
2: Bunlardan biri de doğru büyük ihtimalle.
3: Birine karar vermen gerekiyor. Tamamlaman gerekiyor cümleyi. Aksak eşekle yüksek...
2: Aksak eşekle yüksek...
3: Aksak eşekle yüksek...
2: Dağ. Merdiven.
3: Dağ.
2: Dağ.
3: Dağ. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı sahneye göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, 3-3 yaptık. Bu etaptaki bütün sorulara doğru cevabı verdik diyelim ve ben bu etabın ödülünü hemen sana takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
2: Teşekkür ederim.
3: Diyelim. Şimdi bu ödül sende kalmak şartıyla istersen bir üst etaba da geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var.
2: Ben daha fazla eşlik etmeyeyim. Benim için yeterlidir.
3: Peki, çok teşekkürler Salih.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Yok, teşekkür ederim. Oldukça sıcakkanlı ekibiniz vardı. Bayağı utangaç olmamıza rağmen eşimin girişimiyle...
3: Gayet iyiydiniz.
2: Eşimin girişimiyle biraz zoraki olarak da katıldık, dahil olduk. Çok teşekkür ederim sıcakkanlı ekibiniz.
3: Bizler teşekkür ederiz. Hoşçakal, kendine dikkat et. Umarım arabanızı satabilirsiniz.
2: Satacağız. Satacağız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
4: Can, can, can. Bir tanesin can, yakışıklısın can. Merhabalar can, merhabalar can.
3: Merhabalar efendim, çok teşekkür ederim.
5: Programınız?
3: Değil bakalım.
5: Bir bakalım, TV4 mü?
3: TV4.
5: Çok güzel, 10 numara.
3: Evet arkadaşlar, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
3: Sefalar, getirdiniz diyelim.
6: Merhaba.
3: Sizleri tanıyabilir miyiz?
6: Nesibe Nur Zayatoğlu ben, Mersinliyim. Bebek büyütüyorum şu anda. Bir oğlum var. Eğlence için katıldım, aynen.
3: Kaç yıldır birlikteyim?
6: Hatıra olsun. 5 yıldır.
3: 5 yıldır.
6: 1 yıldır evliyiz. Öyle.
3: Çocuğun kaç yaşında?
6: 3 aylık.
3: 3 aylık?
6: Aynen.
3: Senin çocuğun mu?
6: Evet.
3: Maşallah.
6: Bir ay sonra, bir gün sonra 3 aylık olacak.
3: Bir yarın. Gün sonra 3 aylık olacak.
6: Aynen.
3: Diyelim. Nesibe çok hoş geldin, çok memnun
6: teşekkür
3: oldum.
6: Teşekkür ederim.
3: Hemen rakibine geçmek istiyorum. Siz tanışmıyorsunuz değil mi?
6: Yok, tanışmıyoruz, aynen burada tanıştık.
3: Tanışacaksınız.
6: Aynen. Merhaba, ismim Melike Gökduman. İsmim... Karıştırdım. İsmim Melike Gökduman. Düzceliyim.
3: Neyi karıştırdı ben anlayamadım.
6: İsmi deyince Melike dedim, sonra soy ismi söyleyince biraz değişik oldu.
3: Sıkıntı yok. Melike hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Düzceliyim. Burada oturuyorum. Bekarım. Bu kadar.
3: Bu kadar. Okuyor musun?
6: Evet okuyorum. Ben 20 yaşındayım. Kuaförlük okuyorum. Mesleğim kuaför.
3: Şu an çalışıyor musun?
6: Evet çalışıyorum.
3: Güzel. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Rakip olduğunuz için de sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Mesela Nesibe.
6: Evet.
3: Melike'yi dinledin.
6: Evet.
3: Sence kim kazanır?
6: Ben kendime güveniyorum her zaman.
3: Aynen. Kazanamam.
6: Yok kazanamaz demiyorum. Hani şu an her şey her şey nasip. Ama kendime güveniyorum yani her zaman. Kazanırsam da. İşte yani açık değil mi? Kendime güveniyorum.
3: Peki. Nesibe'den çok güzel iddialar geldi. Melike. Diyor ki
6: kendime yani
3: Melike de şanslı. Sesi çok yoksa. Şansı yok diyor. Kazanan mı kazanması çok zor.
6: Kendime güveneceğimi düşünüyorum. Bilgili olduğumu düşünüyorum.
3: Kendine güveneceğini düşünmeden güven.
6: Güveneyim o zaman.
3: Güven. Hadi güven.
6: Kendime güveniyorum.
3: Kendine güveniyorsun.
6: Bilgili olduğumu düşünüyorum.
3: Bilgili olduğunu düşünüyorsun. Bu işi ben yaparım diyorsun.
6: Yaparım.
3: Peki. O zaman arkadaşlar hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Bir kişinin soyundan gelen kişileri gösteren çizelge nedir? Çift ses geldi.
6: Soy ağacı.
3: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nesibe'ye gönderdik. Sen alkışlıyordun sanki aslında.
6: Evet alkışlıyordum. Biliyorum aslında bildiğim şeyi ya, basamadı.
3: O evet, ona doğru. Göre davranman gerekiyor. Şimdi 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Nesibe 1, Melike 0 ama Melike üzülmek için çok erken. Sevinmek için de Nesibe bir o kadar çok erken. Diyelim gelelim ikinci sorumuza. İskender Kebap hangi şehirle özdeşleşmiş? Bir çift ses geldi.
6: Bursa.
3: Doğru cevap sevgili izleyenler. Nesibe'ye tekrar alkışlarımızı gönderdik. Olalım. Melike. Rakibin çok hızlı davranıyor.
6: Evet.
3: Hızlı davranıyor. Atik olman lazım.
6: Tamam.
3: Bu yarışmayı sen de kazanabilirsin.
6: Evet.
3: Her an her şey olabilir. Sana güveniyoruz. İkinci soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. Türkiye'de 90'lı yıllarda delikanlım ve yürü anca gidersin gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı kimdir? Çift ses geldi.
6: Yıldız Tilbe.
3: Yıldız Tilbe. Doğru cevap verdim. Son zaman aktörümüzü Nesibe'ye göndermiş.
6: Olalım. Şarkıyı içimden söylüyorum. Kimdi diyorum son anda.
3: Peki.
6: Aklıma geldi.
3: Şimdi şarkının şu yürü anca gidersin kısmını bir söyler misin?
6: Hayır söylemem.
3: Söylemez misin?
6: Söylemeyeyim.
3: Peki efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Melike.
6: Evet yani.

0: olmadı.
1: Burak hiç sana ne yaptı ya?
0: Ezgi beni.
1: Ya Ezra.
0: Olsun.
1: Olsun, sağlık olsun.
0: Sağlık olsun.
1: Eğlendik mi?
0: Evet.
1: Keyif aldık mı?
0: Evet.
1: En önemlisi bu değil mi?
0: Tabii, doğru.
1: Bizlere şeyler söylemişlerdi belki.
0: Çok teşekkür ederim. Yapamadım ama olsun. Tebrikler tekrardan.
1: Olsun, başka seferde derim. Çok teşekkür ederiz Melike. Biz Nesli Bey ile birlikte sevgili izleyenler ikinci etaba geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler, Nesibe ile birlikte ikinci etaptayız. Nesibe rakibi Melike'yi 3-0'lık galibiyetle eledin. Neler söylemek istersin? Düşüncelerini alalım.
0: Yani bilmiyorum ne söyleyeceğimi. Sadece yoldan geçerken sizi gördük ve katıldık.
1: Ama 3-0'lık bir galibiyet de güzel.
0: Dediğim gibi kendime güvendiğimi söylemiştim. Arkadaşıma da güvenebilirim demişti. Zaten başta kelimelerden aynen geçiyor her şey.
1: Geçiyor diyorsun. Peki, şimdi bu etabımızda bilmecelerimiz var, atasözlerimiz, deyimlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Değilim Nesibe. Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz.
0: Hazırım yani, beklemek için bir şey yok, o yüzden devam edelim.
1: O zaman ilk sorum geliyor. Akşam baktım çok idi, sabah baktım yok idi.
0: Oo, çok güzel soru. Biliyordum ama.
1: Ne olabilir? Akşam bilmece vardım. Bu bir bilmece.
0: Sabah baktım var idi, akşam vardım.
1: Akşam baktım çok idi.
0: Bu bir çiçek mi?
1: Baktım yok, bu başka bir şey.
0: Güneş.
1: Efendim?
0: Bir Süremiz. Dakika, ay. Yıldız.
1: Yıldız. Doğru cevap, son saniyelerde cevapladım. Kocaman alkışlarımızı Nesli'ye göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet, ilk sorumuzda bu şekilde geçmiş olduk. Geldik ikinci sorumuza. Cesurun bakışı korkağın nokta nokta keskindir. Süren başladı.
0: Evet, korkağın neyinden?
1: Süren ilerliyor.
0: Korkağın
1: neyinden?
0: Heybetinden gibi bir şey mi?
1: Değiştir. Süremiz.
0: Heyecanından. Bilemedim.
1: Süremiz.
0: Neyin?
1: Doldu. Süremiz doldu.
0: Neyi olabilir?
1: Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir. Keskindir diyorum. Aslında orada bir öne kesilebilecek şeyleri düşünseydin. Olacak ama olsun.
0: Aynen.
1: Yine de iyi dayandın, iyi gittin diyelim. Hemen ben böyle. İlk sorumuzun
0: ödülünü takdim etmek istiyorum. Ama üzülmeyeceğimi düşünüyordum, bilemediğim için üzüldüm. Devam etmek isterdim ama zaten bir soru da bilemiyorum. Olsun. Sadece yarışmak için istiyordum.
1: Olsun, sağlık olsun Neti. Biz seni tanıdığımızda çok memnun olduk.
0: Hatıra için de ben teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, teşekkürler.
1: Güle güle, güzel günlerde harcaman. Dileğiyle hoşça kal Nesibe.
0: Hoşça kalın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Ali Rıza Aydoğan, 56 yaşındayım, emekliyim.
0: 56 yaşındasın, emeklisin. Nereden emeklisin Ali Rıza abi?
2: Özel bir şirketten.
0: Özel bir şirketten emeklisin. Evet. O zaman rakibine geçiyorum. Nerelisin?
2: Aslen Sivaslıyım ama İstanbul'da doğmalıyım.
0: İstanbul'da doğdun, büyüdün ama aslen Sivaslı.
2: Evet.
0: Peki. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Rakibini tanıyalım. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: 29 yaşındayım. İsmim Gizem. 1,5 yaşında bir kızım var. Şimdi ona baktığım için ara verdim çalışmaya. Hı-hı. Bu şekilde.
0: Peki. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Gizem, sen nerelisin?
1: Ben İstanbulluyum. Bakırköylüyüm.
0: İstanbul Bakırköylüsün. Evet, evet. Tam memleketindeyiz o zaman.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Şimdi ilk etabımızda 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Ben şöyle Ali Rıza abime mikrofonu yöneltmek istiyorum. Ali Rıza abi, sence kim kazanır?
2: İyi olan kazansın ama ben kazanmak istiyorum.
0: Sen kazanmak,
2: kazanmak istiyorum.
0: Sence sen iyi misin?
2: İyi olduğumu düşünüyorum.
0: Biraz düşündün abi.
2: Evet, yani şimdi sorulara göre eğer hanımefendiye hitap eden sorular olursa o bilir, bana hitap eden olursa ben bilirim. Artık dediğim gibi iyi olan kazansın.
0: Peki, o zaman hemen Gizem'e sormak istiyorum. Gizem, sence kim kazanır?
1: İyi olan kazansın, kızımın şansına. Kazanmak için geldim tabii ki. Normalde ben karşıda oturuyorum, bugün de size denk geldim. Kazanmak için buradayım, bakalım artık.
0: Haydi bakalım diyelim. O zaman hazırsak ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor sevgili izleyenler. Dayının tek kız kardeşinin kocası senin neyin olur? Tek ses geldi.
2: Babam olur.
0: Baba, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ali Rıza abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza gelmeden önce. Sen bir düşündün.
1: Evet.
0: Dayının tek kız kardeşinin...
1: Dayım yok. O yüzden açıkçası şu an oturtamadım kafada. Sağlık
0: biraz
1: olsun.
0: Şanssızlık oldu.
1: Aynen, olsun.
0: Evet, olsun.
1: Önümüzdeki sorulara bakacağız.
0: 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Bir teknenin devrilerek yan dönmesine ne ad verilir? Çift ses, çift ses geldi.
1: Alabora.
0: Alabora. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gizem'e göndermek istiyorum. Şimdi Ali Rıza abi.
2: Efendim.
0: Eğer sen basmazsan ve cevap verirsen kopya vermiş olursun. Ya,
2: bastım ama çift ses.
0: Tek ses gelecek senden.
2: Öyle mi?
0: Evet.
2: Olsun.
0: Olsun, sağlık şey olsun diyelim.
2: Evet.
0: Bir birlik
2: mi? Beraberlik iyidir.
0: Beraberlik iyidir. Evet. Haydi bakalım, göreceğim sizi ileride beraberlik iyi midir, kötü müdür, göreceğiz. Evet, şu anda bir birlik bir puan tablomuz var. Gelelim üçüncü sorumuza. İtalya'da bulunan eğik olmasıyla ünlenen meşhur kulenin ismi nedir? Çift ses geldi.
1: Pisa Kulesi.
0: Pisa, efendim?
1: Pisa Kulesi.
0: Pisa Kulesi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gizem'e göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var.
2: Bu arada çift ses geldiği zaman hep hanımefendiler mi öncelikli oluyor? Yani ben de bastım yani.
0: Bir basar mısın abi? Sen bastığın anda bu ses gelecek.
2: Öyle
0: tek
2: mi?
0: Ses gelecek.
2: Tamam.
0: Aynı anda isteseniz de basamazsınız. Saniye ve salise farkıyla birinizden biri önce basmış oluyor.
2: Tamam, peki.
0: Ve birbirinizi blok etmiş oluyorsunuz.
2: Anladım, tamam.
0: O yüzden 2-1'lik bir puan tablomuz var. 4. sorumuza geçiyoruz. Bir yandan öbür yana geçebilmek için yerin altından ya da genellikle dağların içinden açılan yola ne denir? Tek ses geldi.
2: Tünel.
0: Tünel. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ali Rıza abimize göndermiş. Olalım sevgili izleyenler. 2-2'lik bir beraberlik var. Ve bu etabın son sorusundayız. Sorum geliyor. Genellikle 4 yıl süren üniversite ya da yüksekokul öğrenimine ne ad verilir? Çift ses geldi.
1: Üniversite. 4 yıl süren yüksekokul.
0: Evet.
1: Üniversite değil mi? Yüksek lisans.
0: Soruyu anladın mı? Güzel.
1: Anlamadım, bastım.
0: Evet, genellikle 4 yıl süren üniversite ya da yüksekokul öğrenimine ne ad verilir? Ben rakibe geçeyim istersen.
2: 4 yıl süren?
0: Evet, üniversite ya da yüksekokul öğreniminin bir adı vardır. Bir şeydi o, neydi o? Söylesem cevap gelecek.
2: Benim de aklıma geldi şu anda.
0: Ben o zaman bir rakibe bir döneyim.
2: Dön.
0: Döndüm. Gizem.
1: 4 yıl süren yüksekokul.
0: Gizem dedim. Gizem, ne okudun?
1: Yüksek lisans mezunuyum ben. Lisans,
0: evet,
1: artı yüksek lisans.
0: Aslında cevabı veriyorsun şu anda.
1: Yüksek lisans.
0: At o başındakini.
1: Lisans.
0: Lisans. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gizem'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Ali Rıza abim.
2: Bu kadarmış. Sağlık olsun.
0: Çok keyif aldım ama seninle yarıştım. Çok memnun oldum.
2: Ben de memnun
0: İyi
2: oldum.
0: İyi ki geldin diyelim.
2: Sağ olasın.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Kanalınızı izliyorum ilgiyle. Hı-hı. Başarılı bir eğlenceli program. aynı şekilde devam etmesini, başarılarınız devam etmesini diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz
2: efendim. Memnun oldum sizinle tanışmamdan.
0: Ben de çok memnun oldum diyelim. Biz efendim Gizem'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Gizem'le birlikte ikinci etaptayız. Gizem, rakibini 3-2'lik galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin, düşüncelerini alalım.
1: Yani ilk soru benim bilmediğim ya, açıkçası tahmin edemediğim bir yerden geldi ama sonrasında şansım döndü diyelim. Buradayız bakalım, devam edeceğiz.
0: Hadi bakalım diyelim. Şimdi Gizem, seni bu etapta 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Bilmecelerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsak ilk sorumuzla başlayabiliriz.
1: Tamam,
0: hazır
1: mısın? Gelsin.
0: Dal üstünde al yanak, inanmazsan ye de bak. Bilmece, bu bir bilmece.
1: Muşmula mı?
0: Efendim?
1: Muşmula.
0: Değiştir, süren geçiyor.
1: Elma.
0: Elma. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Gizem'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza ve bu şekilde de ilk sorumuzun doğru cevabını aldık ve sorumuzun ödülünü de kazanmış oldu Gizem. İkinci sorumuzdayız, sorum geliyor. Yalancının evi yanmış, nokta nokta inanmamış. Süren başladı.
1: Yalancının evi yanmış, nokta nokta inanmamış.
0: Gelmiyor mu?
1: Gelmiyor.
0: Yok, süremiz
1: gelmiyor.
0: Doldu. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
1: Aa.
0: Aslında çok kolay bir soru.
1: Gerçekten kolay. Geçeriz. Ama gelmedi.
0: O anki
1: ama gelmedi tabii ki ilk defa.
0: Peki. Olsun, yine ilk sorumuzun ben ödülünü hemen Gizem'e takdim etmek istiyorum. Gizem, keşke devam edebilseydin. Ama seni eli boş göndermeyelim.
1: Teşekkür ederim. Çok memnun oldum hepinize tanıştığıma.
0: Bizler de çok memnun
1: teşekkür
0: olduk.
1: Teşekkür ederim. Siz de öyle.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Yunus, beden eğitimi öğretmeniyim. 30 yaşındayım. Hı hı.
0: Bu kadar mı Yunus? Nerelisin Yunus?
2: Trabzonluyum.
0: Trabzonlu.
2: Doğma büyüme İstanbul'da.
0: Doğma büyüme İstanbul'da. Evet. Hoş geldin.
2: Hoş
0: Sefalar getirdin diyelim. Hemen rakibine dönelim efendim.
1: Merhaba.
0: Sizleri tanıyalım.
1: Emir benim adım. Ben de dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. Futbol, dövüş. Bayburtluyum. Rakibim de hemşerimiz yakın. Şanslar diliyorum. İyi olan kazansın.
2: Evet.
1: Ama iyi şansı yok diyorum yani yalandan.
0: Haydi bakalım. Peki. Şimdi Yunus, sizler şu andan itibaren rakipsiz. Ben senden bir iddia almam lazım. Sence kim kazanır?
2: Çok iddialıyım.
0: Çok iddialı.
2: Çok iddialıyım.
0: Hiç bu kadar iddialı olmamıştın.
2: Tabii.
0: Sen kazanacaksın.
2: Ben kazanacağım.
0: Peki. Sana soralım.
1: Bakacağız, göreceğiz. İyi olan kazansın. Kaybetsem de üzülmeyeceğim. Memleketlime kaybetmiş olacağım. Ama deneyeceğiz artık. Bakalım şansımıza. Hadi bakalım.
0: Haydi bakalım. O zaman hazırsanız efendim ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Bir kaşığa 40 tane sığmalı şeklinde nitelenen yiyecek hangisidir? Tek ses geldi.
2: Mantı.
0: Mantı. Doğru cevap kocaman aşkımızı Yunus'a gönderdi. Soralım sevgili izleyenler.
1: Cevapları biliyor galiba bu arkadaş.
0: Efendim?
1: Cevapları biliyor olabilir.
2: Kolay soruyorlar dedim ama bak.
3: Tane mantı.
2: Genel... Öyle denir.
0: Bir kaşık 40 tane olması gerekiyor.
1: Avans olsun. Hadi bakalım.
0: Haydi bakalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. 24 Kasım 1981'den bu yana kutladığımız özel gün nedir? Tek ses geldi.
2: Öğretmenler Günü.
0: Öğretmenler Günü.
2: Ben
0: doğru cevap.
2: Bir şey mi?
0: Kocaman akışlarımızı göndermiş olalım. Bayağı düşündünüz
1: evet,
0: ama.
1: Evet doğru. Bayağı bir düşündük.
2: Farklı bir şey mi acaba tam tarih verince 24 Kasım yani, 24 bilmem kaç Kasım. Deyince.
1: Direkt kuzenim de öğretmen yani. Hep de kutlarım, çiçek gönderirim. Selam olsun kendisine buradan.
0: Kuzenin de geldiğinden beri bahsediyorsun. Kuzenini çok seviyorsun herhalde.
1: Evet. Evet çok severim ikisini de. İkisi de öğretmen. Onlar burada olması lazım aslında şey olarak.
0: Bir dahakine çağırın.
1: Tamam hadi bakalım. Bakalım bekliyorum.
0: Evet 2-0'lık bir puan tablomuz var. Geldik 3. sorumuza. Parayı ya da tüketilecek bir şeyi dikkatli kullanma, idareli harcama tutumuna ne denir? Tek ses geldi.
2: Tasarruf.
0: Tasarruf. Doğru cevap hocamın açıklarımızı Yunus'a göndermiş. Olalım. 3-0'lık bir galibiyet var şu anda. Ve
1: avans olsun ya.
0: Avans
1: kaç soru vardı bu arada?
0: Bitti artık.
1: Nasıl bitti? Geri baş. 3 soru mu oldu zaten?
0: Ya şimdi şöyle 2 sorumuz daha var fakat
1: 3 olan evet.
0: Doğru biz cevaplasan.
2: Yerli.
1: Hadi gitmedi. Neyse yabancıya gitmedik yani.
2: Birlikte kazandık öyle düşün.
1: Dostluk kazandı kardeşim.
2: Tebrik ederim.
0: Kendine çok dikkat et. Bizlere bir şeyler
1: söylemek. Teşekkür ediyorum. Kendisi. Çok iyi bir kanal. Güzel bir uygulama. Her yerde yapılması gereken bir şey bence bu. İnşallah her yere dağılırız. Dağılırsınız. Böyle güler yüzlü arkadaşlar.
0: Yavaş yavaş.
1: İnşallah.
0: Peki.
1: İnşallah.
0: Kendine çok dikkat et. Biz Yunus'la birlikte sevgili izleyenler ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yunus'la birlikte ikinci etaptayız. Yunus, rakibini eledin. 3-0.
2: Evet.
0: Neler söylemek istersin? Düşünceleri
2: söz alalım. Verdiğim gibi kazanacağım dedim ve kazandım.
0: Dediğimi yaparım diyorsun.
2: Dediğimi yaparım. Diyorsun. Kaç soru gelecekse hepsini de bileceğimi iddia ediyorum şimdi.
0: Peki. Şimdi bu etapımızda 3 adet sorumuz var. 3'ü
2: evet.
0: Güzel sorular.
2: Tamam.
0: Tam senin tarzı sorular da var.
2: Tamam.
0: Bilmecelerimiz var, atasözlerimiz var, deyimlerimiz var, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak.
2: Tamam.
0: Boşluk doldurmalarımız var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta delimiyoruz.
2: Tamam.
0: Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz. Gelsin.
2: Hazırım gelsin.
0: İlk sorum geliyor, ilk sorum bir bilmece. Kuyruğu var, at değil, kanadı var, kuş değil. Süren başladı. Sesi düşünebilirsin.
2: Aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. Buyurun.
0: Süren dolmak üzere. Süremiz
2: dol. Balık.
0: Du ama son saniye cevabı verdi. Balık. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Yunus'a göndermiş olduk. İlk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun.
2: Teşekkür ederim.
0: Biraz zor oldu.
2: Evet biraz zor oldu. Hiç ama bildiğim bir bilmece değildi. Aklıma da pek bir şey gelmedi son saniye.
0: Yine doğru cevabı vermiş oldun. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Giydim elbiseleri hep yamali yamali yeni bir nokta.

0: Kanyeli ağrınca hırsızın nokta nokta kararır.
1: Kanyeli ağrınca hırsızın nokta nokta kararır.
0: Neresi kararır?
1: Hırsızın gözleri kararır. Kanyeli ağrınca hırsızın gözleri kararır.
0: Leriyat.
1: Göz kararır. Gözü kararır.
0: Gözü kararır. Doğru cevap. Kanyeli ağrınca hırsızın gözü kararır. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım Yunus'a. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı çok başarılı bir şekilde geçtik. Ne kadar şarkıyı söylemesek bile diyelim. Evet, ben bu etabımızın ödülünü hemen Yunus'a takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle Yunus. Bu ödül sende kalmak şartıyla istersen daha fazla kazanmak için bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı, devam mı?
1: Devam.
0: Devam mı?
1: Devam.
0: O zaman biz devam. Efendim Yunus'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yunus'la birlikte 3. etaptayız. Şimdi efendim bizler 2. etapta yaptığımız değişiklikler gibi 3. etapta da bazı değişiklikler yaptık. Bunlardan bazıları yeni kategoriler ekledik. Elinde şu anda bu yeni kategoriler var. Sizlere sürpriz olsun. Yarıştıkça zaten bu kategorileri sizler de görmüş olacaksınız diyelim efendim. Hazırsan Yunus, elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlar aileminden mi soralım, spordan mı soralım yoksa gastronomiye mi geçelim?
1: Spor alayım spor. Ben kesinlikle.
0: Evet. Peki o zaman spor zarfımı alıyorum ve açıyorum. Bakalım Yunus'u bu etapta neler bekliyor sevgili izleyenler. Hemen şöyle zarfımı uzatmak istiyorum. Yunus, bu etabımızda bir joker hakkım var.
1: Tamam.
0: Takıldığın bir soruda istersen telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsin veya buradaki herhangi birine, bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin ama tek bir soruda. Sorum geliyor. Futbolda penaltı atış noktası ile kale arasındaki mesafe ne kadardır?
1: 11 metre.
0: 11 metre lazım. Cevabından emin misin?
1: Eminim, evet. 11 metre.
0: Cevabı aldık. Efendim futbolda penaltı atış noktası ile kale arasındaki mesafe ne kadardır diye sorduk. 11 metre cevabı geldi. Aslında zor bir soru bildiğin için. Ama sen bildiğin için hızlı cevap verdin.
1: Bildiğim için.
0: Bakalım
1: evet.
0: Doğru cevap mı?
1: Doğrudur büyük ihtimalle.
0: 11 metre efendim. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yunus'a göndermiş olalım ve bu şekilde de ilk sorumuzu geçmiş olduk. Yunus, geldik ikinci sorumuza. 3'te 3 yapman lazım ve seni bu etabın sonunda bir sürpriz bekliyor.
1: Güzel.
0: 3'te 3 yaparsam bu sürprizi seninle de paylaşmış olacağım.
1: Tamam.
0: Hatta seyircilerimizi de bir sürpriz bekliyor. Onları da paylaşmış olacağız diyelim.
1: Tamam.
0: Gelelim ikinci sorumuza. 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya, 9 kez Avrupa şampiyonu olan haltercimiz kimdir?
1: Oo. 3 kez dünya şampiyonu, 9 kez.
0: 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya ve 9 kez de Avrupa şampiyonu.
1: Yani 2 tane aday var burada sadece. Biri Naim Süleymanoğlu, diğeri Halil Mutlu. Sayılara hakim değilim ama bence Naim Süleymanoğlu olsaydı burada rekoru da belirtilirdi.
0: Yok.
1: Evet. Belirtilmediğine göre bu Halil Mutlu'dur diye düşünüyorum.
0: Halil Mutlu cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Efendim Halil Mutlu.
1: Doğru cevap.
0: Doğru cevap. Şu cevap alkışlarımızı Yunus'a göndermiş olalım. Evet, 2'de 2 gidiyoruz. Çok hızlı ve çok iyi ilerliyoruz Yunus. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Gelsin mi?
1: Gelsin.
0: Haydi bakalım hızımızı almışken evet, devam edelim
1: gelsin
0: dedim.
1: Gelsin, belki kolay olur bu.
0: Basketbol saha içinde kaç hakem bulunur?
1: Saha içinde bir orta hakem var. Çizgide bulunan bir hakem var. Masa hakemi var. 3 hakem var.
0: 3.
1: Evet,
0: cevabını
1: vermişsin. 3 hakem var. Evet, biri bir tarafta duruyor, diğeri öbür tarafta, bir tane de orta hakem. Aynen, 2 tane çizgide, bir tane de ortada hakem var. 3 hakem, eminim.
0: Evet, cevabı aldık. Basketbol sahası içinde kaç hakem bulunur diye sorduk. 3 cevabı geldi. Acaba 3 doğru cevap mı? Yunus'a bu etaptaki, daha doğrusu bu yarışmadaki büyük ödülü kazandırabilecek mi sevgili izleyenler? Eğer 3 doğru çıkarsa artık sürprizimiz de görmüş olacaksın. Hatta seyircilerimiz de şu anda umarım onlar da çok heyecanlı bir şekilde bekliyorlardır. 3 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yunus'a göndermiş olalım. Sevgili izleyenler 3'te 3 yaptık. Bütün etaplarımızı çok iyi ve analitik bir şekilde ilerledik diyebiliriz. Çok iyi düşündüm bu etapta. Gayet iyiydi.
1: seçeneğinin olması, yani spor seçeneğinin olması işime geldi diyebilirim. Belki diğerlerinde bu kadar başarılı.

0: diyebilirdim. Şanslı günümdeyim.
1: Şanslı günündesin. Evet, gerçekten de spor senin açından çok iyi oldu. Efendim, sizler de çok bekliyorsunuz, farkındayım. Ben hemen Yunus'a önce ödülümü vermek istiyorum. Yunus, güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederim Yunus, TV4 ailesine.
1: Sana bir teklifim var.
0: Ha, devam edeceğiz.
1: Bu ödülünü istersen ikiye katlayabilirsin.
0: Hemen geri vereyim.
1: Katlayabilirsin.
0: Ben katılacağım.
1: Tek bir soru.
0: Evet.
1: Tek bir soru. Tek
0: evet.
1: Bir doğru cevap. Bu elimde görmüş olduğun ödülü sana ikiye katlatabilir. Sevgili izleyenler.
0: Tamam.
1: Bu da bizim yeni formatta eklediğimiz yeniliklerden biri diyelim. Ve Yunus aslında bu yeniliğin ilk yarışmacısı.
0: Aa, süper.
1: Yunus, katlayalım mı?
0: Katlayalım.
1: Ama eğer yanlış cevap verirsen,
0: evet,
1: bu kazandığın ödülü de kaybetmiş olacaksın. Bu bir risk etabı. İkiye de katlayabilirsin.
0: Ben katılacağım.
1: Üç etaptaki ödülü de kaybedebilirsin.
0: Katılacağım.
1: Katılacak mısın?
0: Katılacağım.
1: O zaman efendim, risk etabına geçiyorum. Risk etabıyla karşı karşıyayız. Yunus, risk etabının ilk yarışmacısı, tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Yunus, 3 etabımızı da çok başarılı bir şekilde geçti.
0: Teşekkürler.
1: Bütün ödüllerini kazandı. Şarkılar söylemedi. Bilmeceleri bildi. Hatta joker kullanmadan 3. etabı çok hızlı bir şekilde geçti. Fakat Yunus, sunmuş olduğumuz teklife evet diyerek risk aldı ve risk etabına gelmiş oldu. Yunus, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsın?
0: Çok iyi hissediyorum. Umarım bu motivasyonla son etabı da başarıyla tamamlarım.
1: Evet, tekrardan hatırlatalım sevgili izleyenler. Risk etabında tek sorumuz var. Yunus'un kazandığı ödülünü ikiye katlama şansı var. Eğer tek sorumuza, sormuş olduğumuz tek bir soruya doğru cevabı verirsen, ödülünü ikiye katlamış olacaksın. Fakat yanlış cevap vermen dahilinde kazandığın bütün ödülleri kaybedeceksin Yunus. Bunun bilincinde olman.
0: Evet, bu biraz beni gerdi. Bir önceki etapta kaybetsem bile en azından son kazandığımı alıp çıkabiliyordum.
1: Evet. Joker'in yok.
0: Joker yok.
1: Joker yok. Fakat süren de yok.
0: Kullanmadığın Joker'imi kullanmak
1: var mı? Kullanmadığın Joker'ini maalesef kullanamıyorsun. Joker'in
0: peki.
1: Yok. Tek cevap hakkın var. Vereceğin tek cevap seni bu etaptaki alacağın risktir.
0: Tamam.
1: O yüzden hazır olduğu zaman artık ben bu risk etabındaki sorumu açmak istiyorum. Bu benim için de bir ilk. Ben de heyecanlıyım. Seyircilerimiz de çok heyecanlı ve ben artık açıyorum.
0: Açalım peki.
1: Evet sevgili izleyenler, sorumu. Gerçekten çok güzel bir soru. Ben de ilk defa görüyorum seninle birlikte. Sen göremiyorsun.
0: Göremiyorum, heyecanlandım.
1: Evet. Sorum geliyor.
0: Gelsin.
1: Sırtı kara hangi balığın bir türüdür?
0: Sırtı kara hangi balığın bir türüdür?
1: Evet.
0: Aklıma bir cevap geliyor ama direkt onu söylemek istemiyorum çünkü riskli
1: sırtı
0: bir
1: cevap. Düşünebilirsin. Eminim de ben yine bizler için yeterli olacaktır.
0: Alabalık olabilir diye düşünüyorum. Nedense bilmiyorum.
1: Neden
0: içime
1: alabalık
0: böyle
1: olabilir
0: bir
1: diye düşünüyorsun?
0: Alabalık, ismi alabalık olmaya da bilir bu arada. Bu yaz Bodrum'a gittiğimde böyle sırtı kara bir balık gördüm. Hı hı. Aslında alabalık değil sanırım. Akyaka, Azmak Nehri'nde olan balıkların bir ismi vardı. Hatırlarsam eğer cevap kesinlikle o ama alabalık değil. Hatırlamam lazım. İyi mi ilerliyorum? Doğru yani, mu gidiyorum?
1: Ben bir şey söyleyemeyeceğim maalesef çünkü risk etabındasın. Yapacağın her hata sana yazılır. Yapacağın her doğru hamle de yine sana yazılır. Ben sadece seni keyifle izleyebilirim şu anda.
0: Sırtı kara. Kefal
1: Trabzonlusun.
0: Olabilir. Trabzonluyum.
1: Aslında balıklara çok yabancı değilsin.
0: Hepsini saymam ama beni sonuca yaklaştıracak mı? Alabilecek miyim bir ipucu?
1: Benden bu etapta asla bir ipucu alamayacaksın. Benden ümit kes, ben sana söyleyeyim.
0: Kefal olabilir ama bahsettiğim balığın ismi kefal mi değil mi ona da emin değilim. Alabalığı eliyorum, alabalık demeyeceğim. Kefalde ısrarcı olacağım gibi geliyor.
1: Hı hı. Kefalde ısrarcı olacaksın gibi geliyor. Peki, kefali cevabın olarak kabul edelim mi? Emin misin? Risk etabı, iyi düşün, iyi cevapla. Sana kaybettirebilir, kazandırabilir.
0: Orfos geldi şimdi aklıma birden ama ya hiç emin olamadım. En azından bir ipucu veremiyor musunuz?
1: Gerçekten
0: buraya kadar geldim.
1: Çok isterdim ama bu riski de sen aldın.
0: Peki.
1: Bu riski de Yunus kendi rızası ve isteğiyle aldı.
0: O zaman ben içimden geçeni söyleyeyim, kefal diyelim.
1: Kefal cevabından emin misin?
0: Eminim.
1: Evet sevgili izleyenler, risk etabının ilk cevabını da bu şekilde almış olduk diyelim. Sırtı kara hangi balığın bir türüdür diye sorduk. Kefal cevabı geldi. Eğer kefal doğru cevapsa Yunus risk etabının ilk yarışmacısı ve ilk ödülünü kazanan olacak. Yani parasını ikiye katlayan, ödülünü ikiye katlayan yarışmacımız olacak. Fakat yanlış cevapsa kazandığı bütün ödüller maalesef kasaya geri gidecek diyelim efendim.
0: Gerilim bayağı arttı şu an.
1: Son soru son cevap dedik. Kefal cevabı geldi. Acaba kefal doğru cevap mı? Yunus ödülünü ikiye katlayabilecek mi sevgili izleyenler? Ben öncelikle ödül almak istiyorum. Belki Yunus daha da bir heyecanlanır. Elimde ikiye katlanmış ödülüm var Yunus. Yani 3 etapta verdiğin emeğin karşılığının 2 katı var. Doğru cevapsa bunu sana vereceğim. Ama yanlış cevapsa bu bende kalacak.
0: Sanırım kaybettim. Bu sefer iddialı değilim. Sadece hislerime güvendim. Umarım beni yanıltmamıştır. Doğru cevap umarım kefaldir.
1: Evet. Kefal. Kefal. Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Lüfer olacaktı sevgili izleyenler. Hiç aklına gelmiş miydin Lüfer?
0: Hiç gelmedi.
1: Ben bunu
0: alamıyorum değil mi?
1: Kasamıza maalesef geri göndermek durumundayım. Evet sevgili izleyenler, Yunus bizimle birlikte risk etabında yarıştı. Ödülünü ikiye katlamak için yarıştı. Fakat yanlış bir hatasından dolayı bütün ödülü maalesef kaybetti. Fakat eğer doğru cevabı verseydi de ödülünü az önce dediğim gibi ikiye katlamış olacaktı. Ama Yunus seninle yarışmak çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Risk almana da sevindim.
0: Yani ikiye de bu kadar bilmişken sorular kolay geldi açıkçası. Son etabı da bilip ikiye katlayabilirim diye düşündüm ödülü. Ama az hata ama etmeyen çoğu bulamaz arkadaşlar.
1: Ama olsun. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

0: Evli misin?
1: 13 yaşında.
0: Ya bu? Bu da o kadar.
2: Tamam efendim.
0: Sen bundan meşgul ol.
2: Bağ üstüne efendim.

0: Doğru Baki. Adın ne senin?
1: Ayşe.
0: Kimsen yok mu?
1: Var, köyde.
0: Niçin buradasın?
1: Başlık parası için efendim. Yaşlı birine verdiler, kaçtım.
0: Köyüne döneceksin kızım. Yüzlerce kişiye satılmaktansa bir kişiye satılmak daha iyi. Baki, paran var mı? Al şunu, üstünü tamamla.
2: Var efendim.
0: Bu kızın biletini al, köyüne gönder.
2: Peki efendim.
1: Sağ ol abi.
3: Biraz daha dolaşalım mı?
4: Vakit çok geç, gitmem lazım canım.
3: Yarın buluşacağız, değil mi?
4: Tamam, onda çay bahçesinde.
3: Oldu.
4: İyi akşamlar.
3: Sana da.

0: Saat kaç?
1: 10.
0: Oldukça geç değil mi?
1: Ben esir miyim?
0: İyisin ama genç bir kız eve erken gelmeli.
1: Evet, biliyorum. Ama arkadaşlarım evlerine daha geç gidiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel. İstedikleri gibi yaşıyorlar. Onların her şeyi var. Arabaları bile. Bir giydiklerini bir daha giymiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel ve yokluk.
0: Özgürlük dediğin, dilediğin gibi yaşamak değildir. Genç bir kız yarını düşünmeli ve aile yaşamına uymalı.
1: Ölüp gideceğiz abi. Gün yaşanmalı. Yarını da yarın düşünmeli.
0: Bugünsüz yarın olmaz. Can sıkıntısından eskiye baş kaldırmak, paranın ne olduğunu bilmeden onu istemek, gençliği sonunda bezginliğe götürür. Bezginlikse can sıkıntısı ve her türlü kötülüğün başlangıcıdır. Gece kulüplerinde sıhhatlerini tüketen, çeken ve ahlaksız dejenere olmuş insanların tutkusudur. Biz kendi değerlerimiz ve imkanlarımızla yaşamak zorundayız. Bizim güzelliğimiz, gururumuz, yoksulluğa boyun eğmeden, ahlakımızdan bir şey kaybetmeden yaşamaktır. Ben de yoksulluk içinde büyüdüm. Ben de eskiler giyerek okudum. Ama değerimden bir şey kaybetmeden, toplum için yararlı biri olarak yetiştirmeye çalıştım kendimi.
1: Çalışarak öleceksin. Çalışarak gençliğin gitti abi.
0: Dünyada en iyi şeyleri giymek. Vur patlasın, çal oynasın, o gece kulübü benim, bu gece kulübü senin. Bu mu yaşamak? İnsan niçin gelir dünyaya? Şerefli yaşamak için. Tabii ki ileride bir gün anne olacaksın. Temelsiz, asılsız eğlencelerle geçerse ömrün, çocuklarına ne verebilirsin ileride?
1: Ya bu eski manto, tabanı delik.

0: ayakkabı, 3 yıldır giyilen elbise, sırtıma binen ev işlerinin ağırlığı, bu yaşamayla ne öğreneceğim ki? İleride zor durumlarda çocuklarıma nasıl bir yol gösterebileyim bu dengesizlikle?
1: Çay yapayım mı oğlum?
2: Sağ ol anne. Alo! Abi ben Cemil. Kız tamam abi. Yarın buluşuyoruz, işi bitireceğim. Hüseyin, verdiğin ilaç sağlam mı?
3: Merak etme abi, 24 saat şuursuz kalır.
2: Sana elimle çay demledim.
0: Teşekkür ederim.
2: Seni seviyorum, hayat dolusun. Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım. Aşığım sana, delicesin.
4: Senin namussuz!
5: Sakin olun, sakin olun! Durun, ne oluyorsunuz?
6: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez. Ona sahip çıkmasını bilmelisiniz. Çocuklar her şeyi artık çabuk öğreniyorlar. Siz de öğretin. Kızınıza yol gösterin. Her gün kuaföre gitmek, lüks evde oturup lüks arabalara binmekten daha çok kalıcı, büyük ve güzel şeyler olduğunu öğret.
7: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak. Cemil'in villasında komiserim. Gayrettepe Gazeteciler Sitesi numara 5.

0: Fırat Bey, benim davayı halledeceksin değil mi?
1: Hiç merak etme, en kısa zamanda
2: halledeceğim. Oğlumuz geliyor.

0: Hoş geldin aramıza. Ey büyük tanrım, nelere kadirsin? Bir zamanların adalet dağıtıcısı, aşağılık düzen düşmanı mahkumlarla aynı koğuşta. Ne dersin buna Yusuf?
1: Ne diyeyim kardeşim, Allah derim. Dışarıda adaleti hal yoluna koyduklarından, şimdi sıra içeri geldi. Anladığım kadarıyla bu iş için tayinini buraya çıkarmış.
0: Doğru değil mi be?
1: Öyle mi be?
0: Konuşsana be! O zaman hemen mahkemeler kurulsun, adalet yerini içeride de bulsun. Ben savcıyım, sen de hakim. Hadi bakalım, bütün suçlular toplansın, suçlular toplansın! Adalet istiyorum! Evet, adalet istiyorum! Bunun için de büyük jürinin önünde konuşma yapacağım, bana güvenin!
2: Sana güveniyoruz!
0: Siz hırsızlar, kadın satıcıları, siz bu topluma kötü örnek oluyorsunuz!
2: Biz topluma yardımcıyız!
0: Amerikan sigara satıcıları, siz bu toplumu çürütüyorsunuz!
2: Biz suçlu değiliz!
0: Suçlusunuz, sizin suçunuz çok büyük! Ne demek be, karın doyurmak için hırsızlık? İki paket yabancı sigara satarken yakalanmak, sabıkalı diye sürünmek, iş bulamamak, tekrar buraya dönmek ne demek be? Siz suçlusunuz! Büyük dalavereleri bilmediğiniz, milyonluk kaçakçılığın arkasına gizlenemediğiniz, rüşvetle kişileri sömürmeyi bilmediğiniz için suçlusunuz! Hepiniz suçlusunuz!
2: Bize bunları öğretecek biri lazım!
0: Adalet istiyorum! Karar ver hakim, kim suçlu?
3: Gelmek, görüşmek istemiyor anne.
4: Nasıl, sıhhati iyi mi bari?
3: Çok iyi.
4: Bunları Kemal'e ver yavrum.
3: Peki, biriyle yollarım.
4: Sağ ol evladım.

Kıymetli polisimizin kirli çamaşırları kokulu sabunla temizleniyormuş.

0: Bu gürültü ne? Ne oluyor burada? Kim yaptı bunu?
1: İşte bu hır çıkardı.
0: Hücreye girdi, aklın başına gelsin, yürü!
2: Kemal yarın kurtulacak nasipse. Odasına hazırladım.
3: Anma onun adını!
2: Kemal'e karşı çok sersin bey. İnadı bırak artık. Yarın gidip karşılayalım onu. Şefkat gösterelim. İhtiyacı var bize.
3: Ben gitmem hanım. Seni de göndermem.

0: Gelmesi lazımdı şimdiye kadar.
1: Gelmeyecek. Boşuna üzme kendini. Gelse de kardeş katilini bu eve sokmam.
0: Deme bu lafı bey. Zaten yaralı evladım. Bir de sen yaralama. Bekleyeceğim onu. Allah o günü göstersin. Başka bir şey istemem ben.

0: Alo.
1: Alo.
0: Konuşsana, kimsin sen?
2: Kemal olmalı. Kemal! Kemal sen misin oğlum? Kemal! Kemal sen misin oğlum? Niçin gelmedin eve oğlum? Konuşsana çocuğum! Sesini duyayım bari! 7 yıl oldu seni görmediğimiz! Özlemedin mi bizi yavrum? Olan oldu bir kere Kemal'im! Kardeşinin ne çok sevdiğini bilmez miyim ben? Konuş be çocuğum!

0: Alo, burada. Cemil, seni istiyorlar.
1: Alo. Söyle.
2: Alo, ben Hüseyin. Senin Kemal hapisten çıkmış, haberin var mı?
1: Güzel. Arkadaşları yanına al, ona iyi bir ders verin. Hırpalayın, paramparça edin iti.

0: Komiserim. Komiserim, geçmiş olsun komiserim. Beni tanıdın mı? Bir gün başım belaya girmişti. Bana fırsat tanımıştın. O gün bugün namuslu çalışıyorum. Eğer bir şeye, işe ihtiyacın varsa halledebilirim.
1: Patron seni telefonda bekliyor abi.
2: Efendim? Bekliyorum Hasan. Hı
3: hı. Evet. Hı hı.
2: Hı hı. Tamam, oldu. Evet Hasan.
0: Adamı getirdim.
2: İyi, çağır gelsin. İşe alındın. Yalnız hemen şoförlük yapamazsın. Bir müddet ayak işlerinde çalışacaksın. Tamam mı?
4: Abbas!
5: Geliyorum!
4: Buyur abi.
2: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın.
4: Peki abi. Gel benimle.

0: Alo.
1: Kemal'i işe aldık Hasan.
0: Çok iyi. Şimdi o elime geçirdim. Onu perişan edip intikamımı alacağım.
2: Artık sen benden sorulursun. Sana işleri öğretir gözetirim. Ama ücretinin bir kısmını da alırım. Bütün işçiler böyle çalışır. Ben böyle isterim.
3: Kimse itiraz etmez mi?
2: Haddine mi düşmüş? Gebertirim onları. Hadi 100 numarayı temizle. Başla.

0: Merhaba arkadaş.
1: Merhaba arkadaş.
0: Geldiğinden beri seni izledim. Çok sessiz kendi halindesin. Ama iyi bir insansın. Sana kanım ısındı. Yemeğimi paylaşırsak onur duyarım. Sakın itiraz etme. İnsanlar derde ortak oldukları gibi aşağıda ortak olmalılar. Yarın pazar. Hiçbir işin yoksa bize yemeğe gel, konuşur dertleşiriz, ha? Ne dersin? Gelir misin? Kemal de nerede kaldı?
2: Kim bilir?
0: Ben gideyim de bir bakayım.
2: Ali!
3: Efendim anne?
2: Bakkaldan iki ekmek alıver.
3: Peki anne.
0: Kemal! Niye gelmedin? Çoluk çocuk seni bekliyor. Laf istemem. Gidiyoruz. Bizim hanım. Arkadaşım Kemal.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İşte bizim delikanlı. Oğlum Ali.
3: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Geç şöyle otur. Yemekten önce bir çay içeriz, değil mi? Ha? Ne dersin?
2: İçersiniz tabii. Şimdi hazırlarım.
0: Geç şöyle, rahatına bak. Sigara alır mısın?
1: İçmem, sağ ol.
0: Ali okul takımında oynuyor. Judo'da mavi kuşak ama babasının bileğini bükmesi için daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Gel bakayım şöyle, ha? Bilek var mısın, bilek?
2: Ah, aman Ömer, misafirenin dedi mi? Çocuksunuz vallahi. Buyurun.
1: Sağ ol bacım.
0: Kemal misafir değil, benim arkadaşım. Bu evde onun sayılır. Elif'in yemeklerini hiçbir yerde bulamayacağımı iyi bildiğim için buradayım kardeşim. Bir yere gidemiyorum, anlıyorsun ya.
1: Elinize sağlık. Gerçekten uzun zamandır bu kadar lezzetli şeyler yememiştim.
2: Afiyet olsun.
0: Bir de bana sor, bu yaşta bu göbekle utanıyorum.
2: Senin gibi çalışan biri için ne kadar yesen azdır Ömer.
0: Hanımın niyetini anlıyorsun ya. Bugün ders yok mu?
3: Bitirdim baba.
0: Ali ara sıra bana okumam gerek diye kitaplar veriyor. Bazen de beraber okuyoruz. Şimdiki gençlik iyi eğitiliyor Kemal. Bizim zamanımızda böyle öğrenim yoktu. Kitaplar insana hayatı da öğretiyor. Yaşamayı bile. Okudukça gözüm açıldı. İnsan cahil kaldıkça yaptığı işlerde de hayır olmuyor Kemalcim. Kaybettiğim yıllara acıyorum. Biz ezildik, horlandık. Ama çocuklarımızın alın teri karşılığı insan gibi yaşamaları için elimizden geleni yapmamız gerektiğini şimdi anlıyorum. Okumak insanın çok şeyini değiştiriyor.
3: Emek en yüce değerdir baba. Hakkınızda gazetelerde çıkan yazıları okudum. Soğuk olukta patronlara peşkeş çekilen kızlar konusunda epey direttiniz. Ama gazete aniden kesti tefrikayı. Herhalde bir takım skandallardan korktular bence. Siz mücadelesinde de başarılıydınız.
0: Ali bir adalet adamı olmak istiyor. İnsanların namussuzluklarına tahammülü yok. Ama şimdi annesine mutfakta yardım etse...

0: Daha iyi olacak, öyle değil mi Ali?
1: Olur baba, müsaadenizle.
0: Erkek erkeğe birer tane parlatalım mı ha? İşte benim güvencem, her şeyim bu çocuk Kemal. Doğrusu onunla gurur duyuyorum. Korkuyorum da, çok atılgan, haksızlıklara tahammülü yok. Şimdiki gençlik yaşından umulmadık şeyler biliyor. Türkiye'yi bunlar omuzlayacak kardeşim. Vatanımızın, çocuklarımızın gelecek iyi günlerine.
2: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
3: Dalgaya düştün mü, kapı verir adamı.
4: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
5: Senin damattan bir haber var mı?
3: Hacer'le iki Safi'yi kodu gitti diyor.
4: Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk.
3: Halim Bey'in hediyesi.
6: Sağ olsun.
1: Birlik olaydık, o makine kalkardı belki.
7: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
4: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
2: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
3: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Defolup gideceksin.
8: Diyet bugün 16.15'te TV4'te.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettiniz?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
2: Dördü bir arada Kalgon.

0: Kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kaldon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içine vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: tasarruf eder çok.
1: Tahmin boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tahmin boş.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
11: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
12: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
13: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
11: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
10: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
12: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
14: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
15: Yapacağım dedim, yaparım.
16: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
12: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
17: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
18: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
12: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
19: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
7: kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar.

0: Fidayla kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Merhaba Kemal abi.
1: Merhaba Ali. Sana kitap getirdim. Bu kitaplarda bilmediklerini öğreneceksin. Cesur olmayı, iyi düşünmeyi, kötülere karşı dövüşmeyi öğreneceksin. Ve bir gün iyiler muhakkak kazanacaklardır. Ali, güzel Türkiye'miz için çalışmalısın. Bu memleketi düşmanın elinden kadın, çocuk, erkek, yaşlı dövüşerek, kan akıtarak, şehit vererek kurtardık. Bize emanet edilen bu vatanı birlik olarak kavga etmeden korumasını bilmeliyiz. Sen de ileride çocuklarına bunları öğretmelisin.
0: Al haftalığını.
2: Sağ ol usta.
0: Sen de al haftalığını. Bu da senin. %10'unu kestim.
2: Paranın tamamını vereceksin ona.
0: Sana ne ulan?

0: daha çalışanın parasını kesersen, ben de senin gırtlağını keserim.
1: Anlat.
2: Abbas'ın dediğine göre Ömer kelek yaptı. Arkadaşı Kemal'i korumaya kalktı. Yarın ikisi bir olup bize karşı gelebilirler.
1: Doğru mu Abbas?
3: Evet, doğru patron.
1: Artık bunların da suyu ısındı.
4: Sen neler düşünüyorsun Hasan? Bize de açıklar mısın biraz?
1: Yapacağım işte, onları kelek bir işe göndereceğim, anladın değil mi? Ve böylece ikisini de etrafa duyurmadan ortadan kaldırmış olacağım. Naci, bu işi sonra konuşuruz.

0: suskun arkadaşımın şerefine.
1: Beni kınama. Suskunluk benim tabiatımda var. Aslında sana teşekkür etmeliyim. Bana evini, dostluğunu açtın. Hayatımda ilk defa bir dostluk gördüm. Katı bir kanun uygulayıcısıydım. Dünyayı düzelteceğimi sanırken başıma bir olay geldi. Kardeşimin ölümüne sebep oldum. Hayatım alt üst oldu. Vicdan azabından ölecek gibiydim. Acaba kanun değerlerini korurken farkında olmadan önceden de böyle suçlar işlemiş miydim? Bir polis geceleri uykusuz kalmaya, düşünmeye başladığımı hap uyutmuştur. Halka müsamaha ile kanun uygulama sınırı korkunç bir sınır. Beynim binlerce soruyla dolu. Şimdi bu doğruları bulmak için yaşıyorum.
0: Senin gibi bir dostum olduğu için mutluyum. İşimi kurunca istersen beraber çalışırız. Kafandaki sorulara beraber cevap buluruz. Dünyaya beraber karşı dururuz. Hadi dostluğumuzun şerefine.

0: Al şunları usta başına götür.
1: Kemal ile Ömer'i meyhanede gördüm. Adam akıllı dost olmuşlar. Ömer başımıza bela olabilir.
0: Merak etme. Hasan'la düşündük. İkisine de iyi oyun hazırladık.
2: Hala yatmadın. Neyin var Ömer?
3: Hiç.
2: Saklanma benden. Seni tanımaz mıyım ben? Kafana bir şey taktım besbelli.
3: Kemal'e şoför yaptılar.
2: İyi ya. Daha çok para alacak demek. Sevinsene.
3: Doğru. Sevinmem lazım ama...
2: Aması ne?
3: Yok bir şey Elif. Bizi çağırmışsınız.
0: Bu arabayı Kemal'le beraber Edirne'de Can Mehmet'in tır garajına teslim edeceksiniz. Bunlar da evrakları.

0: Şimdi hapı yuttular.
1: Alo.
2: Alo sayın komiserim. Bugün saat 10 civarında Ataköy plaj yolundan geçecek krem rengi 34 UP 247 plaka çok miktarda vardır.
1: Polis.
3: Çabuk takip edin.

0: Bu arabada en az bunlardan 100 tane var, biliyor muydun?
1: Hayır.
0: Yalan söylüyorsun. Yıllardır onlarla çalışıyorsun. Akıllı bir adamsın. Mutlaka bilmen gerekirdi.
2: Hasan kötü bir insandı ama...
0: Aması yok, biliyordun. Ali'ye geleceği böyle mi hazırlayacaktın? Sahip olmak istediğin arabayı böyle mi alacaktın? Okuduğun kitaplar böyle mi yazıyordu?
2: Bana bir polis gibi davranma. Senin arkadaşınım ben. Bu işleri yaptıklarını da bilmiyordum.
0: Sana inandım. Bize bir oyun oynadılar. Biz de onlara bir oyun oynayacağız. Gidelim. Her tarafı didik didik arayalım.

0: Ömer! Ömer! Ömer!
1: Çocuğuma, karıma iyi bak!
2: Dur! Bir kazaydı, arabanın frenleri tutmadı. Polise de böyle konuşacaksın. Ömer'in karısını, çocuğunu düşün.

0: Naci kim?
1: Benim.
0: Buyurun, müdür çağırıyor.
2: Olay nasıl oldu, anlat.
1: Efendim, arabanın frenleri patladı. Şoför arabayı zapt edemeyince arabayı geri geri kaçırdı. Ömer'i ezdi efendim.
2: Olayı sen anlat.
3: Kazaydı efendim.
2: Olay nasıl oldu?
4: Kazaydı efendim.
5: Kazaydı efendim.
0: Kaza oldu efendim.
6: Kazaydı efendim.
0: Sizi istiyorlar.

0: Olayı sizden dinleyelim. Size soruyorum.
1: Kazaydı.

0: Merhaba kader arkadaşım.
1: Sen ha?
0: Sana bir borcum vardı Kemal. Onu hiç unutmadım. İçeriden çıkınca seni kolladım.
1: Ömer'i öldürdünüz.
2: Bir kazaydı.
3: Kazaydı.

0: Ömer artık geri gelmez. Ama karısı ve oğlu Ömer'in yanına gidebilirler.
1: Onlardan uzak dur Hasan.
2: Sana bağlı bu. Her şey sana bağlı. Ağzın sıkı sıkı kapanırsa kimsenin de başı ağrımaz. Söz veriyorum. Biliyorum, bir zamanlar hızlı bir polistin. Ateş gibi. Değdiğin yeri yakardın. Kötüleri bitireyim derken hayatını bitirdin. Ama karşılığında ne gördün?
1: Ben halk için çalıştım.
2: Ne oldu sonunda? Ne verdi sana halk? Hep aldılar. Senden aldılar hep. İşini, yarınlarını, umudunu aldılar. Doymadılar. Bu sana ders olmalı. Şimdi de susman gerektiğini bilmelisin. Düzenimi bozana karşı benim de affım yok. Ömer'in karısını ve oğlunu düşün. Bu senin hakkın, konuşmadığın için.

0: Ömer'in birikmiş paralarını gönderdiler.
1: Sus payım.
2: Ne diyorsun Ali?
3: Babam kazayla ölecek bir insan değildi. Karısını çocuğunu bunca seven, hayata bunca bağlı bir adam aptalca kazayla ölmez. Babam kazayla ölmeyecek kadar akıllı, çok dikkatli yaşayan bir insandı. O adamları da iyi tanırım.
2: Doğru mu bu?
3: Onu öldürdüler değil mi? Öldürdüler! Al katillerin pis paralarını!

insana ve topluma yapılacak en büyük alçaklık onu sorumsuzluğa alıştırmaktır. Babama yapılanlara sustun niçin? İnsan olarak çok şey kaybettim. Ne yazık ki babam seni çok severdi. Çok severdi.

Kardeşini kazayen öldürmüşsün. Bu mu seni yılgın ve korkak eden? Kendilerine ve başkalarına yapılan haksızlık ve kötülükleri göre göre hayatının sonuna kadar böyle susacak mısın? O zaman bir solucan mısın, insan mısın? Nasıl karar vereceksin?

son defa bir şey söylemek istiyorum. Sana yeterince açıklayamamıştım ama seni çok sevmiştim. Babam gibi sevmiştim. Bana verdiğin kitaplarda şöyle bir şey vardı. İnsana insan eden haklı kavgasıdır. Gerektiği yerde kavga etmesini bilmek insan şerefine saygıdır. Yeryüzünde kavgadan kaçan bir insan varsa hayatı boyunca başı önünde gezmeye mahkumdur. Şimdi ben kendi kavgama kendim gitmek zorundayım.

0: Ali! Bu telaşın ne? Bir derdin mi var? Söyle oğlum, bir şey mi oldu? Çekinme yavrum, söyle.
1: Yok bir şey anneciğim.

bak küçük dostum. Şimdi erkek erkeğe konuşalım. Bana hiçbir şey sorma. Al bu paraları ve anneni buradan bir süre uzaklara götür. Hemen şimdi. Ben buradan çıkar çıkmaz yap bunu. Adalete bağlılığın çok güzel bir şey Ali. Çünkü adaletin olmadığı yerde ne insan şerefi ne de diğer değerli şeyler olur. Ama adalete bağlılık kadar insanı anlamak da önemlidir. Belki de daha önemlidir.

0: Paranı geri verecektim. Ama halktan çaldığını düşünerek halka dağıttım. Senin payına da bu düştü.
1: Sana kızmıyorum Kemal. Başkası olsa böyle konuşturmazdım.
0: Sana yapacağımı söyleyeyim. Abbas'ı alıyorum.
1: Sana mani olmayacağım kardeş. Ama iyi düşün, sonradan pişman olma.

Beni dinleyin çocuklar. Kemal'in kan düşmanı Cemil var. İntikamını almak için fırsat kolluyor. Atilla, onu acele bul. Naci, sen de Ömer'in karısı ve çocuğunu garaja getir.

0: Gidiyoruz Abbas.
1: Nereye?
0: Şimdi görürsün.

0: Dur bakalım! Nereye ahbap? Yanlış hareketler yapıyorsun Kemal. Şu anda Ömer'in karısı ve oğlu elimizde. Abbas'ı götürmekte direnirsen onları öldürürüz. Hem de gözünün önünde. Hiç acımadan, anlıyorsun değil mi? Rıfat! Şimdi yapacağın iş, Ömer'in bir kaza sonucu öldüğünü söylemek. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Rıfat, kadınla çocuğu getirin.
1: Gelin.
0: Bacım, Ömer'i biz çok severdik. Kemal her

0: Herhalde kocanızın ölümünü başka türlü anlatmıştır size. Bir kazaydı, inanın.
1: Evet, kazaydı.
0: Şimdi sıra bizde. Benden özür dileyeceksin.
1: Dediğimi yapmazsan çocuğun beynine kurşunu sıkarım.
0: Öp ayağımı!

0: Arkadaşlarımın da hepsi sana kırgın. Onların da gönlünü alman lazım. Öyle değil mi?
1: Öyle ya.
0: Öp onların da ayaklarını.

ulan! 3 yıl peşimi bırakmadın. Yakaladın beni. 10 yıl yedim, tam 10 yıl. Yalvardım, para verdim. Kanun, nizam dedin, dönmedin. 10 yıl hayatım, işim, varım, yoğum gitti. O zaman söylemiştim sana. Daha o zaman söylemiştim, öcümü alacağım diye. Aldım. Her şeye katlandım. Seni rezil edeceğim, hiç edeceğim dedim. Yaptım. Seni bir hiç yaptım. Öcümü aldım, hiç yaptım seni. Kaldırın bu leşi! Bu köpek sana çok şey yaptı. İntikamını al.

0: Ne yapıyorsun? Kalkmamalıydın. Sağ kolun iki dirseğin paramparça. Kaburgaların sol bacağın kırık. Ben bu köyün sağlık memuresiyim. Durumun kötü. Seni hastaneye götüreceğim. Ancak orada iyileşebilirsin.
1: Lütfen... Lütfen beni bir yere götürme.

0: Bir şeyiniz yok ya?
1: Hayır, iyiyim.
0: Biliyorum, buradan bir an önce gitmek istiyorsunuz. Ama çaresiz, bir süre daha bekleyeceksiniz.

0: Dur hemşireyim. Senin gibi iyileşmek için delice çaba harcayan bir hasta görmedim Kemal.
1: Senin gayretin iyileştirdi beni.
0: Gözlerindeki hınç, intikam iyileştirdi seni. Ben değil.
2: Yirmi gün oldu hala bir haber çıkmadı Kemal'den. Ne bir gazete ne de radyo haberi.
3: O uçurumdan kurtulması imkansız Hasan.
2: Niye bulunmadı cesedi? Niye bulunmadı bir parçası bile? Ya yaşıyorsa?
4: Yaşasa bile yarım insan sayılır patron, silahsız.
2: Silahı var Atilla. Yüreğindeki hınç. Ne demektir bilir misin sen? Arayın, emin olmalıyım. Kemiğini de bulsanız yok edin.

0: gidiyor musun?
1: Gitmeliyim.
0: Evet, biliyorum. Sizi kavşağa kadar götüreyim.
2: Abi, Kemal'i bulamayacağız galiba. Kaza yerinde hiçbir iz yok. Kimse de bir şey bilmiyor. Bu köyde de bir sonuç alamayacağız. Bana kalırsa adam öldü.
3: Bu son araştırmamız. Bu köydekilerin de haberi yoksa bu iş bitti demektir.

0: Alo, ben Abbas.
1: Ben Kemal. Geliyorum.
0: Çocuklar! Kemal geliyor, tedbirimizi alalım.

0: Akabi! Kemal Abbas'ı öldürdü.
1: Buraya gelebilir. Dağılın, silahlarınızı alın. Çabuk!
2: Her tarafı kontrol edin.

0: Öp ayağımı.
1: Öpeyim abi.

0: Çok dikkatli olmalıyız, Kemal her an buraya gelebilir.
1: Bizi bulacağını hiç sanmam.
2: Alo!
3: Ben Kemal, geliyorum.
0: Telefon eden Kemal'di, buraya geliyor.
1: Hemen mahzene iniyorum.
0: Siz de dağılıp etrafı gözleyin.
4: Cemil gecikti, nerede kaldı acaba?
5: Gene bir karıya takılmıştır.
4: Kes bakalım. Nerede kaldın?
1: Bırakın soru sormayı, Kemal geliyor. Ama telaşlanmayın, burayı bulmasına imkan yok. Şeytan bile bulamaz burasını. Hadi oturun da oyun oynayalım.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin

0: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
1: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
2: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
4: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
5: Yapacağım dedim, yaparım.
0: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
6: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
0: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yapma! Yapma!
1: Yapma! Yapma!
2: Öp ayağımı!
0: Yapma!
2: Söyle! Ötekiler kimdi? Nerede?
0: Dur, konuş! Söyleyeceğim!
2: Konuş!
3: Gelme.

0: Kemal'i bulup temizleyelim. Sokağa adımını attığın an Kemal'in kurşununu beyninde bulursun. Adam şeytan gibi. Dört adamımızı temizledi. Alo?
1: Ben Kemal. Geliyorum.
0: Kemal geliyor buraya. Tedbir alın. İbrahim, sen merdivenleri kolla.

0: Öp ayağımı.
1: Öpeyim abi.
0: Yama!
1: Yapma! Yapma!

Yetişin, yetişin, imdat! Dur, dur çürük, yapma!

Kıpır da mı? Öp ayağımı. Hadi öp ayağımı. Halkın nankör kıymetini bilmez demiştin, yanıldın. Halkım kendine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz.

0: Onu çok özledim. Affettim oğlumu. Gelse de dünya gözüyle bir görse.
1: Alo.
2: Anne. Ben Kemal.
3: Kemal! Eve gel evladım. Oğlumuz geliyor. Gel evladım artık.
0: Kemal oğlum, gel. Seni bekliyoruz.